Bu yatağa bayağı büyük seçtim. Oğlum henüz küçük olmasına rağmen bu yatakta daha rahat yatıyor ve bunu ilerleyen zamanlarda da güzelce kullanabilir. Duvarlarımda çıtalama yaptım. Oğlumla birlikte yaptık ve gayet de kolay oldu. Çok da hoş durduğuna inanıyorum. Çıtaladıktan sonra biz duvarı yeşile boyadık ve üstüne araba stikerleri yapıştırdım. Ahşap tonları da çok kullandım. Ahşabın kendisini de burada yine çok kullandım. Yani bu odayı aslında ben daha çok böyle doğal, oğluma yakın, natürel şeklinde olmasını istedim. Burada çok zaman geçirmeyi seviyor. Oyuncaklarıyla oynuyor. Kitap rafı var. Orada kendi kitaplarını kendi seçip oturup köşede okuyor. Açık raflı konsolu var. Bir de odada genelde bu odayı ona uygun şekilde düzdüm. Hepsi onun boyuna yakın. Camlar yere kadar olduğu için gayet de ışık alan bir oda burası. Yine burada da rustik perde seçtim. Fonlarım yeşil şekilde. Yani zaten odanın genel atmosferi yeşil. Sizi 250 metrekarelik dubleks evime konuk ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size ilham olmuştur. Çok teşekkür ederim.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Yüzlerce yıldır İstanbul surlarıyla omuz omuza yaşayan Edirne Kapı semti bugünkü rotamızın içeriğini oluşturuyor. Ve bu semtte hem Bizans'ın hem Osmanlı'nın sıra dışı eserleri bulunuyor. Biz de bu eserlerin pek çoğunu efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Ama bugün bize öyle efsaneler eşlik edecek ki sizi çok şaşırtacak. Bir bit yavrusu sayesinde padişahın kızıyla evlenebilen bir vezirden bahsedeceğim. Onun haricinde İstanbul'un surlarının alınması sırasında, şehrin alınması sırasında açık unutulan bir kapıdan bahsedeceğim. Bir taraftan da dünyanın en değerli elmaslarının biri olan Kaşıkçı elmasının çöpte bulunma hikayesi yine bizim hikayelerimiz arasında yer alacak.

Edirne Kapı Mirimah Sultan Camisi'ndeyiz. Tabii ki Mirimah Sultan Camisi deyince İstanbul'da iki tane bu tür cami var Mirimah Sultan'ın yaptırdığı. Biri Üsküdar'da, biri Edirne Kapı'da. Her ikisinin de konumuna dikkat edersek Osmanlı döneminde şehrin doğuya ve batıya açılan kapılarının olduğu yerdeler. Mirimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızıydı ve çok güçlü bir karakterdi. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok güçlüydü. İşte bu gücünü gösterebilmek için şehrin doğusuna ve batısına iki büyük külliye yaptırıyor. Diyor ki, şehre ister doğudan ister batıdan gelin. Önce benim eserimi göreceksiniz. Bu muhteşem eseri o yaptırıyor ama bu eseri yapan çok daha önemli bir şahsiyet var.

O şahsiyet Mimar Sinan'dır. Mirmah Sultan için Üsküdar'da Beydirne Kapı'daki camileri Mimar Sinan inşa etmiştir. Ancak ilk yaptığı Üsküdar'daki cami biraz karanlıktır iç mekanı. Ve muhtemeldir ki Mirmah Sultan belki de sitem etmiştir. Daha ışıklı bir cami istemiştir. İşte bu problemi burada Mimar Sinan muhteşem bir şekilde çözer. Ve ortaya ışıktan bir kafes çıkarır adeta. Muhteşem ışığı olan ve ışıkla neredeyse pırıl pırıl parlayan Mirmah Camisi, Edirne Kapı Mirmah Camisi işte böyle ortaya çıkar.

İşte Sinan bu camide ışıkla adeta mekanı dans ettirmiştir. Aslında bu tip yapılarda bu kadar çok pencere açmak biraz risklidir. Ancak bu Sinan'ın dehasını fazlasıyla yansıtan bir uygulamadır. Burada ışıkla aşk çok benzeşen kelimelerdir. Biraz Allah aşkını ışıkla ortaya çıkarmıştır. Aşk demişken yıllardır anlatılan Mirmah ile Sinan'ın aşkından biraz söz etmek istiyorum. Böyle bir aşk yoktur. Bu 1970'lerde ortaya atılmış Amerikalı bir yazar tarafından ima edilmiş bir durumdur. Ama bir aşk vardır, bir evlilik vardır. O da Mirmah ile Rüstem Paşa arasındaki evliliktir. O evlilik ise sıra dışı bir hikayenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Dilerseniz o hikayeyle yolculuğumuza devam edelim.

Kanuni Sultan Süleyman, kızı Mirimah Sultan'ı evlendirmek ister ve damat adayı olarak da Rüstem Paşa'yı seçer. Ancak Rüstem Paşa hakkında bir takım dedikodular vardır. Onun cüzdanlı olduğu söylenmektedir. Koca padişah cüzdanlıya kız veremez ama inanmaz. Ve hekimlerini o sırada Diyarbakır'da valilik yapmakta olan Rüstem Paşa'nın yanına gönderir. Baksınlar gerçekten aslı var mıdır bu dedikoduların diye. Hekimler Diyarbakır'a giderler. Ama koca paşa direkt soramazlar. Ne yapacaklar? Gizlice elbiselerini kontrol ederler. Ve elbiselerinde bit bulurlar. Cüzdanlıya bit gelmezmiş. Buradan yola çıkarak onunla ilgili raporlarını verirler ve böylece Rüstem Paşa'nın önünde ikbal kapıları açılır. Padişah damadı olur ve Osmanlı'nın da en zengin sadrazamlarından biri haline gelir. Ve o ikbalini bir bite borçludur. Daha sonra bununla ilgili bir şiir yazılır ve o şiir şöyle anlatır bu hikayeyi. Gidecekse bir insanın bahtı kavi taliyar, bir bit yavrusu bile onun işine yarar.

ihtiyaçlarını karşılayacak, hem gelenlerin hem gidenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak dükkanlar buraya yan yana sıralanmış. Tabii ki şehre girmek o kadar kolay değil. Burası aynı zamanda bir gümrük. Şehrin kara gümrüğü. Bir de deniz gümrüğü var. İşte kara tarafından gelenlerin girdiği bu kapıdan sonra gelen kara gümrük semtinin adı buradan geliyor.

Şu anda 1600 yıllık bir taşa dokunuyorum. Tam 1600 yıl önce bu duvarlar inşa edilmiş. Bunu yaptıran Konstantinopolis'in valisi, şehir valisi Aetius. Peki bu duvar nedir? Bu duvar işte o dönemde yapılmış olan büyük bir su sarnıcının, su haznesinin duvarları. İstanbul'un içinde bu tip 3 tane açık hava su sarnıcı var. Bu da onlardan biri. Ben de o duvarların önündeyim. Peki bunlar ne işe yarıyordu? Şehre toplanan sular buradan çeşitli semtlere dağıtılıyordu. Yüzyıllarca böyle kullanıldı. Ancak Türkler şehre girdikten sonra durgun su sevmeyen ve İslam'da çok da kabul görmeyen, durgun suyu kullanmayan Türkler burayı artık bir su sarnıcı olarak kullanmamışlar. Peki ne yapmışlar? Uzun süre burada tarım yapmışlar ve bostan olarak kullanmışlar. Ama sonraki dönemlerde bambaşka bir işlev yüklenmiş. İşte İstanbul böyle sıra dışı bir kent. İstanbul'da hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yüzyıllar önce yapılmış sarnıç bakalım bugün ne olarak kullanılıyor?

1600 yıllık Bizans Susarnıcı, açık hava susarnıcı. Bugün ise Karagümrük Spor'un Vefa Stadı olarak işlevlendirilmiş. Ve 1940'tan beri de böyle. Ondan önce, daha önce de söylediğim gibi burası bir bostan, tarım yapılan bir alan. Ve halk arasında buraya çukur bostan deniyor. Bunun gibi 3 tane Bizans'tan kalan sur içinde açık hava susarnıcı var. Ve bu en büyüklerinden biri. 244 metre, 85 metre. Demek ki neredeyse 2 futbol sahası büyüklüğünde. Onun haricinde 15 metrelik duvarları var ve bu duvarların kalınlığı tam 5 metre. Bunun sebebi su sızdırmasın ve suyu iyi muhafaza etsin.

Evet, İstanbul'un kara surlarının dışına çıktık şu anda. Şu anda bulunduğumuz yer Sulu Kule ile Edirne Kapı, yani surun iki kapısının tam ortasındayız. Peki bu surlar ne zaman ve kim tarafından yapılmış? Bu 5. yüzyılın hemen başlarında. Yaptıran kişi Theodisos. Ve Theodisos

Bu surları yaptırdıktan sonra şehrin kara tarafı çok güçlü bir hale geliyor. İkinci Theodosios'un vefatı ise hemen bu surların altında bir zamanlar şehrin tek deresi olan, bizim yakın zamanda Bayrampaşa Deresi dediğimiz ama asıl adı Likos Deresi olan dere boyunca ata binerken attan düşerek ölmesiyle sonuçlanıyor. Theodosios hayattan böyle ayrılıyor ama surları hala ayakta. Ve bir şey daha geriye kalmış, o da şehrin içine giren bu dereden kalan birisi. İşte suyun girdiği yer olduğu için burası Sulu Kule semtinin adı ve kapının adı da işte bu dereden bizlere kalan bir miras.

Edirne Kapı Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Bunun iki sebebi var. Birincisi, şehzadeler tahta çıkmak için gittikleri, kılıç kuşandıkları Eyüp Sultan Camisi'ne işte bu kapıdan geçerek giderlermiş. Ama ikinci önemli sebep, Fatih Sultan Mehmet şehri aldıktan sonra giriş yaptığı kapı Edirne Kapı'dır. Bugün tadilatta olduğu için onu gösteremiyoruz. Ama hemen arkamda gördüğünüz o kapı işlevini yitirdikten sonra yolu genişlettiklerinde ve şehre araç girişinin daha kolay olmasını sağlamak için surların yıkılarak açıldığı bölüm görünüyor. Fatih Sultan Mehmet dediğim gibi bu kapıdan şehre giriyor ama bunun şahane bir hikayesi var. O da şudur, Fatih Sultan Mehmet beyaz atının üstünde kapıdan şehre girerken yanında hocası Akşemseddin de vardır. Akşemseddin şehrin manevi fatihidir. O da beyazlar giymiştir, ak sakalıyla müthiş karizmatik görünmektedir. Ve onları karşılayan bir grubun içinden bir kadın çıkar ve Akşemseddin'i Fatih Sultan Mehmet zannederek elindeki çiçeği ona vermek ister. Ve Akşemseddin ben değil Fatih at üstündeki der. Kız ona doğru yönelir, Fatih onu durdurur, hocama ver der. Çünkü bu şehrin manevi Fatih'i odur. Onun için belki de benden çok o çiçeği hak eden kişi odur.

İstanbul sokakları katman katmandır. Hem hikayeleriyle hem de karşınıza çıkan eserlerle. Edirne Kapı'dan başladık. Şu anda Tekfur Sarayı Çinli Müzesi'ne doğru sur boyunca devam ediyoruz. Ve bu yol Haliç'e doğru iniyor. Ancak yol boyunca surları takip ederken sıra dışı hikayeler yine bize eşlik etmeye devam ediyor. Şu anda hemen arkamda gördüğünüz yerde bir zamanlar sirk kapısı, cambazhane kapısı ama Bizans adı Kerkaporta. Bu kapının yine bizim tarihimiz için çok önemli bir yeri var. Rivayet odur ki kuşatma sırasında, o uzun kuşatma günlerinin sonunda bir şans eseri burada açık unutulan kapıdan giren Osmanlı askerleri işte fethin ızlanmasını ve belki de şehrin fethedilmesini sağlamış derler. Ancak bir taraftan da bu hikayeyi, bu rivayeti uyduranların batı olduğu yine dillendirilen konular arasındadır. Sebebi bu muhteşem fethin biraz gücünü zayıflatmak, biraz onu hafife almak adına böyle bir hikaye uydurulduğu söylenir.

Evet, şu anda Tekfur Sarayı Çini Müzesi'nin önündeyiz. Tabii Çini Müzesi işlevi daha yeni, henüz birkaç yıl oldu. Ama öncesinde burası büyük bir saray kompleksinin bir parçası. Saray, Haliç kıyılarından buraya kadar uzanan bir Bizans sarayı. Ve bu sarayın en önemli özelliklerinden biri bulunduğu nokta. Çünkü buraya Yüksek Saray adını da vermişler. 12. yüzyıl ya da 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Yaptıran da Konstantin Porfiregenetos adlı bir Bizans imparatoru. Ve bu kadar yüksekte olmasının önemli bir sebebi var. Herhangi bir isyanda, herhangi bir saldırıda burada Bizans imparatorunun güvenliğini sağlayabilmek için işte burası bir kale gibi inşa edilmiş. Her ne kadar bugün Tekfur Sarayı diyorsak da burası bir imparatorluk sarayı. Peki Tekfur nedir? Tekfur, Bizans'ın son dönemlerinde yerel valilere verilen bir isimdir. Ve takavor kelimesinden gelir, taç taşıyan. Bütün bunların ötesinde bu sarayın bizim için bambaşka bir önemi daha vardır. O da fetihte Osmanlı ordularının ilk aldığı imparatorluk yapısı işte bu saraydır.

Fetih'ten sonra pek çok farklı işler için kullanılmış burası. Ancak geçtiğimiz yıllarda bir müzeye dönüştürüldü ve Çin'i müzesi oldu. Bu arada şunu söyleyeyim, önünden geçen sokağın ismi Şişehane Sokak. Buradan yola çıkarak ya da tarihe biraz göz atarak buranın bir dönem şişe imalathanesi olarak kullanıldığını anlamamız mümkün. Peki Fetih'ten sonra Osmanlı döneminde burası bugüne kadar ne olarak kullanıldı ya da neler olarak kullanıldı? Bunları dilerseniz müzeyi gezerken anlatayım. Hem müzede sergilenleri görmüş oluruz hem de hikayelere orada devam ederiz.

Bir zamanların ihtişamlı Bizans Sarayı, Blaherna, bugün neden bir Çin'i müzesine dönüştürülmüş? Oysa burası bir saraydı. Çin'i ile ne alakası var diyeceksiniz. Osmanlı döneminde burası 1726 yılı itibariyle bir Çin'i atölyesine dönüştürülüyor. Hatta bir dönem fil ağırı olarak da kullanılıyor. Ama Lale Devri'nde 1726 yılında sarayın o kadar çok Çin'iye ihtiyacı var ki her seferinde İznik'ten Çin'i getirmek yerine İznik'teki ustaları buraya getiriyorlar ve burada bir atölye kuruyorlar. Ve burada Tekfur Sarayı Çinileri olarak ünlenen Çin'i üretimi başlıyor. Bugün bile pek çok koleksiyoner bu Çinilerin peşinde. Bunları elde etmeye çalışıyorlar. İşte o nedenle burası bugün bir Çin'i müzesine dönüştürülmüş.

Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduktan sonra uzun bir süre böyle kullanılıyor. Ama daha sonra Çini atölyeleri de buradan çekiliyor ve burası bir çöplüğe dönüşüyor. Ve çöplük olduktan sonra belki de bizim Osmanlı Sarayı hazinesinin en değerli eserlerinden biri burada bulunuyor. Hikaye şöyle anlatılıyor. Osmanlı döneminde baldırı çıplaklar var. Bunlar bugünkü kağıt toplayıcıları gibi. Her bir semtin bir baldırı çıplak görevlisi var ve bunlar çöpleri karıştırıyorlar. Ve çöplerden değerli eşya bulup satarak geçimlerini sağlıyorlar. İşte bunlardan biri yine burada var olan Tekfur Sarayı'ndaki çöplüğü karıştırırken bir cam parçası bulur. Haliç kıyısına iner, suda bunu yıkar, bir de bakar ki pırıl pırıl parlıyor. Ama onun kıymetini, değerini anlamaz. Ve yakınlardaki bir kaşık atölyesine gider ve bu bulduğu cam parçasını buradaki ustaya verip karşılığında 3-4 tane tahta kaşık alır. Çok sevinir. Çünkü bir cam parçası karşılığında tahta kaşık almıştır. Hem de 3-4 tane. Tahta kaşık ustası aldığı cam parçasını bir kuyumcuya götürür kapalı çarşıda. Kuyumcu inceler eder ve 10 akçe verir. Bu sefer kaşıkçı çok sevinir. Çünkü 3-4 kaşığa aldığı cam parçasını 10 akçeye satmıştır. Kuyumcu bu bulduğu cam parçasını bu sefer saraya götürür. Osmanlı Sarayı'na. Ve Osmanlı Sarayı'ndaki elmas ustaları görür görmez bunun çok değerli olduğunu anlarlar. Ve oradaki getiren kuyumcuya belki de 1000 akçe verirler. Kuyumcu bu sefer sevinir, 10 akçeye almıştır, 1000 akçeye satmıştır. Ve sarayın elmas kesicileri bu cam parçasını güzel şekillendirirler, etrafına da 46 tane pırlanta koyarlar. Ve ortaya bugün Osmanlı hazinesinin, Topkapı Sarayı'nın en değerli elması ortaya çıkar. Ve dünyanın en bilinen elmaslarından biridir. Kaşıkçı elması. Kaşıkçı adı ilk satın alan kaşıkçıdan gelmektedir.

Edirnekapı gezimizin son durağına, son noktasına geldik. Gezimiz Mirmah Sultan Camisi ile başladı. Surları ve sur kapılarını gördük. Ayatasuz Sarnıcı'nı gezdik ve oradan Tekfur Sarayı Çini Müzesi'ni gördükten sonra bu muhteşem Haliç manzarasıyla gezimize son noktayı koyuyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Ne düşünüyorsun öyle arpacı kumrusu gibi? Şu anneme çok bozuluyorum, hala gelmedi. Benim de annemle babam ayrıldılar. Bakalım hangisi almaya gelecek?
1: Babam sağ olsaydı çoktan gelip alırdı beni. Ama ben çok küçükken ölmüş.
0: Evlendir anneni, senin de yeni bir baban olsun.
1: Şimdi ağzını yırtarım senin ha!
0: Sana da iyilik yaramıyor.
1: İyilikmiş, iyiliğin batsın.
0: Hah, babam geldi.
2: Allah'a ısmarladık.

0: Sınıfı geçtin mi?
1: Geçtim.
0: Notlar nasıl?
1: Nasıl olacak? Hepsi pek iyi.
0: Aferin be yumurcak. Bu yaz neler yapacaksın bakalım?
1: Boks, karate, kavga. Önüme geleni pataklayacağım.
0: Yamansın be yumurcak.
1: Ömer amca be.
0: Söyle yumurcak.
1: Azıcık babamı anlatsana bana. Nasıl bir adamdı?
0: Erkek adamdı. Hayatta tanıdığım en iyi yürekli insandı. Fukara babasıydı, eli açıktı. Su gibi para harcar, bol bol bahşiş dağıtırdı.
1: Beni sever miydi?
0: Oo, seni canından çok severdi.
1: Artık hiç kimse onun gibi sevmiyor beni.
0: Anneni unutuyorsun galiba.
1: Ben onu hiç unutmuyorum ama o beni hep unutuyor.
0: Yok canım, annen seni çok sever.
1: Sevseydi bugün kendisi gelip alırdı beni.
0: Ne yapsın kadıncağız, işi icabı.
1: İş benden önemli mi?
0: Yok, hiç senden daha önemli olamaz yumurcak.
1: Yaşa be Ömer amca, beni anlayan bir sen varsın zaten. Bir plakçı önünde duralım, annemin son plağını almak istiyorum.
2: Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni.
1: En son plağı bu mu?
3: Evet küçük bey, en son.
1: Peki sarın lütfen. Ne kadar?
3: 15 lira. Selma Deniz benim de en çok sevdiğim ses sanatçısıdır.
1: Hiç kimse onu benim kadar sevemez. Çünkü o benim annemdir.

0: Affedersin babacığım.
1: Sofra hazır küçük beyciğim, yemeyecek misiniz?
0: Hayır, karnım tok.
2: Ama nasıl olur, bir şey yemediniz ki?
0: Karnım tok dedim.
1: Sizin için hazırladık küçük bey.
3: Senin sevdiğin yemekleri yaptım.
0: Sağ olun ama iştahım yok.
1: Peki, benim hatırım için yemez misin?
0: Kusura bakma Ömer amca, canım istemiyor. Annem yarın saat kaçta geliyor?
1: 10'da.
0: Teşekkür ederim.

0: Seni.
1: Gel bakalım.
2: Hadi anneme.
1: Hadi.

0: Ilke!
1: Annem!
0: Ah canım!
2: Bir tane bile iyi yok, hepsi pek iyi.
1: Pek iyi ya, hiç senin gibi bir annenin oğlu iyi alır mı?
2: Aferin benim oğlum. Şimdi dile benden ne dilersen.
1: Hiçbir şey istemem anneciğim. Yalnız seninle beraber olalım. Her zaman beraber olalım. Bu yaz hiç ayrılmayalım.
2: Canım benim. Göreceksin seninle baş başa ne güzel bir tatil geçireceğiz. Ha?
1: Söz mü?
2: Söz.
3: Randevumuza geç kalıyoruz Selma Hanım. Anlaşmayı imzalamak üzere bizi bekliyorlar.
2: Peki. Şimdi çıkarız.

0: Canım benim!
1: Seni çok özledim.
0: Ben de yavrum.
1: Hiç ayrılmayacaktık. Hani söz vermiştin bana?
0: Yarından itibaren hep beraber olacağız.
1: Anneciğim, canım anneciğim!
0: Yavrum!

Oh,

0: olursun anneciğim, buna parka götür beni.
1: Başka bir zaman, bugün geç oldu. Artık eve dönmeliyiz.
0: Lütfen anneciğim, orada biraz eğlenmek istiyorum. Birazcık.
1: Peki. Ömer efendi, Luna Park'ın önünde durun.
2: Emredersiniz hanımefendi.

0: kapalı galiba.
1: Soralım bakalım. Bir dakika bakar mısınız?
2: Bir şey mi istediniz?
0: Girebilir miyim?
1: Ne olur amca.
2: Özür dilerim. Daha elektrik bağlanmadı. İki gün sonra açıyoruz, o zaman gelirsiniz.
0: Duydun ya, iki gün sonra açılıyormuş.
1: O zaman getirecek misin beni?
0: Hı hı, getireceğim.
1: Söz ama.
0: Söz? Peri padişahı, karşısında kızını devden kurtaran kahraman prensi görünce hem şaşırır hem de çok sevinir. Güzel prens başından geçenleri bir bir anlatır. Padişah, kara vezirin ihanetini öğrenince ona çok kızarak zindana attırır. Sonra da kızını güzel prense verir. Tam 40 gün 40 gece düğün dernek yapılır. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: o tepsiyi, kahvaltıyı anneme ben götüreceğim.
1: Olmaz, dökersin sonra.
0: Şimdi karateye başlarsam nasıl döküldüğünü görürsün.
1: Yapma, pes ettim. Al, götür, hadi.

0: anneciğim.
1: Günaydın oğlum.
0: Sana kahvaltı getirdim.
1: Sağ ol oğlum, teşekkür ederim.
0: Bir şey değil anneciğim.
1: Sen kahvaltı ettin mi?
0: Şimdi canım istemiyor, sonra yerim.
1: Ama sen yemeden benim boğazımdan geçmez ki. Hadi bakalım, at şunu ağzına. Aferin.
0: Luna Park bugün açılıyor anneciğim, beni götüreceksin değil mi?
1: Alo?
2: Günefendi. Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz. Uçağımız Yeşilköy Havalimanı'ndan saat 12'de hareket ediyor.
1: Saat 10'da hazır olacağım.
0: Bir yere mi gidiyorsun anneciğim?
1: İzmir'e gidiyorum oğlum.
0: Ne zaman döneceksin?
1: Bir ay sonra.
0: Ama söz vermiştin bana. Bugün Luna Park'a gidecektik. Yazı birlikte geçirecektik.
1: Bunu ben de senin kadar isterim. Fakat iş bırakmıyor.
0: Hep iş, her zaman iş. Beni düşündüğün yok.
1: Hiç seni düşünmez olur muyum? Ben senin için çalışıyorum evladım. Sana parlak bir gelecek hazırlamak için.
0: Ben hiçbir şey istemiyorum. Yanımda ol yeter. Ama sen beni çok ihmal ediyorsun anne.
1: Böyle konuşma yavrum. Hangi ana kuzusundan ayrılmak ister? Senden uzak kalmak beni de çok üzüyor. Ama mecburum.
0: Ben zaten öksüzüm anne. Sen de bırakıp gidince yetim kalıyorum. Hayatta tek kıskandığım şey annesi yanında olan çocuklar anne. Keşke fakir olsaydı. Arabamız, evimiz olmasaydı. Ama ana oğul hiç ayrılmasaydık.
2: Aa, söyle bakayım şimdi bana, büyüdüğün zaman ne olacaksın?
0: Ünlü bir karateci olacağım. İlk döveceğim adam da sen olacaksın.
2: Allah Allah, neden o?
0: İkide bir annemi alıp götürüyorsun da ondan.
1: Yumurcak sana emanet Fatma Hanım. Merak etmeyin hanımefendi, ona gözüm gibi bakarım. Ha, bak sonra...
2: Bu evden uzak dur, aksi halde hayatın tehlikeye girecektir.
1: Allah'a ısmarladık yavrum.
0: Güle güle.
2: Hadi gel barışalım. Allah'a ısmarladık yumurcak.
0: Git işine be.

0: Ya bu çocuğun hali yüreğime dokunuyor.
1: Annesi gittiğinden beri ağzına bir lokma koymadı.
2: Bari biraz neşelendirelim, belki o zaman gel.
1: Evet.
2: Hadi bir mutak, seninle karate yapalım ha?
0: Hadi.
1: Ben Foreman, sen de Muhammed Ali. Benimle boks maçına var mısın?
0: Sana masal anlatayım mı?
3: Hadi yumurcak, kalk seni Luna Park'a götüreyim, ha?

0: işler kötü. Annem yine beni yalnız bırakıp İzmir'e gitti. Bir ay orada kalacak.
1: Benim annem de eve döndü. Babamla barıştılar.
0: Ne mutlu sana.
1: Ne mutlusu. Onlar ayrıyken daha mutluydum. Çünkü ikisinden de harçlık alıyordum. Şimdi gelirim azaldı. Amma da duygusuzsun ha. Üzüntüye boş ver, yaşamaya bak.
0: Ne yapıyorsun öyle?
1: Annem biraz zayıfladığımı söyledi de... ...sen boğazından başka bir şey düşünmez misin?
0: Yoo! Evleneceğin adamın Allah yardımcısı olsun.

0: iflas ettirirsin. Ben de zengin gününe varırım. En iyisi bir ahçıyla evlen.
1: Yo yo, pastacıyla.
0: Amma da pis boğazsın ha. Siz kadınlar yalnız kendinizi düşünürsünüz. Oysa biz erkekler öyle değiliz. Günler bir türlü geçmek bilmiyor. Annemin gelmesine daha tam 29 gün var.
1: O zamana kadar yaz biter de kış gelir.
0: Luna Park kapanır, okullar açılır. Tatilim zehir oldu. Oysa ne hayaller kurmuştum.
1: Ben senin yerinde olsam bir dakika durmam. Giderim.
0: Nereye?
1: Nereye olacak? İzmir'e. Annenin yanına. Bu kadar zor mu sanki?
0: Yo. Neden zor olsun? Atlarsın bir otobüse, ver elini İzmir.
1: Değil mi ya?
0: Elbette. Affedersiniz efendim.
2: Buyurun.
0: Kalkacak olan ilk otobüse iki bilet.
1: İzmir'e.

0: ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederiz.
1: Evini aradık, bulamadık hiç.
2: Hiçbir yerde bulamadık.
3: Bu çocuk uçmadı ya, elbet bir yerdedir.
4: Allah'ım sen koru bu yavrucuğu.
3: Allah kahretsin, bu kadar kişi bir çocuğu koruyamadı.
2: Çocuk dadıya emanet edildi.
1: Kabahat onda, emanete ihanet etti.
4: İhanet ha? Ulan Allah cezanı versin. Kimsin sen, nasıl böyle bir yalık kazanırsın, söyle bana.
1: Ben uşağım, uşak.
4: Olmaz olsun, senin gibi uşak kör nasılca, Allah cezanı versin.
3: Olsun, yeter! Şimdi kavganın sırası değil. Dağılıp çocuğu buluncaya kadar arayalım. Eğer çocuğun başına bir kaza gelirse vebali hepimizin boynuna.

0: burada.
1: Burada mı? Yani gacın orada mı?
0: Derhal onu bana getirin.
1: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
0: Ben kendim giderim. Sen şuraya otur da arkadaşıma göz kulak ol, laf atmasınlar.
2: Otursana. Ne dedi, duymadın mı?
0: Anne! Sen ne düşüncesiz bir çocuksun. Aklını mı kaçırdın oğlum, nasıl yaparsın bunu?
2: Seni çok özledim anneciğim.
0: Beni özledin diye izinsiz tek başına nasıl gelirsin buralara?
2: Sen beni tek başıma İstanbul'da bırakıyorsun ya. Çocuksam neden bırakıyorsun? Büyüksem neden kızıyorsun?
0: Yeter, kralık istemem. Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
2: Anladım.
0: Evdekiler ne haldedir kim bilir. Seni bulamayınca köşkte deliye dönmüşlerdir zavallılar. İstanbul'dan köşke arayın lütfen. Çocuklar size emanet Şakir Bey.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
0: Uçakta uslu uslu oturun. Sakın Şakir Bey amcanızı üzmeyin.
2: Olur Selma teyzeciğim, üzmeyiz.
0: Sen de anneni öp bakayım. Hadi şimdi yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Güle güle.

Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok.

0: Ah seni yumurcak seni! Neler ettin sen bir seneler?
1: Şuraya bak şuraya! Üzüntümden zayıfladım, iğne ipliğe döndüm.
2: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndük, deliye!
3: Bizi neden üzdün yumurcak? Oysa biz seni ne kadar çok seviyoruz ya!
4: Ben de sizi çok seviyorum Ömer amca! Hiçbirinizi üzmek istemedim. Ama annemi çok özlemiştim.
0: Neyse, çoğu gitti, azı kaldı.
1: Yakında doğum günüm var.
2: O gün annen mutlaka gelir.
4: Sahi mi Ömer amca? Doğum günümde annem de gelecek mi?
3: Elbette gelecek. Hangi anne oğlunun doğum gününde bulunmak istemez? Çok kaliteli pey, pour la chance.

0: nerede kaldı şu annem? Üzülme, neredeyse gelir canım.
1: Belki de uçak rötar yapmıştır.
2: Büfeyi açalım mı küçük bey?
0: Annem gelsin sonra.
3: Annem gelince de mumları söndürüp pastayı kesersiniz.
0: Olmaz, annemi bekleyelim.

0: ね。
1: Doğum gününü tebrik ederim.
0: Annem nerede? Niye gelmedi?
1: Annen Ankara'ya gitti. Televizyonda programı var bugün. Oradan da hemen İzmir'e dönecek. Bak sana ne güzel bir hediye gönderdim.
0: İstemem hediyesini. Götür geriye. Bir dakika arkadaşlar. Parti sona erdi. Annem gelmeyecekmiş. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: Derin nefes al yavrum. Daha derin. Pamuk ver. Senin burnun her zaman böyle kanar mı?
1: Arada sırada kanar. Sonra kendi kendine durur.
0: Acıyor mu?
1: Hayır, acımıyor.
0: Bu mor lekeler ne zamandan beri var?
1: Çoktan beri, önemli değil.
0: Derhal kan tahlili yapılsın.
1: Doktor amca, iyi ama benim bir şeyim yok ki. Müsaade ederseniz evime gideyim artık.
0: Olmaz evladım, bir müddet hastanede kalman gerekecek. Değil.

0: Telefona çağırmamız imkansız. Selma Hanım şu anda sahnede.
1: Ben Profesör Doktor Etemiller'i. Lütfen çağırın. Kendisiyle çok önemli bir konuda konuşacağım. Dünya

0: Ben yetkili menajeriyim, bana söyleyebilirsiniz. Canım, şarkısını mı keselim beyefendi?
1: Söyleyeceklerim onun şarkısından çok daha önemlidir. Kendisiyle hayati bir konuda konuşacağım. Dur ben...

0: Ne var, ne oldu?
1: Affedersiniz hanımefendi, rahatsız ettim. Fakat çok önemli bir konuda konuşmak üzere sizi İstanbul'dan arıyorlar.
0: Alo? Evet. Buyurun doktor bey.
2: Oğlunuz bugün bir kaza geçirmiş, bana getirdiler. Hemen sizin de İstanbul'a dönmeniz gerekiyor.
0: Bana da bugün köşkten telefonla bildirdiler. Attan düşmüş. Ama kazayı ucuz atlatmış. Kırığı çıkığı merak edilecek bir şey yokmuş.
2: Kazadan ötürü bir durum yok ama sizin yarın ilk uçakla gelmenizi icap ediyor.
0: Şu anda işimi bırakıp gelmeme imkan yok. Mukavelemin bitimine 10 gün kaldı. Programımı yarıda kesene.
2: Bırakın şimdi işi gücü. Çocuğunuz her işten daha önemlidir.
0: Emin olun buradan ayrılacak durumda değilim. Fakat menajerimi derhal gönderebilirim.
2: Bırakın şimdi menajeri. Vakit kaybetmeden kendiniz gelin. Oğlunuzun hayatı tehlikede.
0: Hayatım.
2: Gerçek ne kadar acı olursa olsun metin olmalısınız.
0: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
2: Lösemi, yani kan kanseri.
0: Hayır, hayır olamaz. Olamaz, inanmam buna.
2: İnanmalısınız. İşte raporlar. Vücudundaki belirtilerden şüphelenerek kanını tahlil ettirdim.
0: Ama iyileşecek değil mi doktor?

0: doktor bey?
1: Tıbbın imkanları onu ancak bir ay yaşatabilir.
0: Oh, olamaz. Olamaz. Olamaz. Allah'ım. Oğlum yaşamalı. Yaşatmalısınız onu. Tıp bu kadar aciz mi?
1: Amerika'da bu hastalık için yeni bir ilaç keşfedilmiş. Henüz tecrübe safhasında. Ne sonuç vereceğini bilemem. Fakat ilacı getirtip denemekte fayda var.
0: Her çareye başvurmalıyız, her çareye. Ne pahasına olursa olsun bahsettiğiniz ilacı derhal buldurup getirteceğim.

0: Oğlum, yavrum benim! Kaza geçirdiğini öğrenince hemen koşup geldim.
1: Niye zahmet ettin sanki? O çok önemli işlerini bırakıp gelmeseydin.
0: Bu durumda seni nasıl yalnız bırakırım?
1: Ben yalnızlığa alıştım zaten. Git anne, işlerinin başına dön. Beni yalnız bırak. Her zaman olduğu gibi.

0: Önce bütün anlaşmalarımı feshedip konserlerimi iptal ettireceksin. Sonra da derhal uçağa atlayıp Amerika'ya gidecek. Bu ilacı ne pahasına olursa olsun 3 gün zarfında bulup getireceksin.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
2: Küçük bey nasıl hanımefendi?
1: Kurtulacak mı acaba?
0: Elbette kurtulacak. Kader benim biricik oğlumu elimden alacak kadar insafsız olamaz. Allah'ım, sen bağışla bana oğlumu.

0: Şimdi anlıyorum ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş. Yeryüzünde evlattan daha değerli hiçbir şey yokmuş. Artık kendimi sana adamaya, her şeye yeniden başlamaya karar verdim. Anneni affedebilecek misin?
1: Sana Amerika'dan ilaç getirdim. Artık bir daha anneni hiçbir yere götürmeyeceğim. Bundan sonra hepimiz senin yanında olacağız.
2: Eskiden çok kızıyordum sana. Ama şimdi sevmeye başladım seni.

0: Dışarıda hava nasıl acaba?
1: Herhalde güzeldir. Ama daha önümüzde pek çok güzel günler var.
0: Dışarıya çıkmak, seninle gezmek isterdim.
1: İyileştiğin zaman çıkar gezeriz.
0: Ben hiçbir zaman iyi olamayacağım anne.

0: okumaya başladı. Garip bir şeydi, korkunç bir kabus gibi. Bir kitapta okumuştum, insan ölürken böyle şeyler görürmüş.
1: Yalvarırım böyle konuşma.
0: Ama şimdi yanımdasın. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum, ölümden bile.
1: Bayıldı.
2: Üzülmeyin, önemli değil. Siz biraz istirahat etseniz iyi olacak. Ben şimdi ona bir iğne yaparım.
3: Amerika'dan getirdiğiniz ilaç maalesef bir işe yaramadı.
1: Yalvarırım doktor, bir şeyler yapın, kurtarın yavrumu.
3: Artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Ama Tanrı'dan ümit kesilmez.

0: Allah'ım sen büyüksün, ne olur. Oğluma sıhhat ver, bana bağışla onu. Sizi soruyor yavrucak. Evdekiler neden gelmiyor diyor, özlemiş sizi. Onu görmek istemez misiniz?
1: Ben onu bu halde görmek istemem.

0: Yüreğim dayanmaz buna.
1: Şimdi ağlamak neye yarar? Bir anne olduğunuzu çok geç hatırladınız.
0: Oysa yavrucak sizin şefkatinize ne kadar muhtaçtı.
2: Siz sahnelerde alkış toplarken o benimle dertleşirdi.
3: Darılmayın hanımefendi, ihtiyacı olan şefkat ve sevgiyi ona ancak hastanede gösterebildiniz.
2: İş işten geçtikten sonra.

0: Öğretmen hep seni sorup duruyor. Öğretmenim, arkadaşların selamı var. Seni çok özlemişler. Ben de onları. Biliyor musun, ben artık eskisi gibi yemiyorum. Zayıflamaya karar verdim. Belli, ağzın hiç boş durmuyor. Bana bak, ben senin bu hastalığına inanmıyorum. Numara yaptın besbelli. Yeter artık tembellik, okula dönmelisin.
1: Keşke dönebilsem.
0: Döneceksin tabii. Artık gitmeliyim, derslerim var. Gelecek pazara görüşürüz.
1: Geldiğin için teşekkürler.

0: Bunlar ibiş ne sinirli Zarife?
1: Dinle beni, dinle ha! Beni babamın evinden istediği zaman ben nasıldım? Böyle fıçılar gibiydim. Şimdi ne oldum? Çiraz balığına döndüm.
2: Yok canım! Fıçı gibi değilsin doğru, şimdi dubaya döndün. Esas ben senin şerrinden zayıflık zafiyeti geçiriyorum ya!
1: Vallahi yapayım seni! Bana bak ya tulumu, ben konuştuğum zaman sen konuşmayacaksın. Ben konuşa sen susacaksın, anlaşıldı mı? Beni ayartmak için evimizin önünde böyle fino köpekleri gibi dolaştığını da unutma.
2: Yalancı karıya bak! Esas sen bana sülük gibi yapıştın. Beni tav etmek için ananla beraber falcılardan, büyücülerden çıkıyordunuz. Ben de hem ananın hem de senin gözün vardı.
1: Ulan ahlaksız herif, ölmüş anamı karıştırma, vallahi parçalarım seni!
2: Hayır, hayır!
3: Gel benim gönlümün civanı!
0: Bak oğlum, bu Hacivat, biraz sonra da Karagöz gelecek.
4: Gelemem burnumun çıbağını!
3: Gel benim gönlümün eğlencesi!
4: Hadi git oradan kokmuş salağını işkembesi!
3: Oğlum anlamıyorsun ilmi hikmetten!
4: Kim çalmış kilimi mektepten?
3: Karagözüm sen cahilsin, okuman yok!
4: Doğru, bende patiska var, dokuma yok!
3: Öylesin değil, neden münasebetsiz yapasın, ne akla?
4: 35'e bakla!
0: Bu da sihirbaz Mandrake.
5: Hokus. Hokus, hokus.

0: Anneciğim.
1: Efendim yavrum.
0: Bana bir şarkı söyler misin? Sesine o kadar hasretim ki.
1: Peki yavrum.

0: Nasılsın oğlum?
1: İyi değilim anne.
0: Benden istediğin bir şey var mı?
1: Var ama istemeye çekiniyorum.
0: Çekinme, söyle.
1: Hatırlıyor musun anne? Beni Luna Park'a götürmeye söz vermiştin. Luna Park'a gidelim anneciğim.
0: Şimdi mi?
1: Şimdi anne, ne olursun.

0: biraz bakar mısınız?
1: Hayrola kızım, bir arzun mu var?
0: Sizden çok önemli bir ricam var. Hayati bir mesele.

Oradaki arkadaşlarım beni görmeye gelmediğim için alay ederlerdi benimle. Onların şimdi bizi bu koskoca Luna Park'ta baş başa görmeleri...

yanında çok mutluyum anneciğim. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Her şeyden çok. Başım dönüyor anne. Bulutların üzerinde uçuyorum sanki. Gökyüzüne yükseliyorum. Çevremde melekler uçuşuyorlar. Beni çağırıyorlar. Gidiyorum anneciğim. Belki bir daha göremem seni. Benim için üzülme. Sakın arkamdan ağlama. Ağlama anneciğim. Ne olursun ağlama.

Canım, canım benim! Gözümün yaşı, sütünün akı, İlker'im! Ölmedin değil mi? Ölmedin değil mi yavrum? Söyle, uyuyorsun kucağımda değil mi? Bak, ömrün hala sıcak, gülümsüyorsun. Sarıl annene İlker'im, sarıl! Evlatlar ölmez İlker'im. Anneler için çocuklara ebediyen yaşar. Seni de bari

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Gamze Hanım, merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Gamze İşgüden Göktemir ben. 1983 Samsun doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Müzisyenim.
0: Müzisyen.
2: Evet, yayınlanmış 3 şarkım var. Kendi şarkılarımı yazıp seslendiriyorum. Şimdi 4.'sü yayınlanacak.
0: Tanıdık şarkı var mı hiç bildiğimiz?
2: En çok dinlenen şarkım Yeniden isimli şarkım. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama ben yazdığım için şu ana kadar 40 bine yakın kişinin dinlendiğini biliyorum.
0: Ne güzel, o zaman biz de dinleyelim. Yani Yeniden birçok şarkı ismi vardır herhalde bilmiyorum ama ben doğrusu dinlemedim. Yarışmacılarımızdan dinleyen var mı? Kuliste söylediniz mi?
2: Söylemedim.
0: Söylemedim. O zaman bir dinleyelim madem öyle.
2: Belki küçük bir nakarat söyleyebilirim.
0: Peki.

0: Gamze Hanım'ı
1: mükemmel.
0: Alkışlıyoruz. Tebrik ederiz. Güzel bir şarkıymış. Nakaratın her ne kadar siz bize söylemiş olsanız da yarışma bittikten sonra dinleyelim o halde. Başarılar diliyoruz müzik hayatınıza. Tabii ki yarışmamızda da aynı zamanda. Sezer Bey çok güçlü bir rakibiniz. Kendisi 6. kez bizimle birlikte ve 5. finalinde de 5000 lira para ödülünü dün kazanmayı başardı. Bugün yine her zamanki duruşuyla birlikte rakiplerine görüntü olarak gözdağı vermese de performans olarak değil mi Sezer Bey?
2: Görüntü olarak gözdağı işini ben bugün Orhan Bey'e bıraktım. O görüntü olarak bize gözdağı veriyor.
3: Sebebi?
2: Sebebi çok güzel görünüyor onun.
3: Teşekkür ederim.
0: Orhan Bey dün 11. soruya kadar hani nasıl derler yüzlük kuyruğuna geldik denir ya.
3: Çok güzeldi. Çok eğlenerek yarıştığımız bir programdı. İkinci yarışmam.
2: Arife'yi gösterdim Orhan Bey'in.
3: Hakikaten son anda Sezer Bey at yarışlarında vardı. Burun farkıyla kazandı. Ama çok iyi hakkıyla kazandı. Ben yine tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim amacım tekrar sonuncu olmamak. Geçen yarışmadaki gibi. Bunu başarırsam kendimi başarmış sayacağım.
0: Siz etap birincilikleriyle mutlu oluyorsunuz.
3: Mutlu olacağım. Evet.
0: 1 ve 2.
3: Evet evet öyleydi. Evet. Sonuncu da Sezer Bey atak yaptım. İnşallah sonuncu olmayayım. Böyle diyorum.
0: Damla Hanım, bugün ikinci gününüzdesiniz. Evet. Heyecan falan yok herhalde.
4: Heyecanımı biraz yendim. İlk gün heyecandan dolayı tam performansımı gösteremediğimi düşünüyorum. İnşallah bugün daha iyi bir
0: peki.
4: Olacak.
0: Şimdi hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Son etaba geçtiğimizde de akıl oyun etabıyla karşılaşacaksınız. Her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Dörder soru yönelteceğim ve aynı zamanda bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Para ödülümüz 5000 lira. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Bakalım yeni güne nasıl bir soruyla giriyoruz. İşte ilk etabın ilk sorusu.

0: Fransa'ya gidiyoruz yarışmamızın hemen başında. Fransa'nın sembolü sayılan kule Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları için inşa ediliyor. 1887-1889 yılları arasında yapılan kule başta hiç sevilmiyor. Fuar alanının giriş kapısı olarak tasarlanan kulenin kutlamaların ardından yıkılmasına karar veriliyor hatta. Ve böylesine büyük bir yapıyı yıkmak maliyetli olacağı için de vazgeçiliyor. Yapımında kullanılan malzeme nedeniyle bu kule yaz aylarında 15 santim kadar da uzayabiliyor. Sorumuz gelsin. Fransa'nın sembolü sayılan kulenin adı nedir? Süreniz başladı. ...324 metre uzunluğunda olan bir kule. Ve yılda aşağı yukarı 6-6,5 milyon kişi orayı görmek için o şehre gidiyor, ziyaret ediyor burayı. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Eyfel.
0: Gamze Hanım.
2: Eyfel Kulesi.
0: Orhan Bey.
3: Eyfel.
0: Ve Damla Hanım.
4: Eyfel Kulesi.
0: Dörtte dörtle mi başlıyoruz? %100 emin olan var mı?
4: Ben eminim.
2: Ben de eminim.
0: O zaman görelim doğru cevabı. Eyfel Kulesi doğru cevap olacaktı. İyi bir başlangıç oldu tabii ki. Dört yarışmacımız biraz moral verelim dedik. O yüzden böyle bir soru sorduk size. Var mı Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden?
2: Ben gitmiştim.
0: Gittiniz mi? Sevdiniz mi peki?
2: Manzara çok güzel.
0: Çıktınız mı yukarıya?
2: Evet, en üstüne kadar çıktım. İnanılmaz bir kuyruk oluyor girişinde. O yüzden tavsiyem internetten randevulu bilet alınması giderken.
0: Damla Hanım.
4: Ben çıkamamıştım bahsettiği Gamze Hanım'ın bahsettiği kalabalıktan dolayı ama güzeldi yine de.
0: Doğru, o kadar çok fazla sıra oluyor ki aslında oraya yukarıya asansörle çıkmak için bir merak ediyorsunuz, bekliyorsunuz. Ama daha sonra belirli bir noktadan sonra da artık... Çıkmayayım bari canım.
3: Evet.
0: Gördüm, yeter diyorsunuz. Paris'in tabii ki Fransa'nın en önemli, dünyanın da en önemli sembollerinden bir tanesi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Orada tüplü bir televizyon gördüğümüze göre herhalde eskilere gideceğiz. 1980'li yıllarda televizyon için yapılmış bir dev robot konulu çizgi dizidir. Dizinin ana karakterleri siyah, yeşil, mavi, sarı, kırmızı renkten oluşan 5 adet mekanik aslan robot ve bu robotları kumanda eden 5 kahraman savaşçıdır. Her aslanın ayrı bir yeteneği vardır. 5 aslan bir tehlike anında bağımsız savaşabildikleri gibi bir araya gelerek dev bir robotu oluştururlardı. Siyah aslan başı ve gövdeyi, mavi aslan sağ bacağı, yeşil aslan sol kolu, sarı aslan sol bacağı, kırmızı aslan da sağ kolu oluştururdu. Sorumuz gelsin. 5 adet aslan robotun bir araya gelerek dev bir robotu oluşturduğu çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Voltron dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Ben de Voltron dedim.
3: Voltron.
0: Orhan Bey'in cevabı ve...
4: Ben maalesef bilemiyorum.
0: Diğer üç yarışmacımızın cevabı bir şey uyandırdı mı sizde?
4: Hiç izlemedim Voltron'u. O yüzden hiçbir fikrim yok.
0: Çizgi film sever misiniz?
4: Yani küçükken tabii izliyordum ama aşırı bir... Çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Yani eşim burada olsaydı muhtemelen bilirdi. O çok sever çizgi film izlemeyi.
0: Peki, üç yarışmacımız Voltron dedi. Acaba doğru cevap ne? Voltron, Voltron olarak da yazılışı kabul ediyorum. Çünkü orijinal evet, ismi de aynı zamanda
3: hatta
0: Voltron.
3: Hatta ben ikisini de yazmayı düşündüm. O çünkü aklımızda öyle evet. Kalmıştı.
0: Yani çünkü harflere dikkat ediyoruz. Şimdi yarışmacılarımız yazdılar. İzleyicilerimiz gördüğünde ya orada Voltron yazıyor diye. O anlamda da açıklamasının orijinal ismi de aynı zamanda evet. Voltron olarak yazılıyor çünkü. Böylelikle üç yarışmacımıza puanı verdik. Ve şimdi geldik üçüncü sorumuza.

Oyuncaklar konu başlığımız. Bakalım detaylarda ne var? Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından açıldığında içinden başka bir bebek çıkar. O açıldığında yine daha küçük olan başka bir bebek çıkar. Bu oyuncakların 1890 yılında Moskova yakınlarında bulunan Abrensevo Malikanesi'ne ait çocuk eğitim atölyesinde doğduğu iddia edilmektedir. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş 5 veya 7 bebekten oluşur. Genelde geleneksel Rus kıyafeti olan sarafan giymiş bebekler şeklinde de boyanırlar. Sorumuz gelsin. Rusların ahşap el yapımı oyuncak bebeklerine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Matryoska isimli çok güzel bir kadın varmış zamanında ve ismini de oradan almış. Herhalde bildiğiniz diye düşünüyorum. Buyurun cevapları rica edeyim. Sezer Bey.
1: Matryoska.
0: Gamze Hanım.
2: Matryoska.
0: Orhan Bey.
3: Matryoska.
0: Ve Damla Hanım.
4: Matryoska.
0: O halde doğru cevabı görelim. Matryoska doğru cevap ve tıpkı ilk soruda olduğu gibi bu soruda da yine 4'te 4 doğru cevabı görüyoruz. Gamze Hanım, oyuncaklarla aramız nasıl? Müziklerimiz iyi de.
2: Çok seviyorum. Oyuncak müzesi beni çok etkilemişti. O derece seviyorum.
0: Suna Yakın'ın oyuncak müzesi.
2: Aynen öyle.
0: Buradan hala saygı ve selamlarımızı da iletelim.
2: Kesinlikle mükemmel bir müze. Evimde de hala oyuncaklarım var. Hayvan figürlerini çok seviyorum.
0: Ne güzel. Şimdi 4. sorumuz geliyor.

Etabı coğrafya terimleriyle bitiriyoruz. Dilimizde yalı yer olarak da adlandırılan bir yeryüzü şeklidir. Okyanus, deniz ve göl kenarlarında bulunan uçurumlu dik kayalardır. Özellikle dalgaların sahile çarpması ve buradaki aşındırmanın zaman içerisindeki etkisiyle dikik şeklinde oluşan yapılardır. Direkt olarak dalgaların aşındırmasıyla oluşabilecek bir şekil değildir. Dalganın çarptığı kıyı bölgesinde bir tabaka, çatlak veya oyuğun da bulunması gerekir. Ülkemizde Antalya Limanı'nın bulunduğu bölgenin neredeyse tamamı bu şekillerden oluşur. Sorumuz gelsin. Okyanus, deniz ve göl kenarında bulunan uçurumlu dik kayalar şeklindeki bu coğrafi yapılara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Ben kanyon dedim.
0: Kanyon dediniz. Gamze Hanım.
2: Ben kalyon dedim. Bilmediğim bir şeydi açıkçası, şansımı denedim.
0: Siz neyi kaldırdınız? L koydunuz. Hı hı. Kalyon. Orhan Bey.
3: Falez diyorum.
0: Falez diyorsunuz. Damla Hanım.
4: Ben de falez dedim. Çok emin değilim ama doğruysa buradan lisedeki coğrafya öğretmenime selam göndermiş olayım.
0: Peki siz coğrafya hocanıza selam gönderdiniz. Şimdi Gamze Hanım'la Sezer Bey'e ne desek acaba?
1: Ben de
0: hangisi doğru? Kanyon mu, kalyon mu?
2: Kanyon galiba. Duyunca onun
1: ya
2: doğru
1: kanyon
2: olduğunu
1: dik,
2: düşündüm.
1: Yarık falan oralar okey de okyanus göl kenarında falan olduğunu sanmıyorum kanyonların. Öyle bir sorun var bende.
0: Orhan Bey, doğru cevaba gidelim mi?
3: Benimki ise gidelim. yoksa istemiyorum ya.
0: Doğru cevabı görelim. Falez olacaktı doğru cevap. Fransızca bir sözcük. Dik kayalık sahil olarak da aynı zamanda Fransızca anlamı da budur. Ve Damla Hanım, coğrafya hocanız mutlu olmuştur.
4: Evet. Çok severim kendisini. Selam göndereyim buradan Engin
0: İsmi Hoca. İsmi nedir bari? İsmini de söyleyin.
4: Engin Hoca.
0: Engin Hoca. Peki. Orhan Bey'i de tebrik ediyoruz. Etabı da bitirmiş olduk böylelikle. Nasıl bitirdik peki? Orhan Bey, hazır mısınız?
3: Bir isim daha alabilir miyim? Hoşçakalın. <Hoşuyor. gülüyor>
0: Orhan Bey.
3: Orada dalıyorum sizden.
0: Evet. Orhan Bey 1350 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Damla Hanım 1000 puanınız var. İkinci sıradasınız. Gamze Hanım, aramıza yeni katıldınız ama 850 puan hiç de fena değil aslında ki Sezer Bey ile aynı puana sahipsiniz şu anda.
2: Gurur duyuyorum. dünün birincisiyle aynı puanda olduğum için.
0: Bir teselli bu.
2: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Ben poz veriyordum biraz önce arkadaş şuraya alırken.
0: Evet. Dün de aynı şekilde bir ve ikinci etabı birinci sırada bitirmişti. Orhan Bey'in mutluluğu bu efendim. Bugün de yine yeni etap ve yeni bir birincilik var ama... Tabii ki burada en önemli, en iyi birincilik, finale çıktığınız andaki birincilik. Artık ikinci etaba başlayalım. Başlayalım. Önümüzde yine bir 4 soru bekliyor bizleri. Dikkat, etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. 5. sorumuz geliyor. Yaylı çalgılar bu sorumuzun konu başlığı. Keman en yaygın ve en sevilen yaylı enstrümanlardan biridir. Kemanın ses yapısı insan sesine en yakın tondadır. Viola kemanın büyüğü olarak adlandırılır ve yapı olarak kemana çok benzer. Cello olarak da bilinen violenselin telleri violadan bir oktav daha kalın ses verir. Diğer yaylı enstrümanlardan ayrıldığı en büyük özellik... oturularak çalınmak zorunda olunmasıdır. Yaylı çalgılar ailesinin en kalın sesli ve en büyük enstrümanı kontrbastır. Ayakta ya da uzun tabure desteğiyle çalınır. Yaylı bir çalgı olan kemençe özellikle Doğu Karadeniz'de oldukça yaygındır. Kemençenin gövdesi genelde dut, ardıç gibi çok sert, göğüs kısmı çam ve köknar gibi yumuşak olan ağaçlardan yapılır. Kabak kemane de çeşitli Türk topluluklarının bilinen eski çalgılardan birisidir. Sorumuz gelsin. Cello olarak da bilinen ve oturarak çalınmak zorunda olunan yaylı çalgı hangisidir? Süreniz başladı. Gamze Hanım'ın arası müzik de iyi olduğu için ve bir müzisyen yarışmacımız olduğu için bir çırpıda yazdı. Süremiz de sona erdi. Buyurun rica edeyim cevaplarınızı. Sezer Bey.
1: Violonsel dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Violonsel.
3: Kontrbas.
0: Siz farklı bir yanıt verdiniz Orhan Bey ve Damla Hanım.
4: Ben de violonsel dedim. Sadece yazılışından emin değilim. Doğru mu yazdım bilmiyorum.
0: Gamze Hanım, sesinizi duyduk.
2: Evet.
0: Şarkı sözü yazıyorsunuz, beste de yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki müzik aletleriyle aranız nasıl? Çalıyor musunuz?
2: Evet, keman, gitar, piyano çalıyorum. Ufak ufak. Bestelerimi gitarla yapıyorum.
0: Çocuk yaşlardan itibaren mi müziğe ilginiz başladı?
2: Evet öyle, çünkü babam müzisyendi. Evet, evimizde bateri dahil pek çok enstrüman vardı. Hani çalmama şansım yoktu. Ve liseden beri de kurs alıyorum aslında. Hem şan eğitimi hem enstrüman eğitimi. Böyle bugünlere geldik.
0: Peki. Biraz müzik üzerine yine bir sohbet yaptık. Cevabı görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Cello olarak da bilinen violenselin telleri violadan bir oktav daha kalın ses verir. Diğer yaylı enstrümanlardan ayrıldığı en büyük özellik oturularak çalınmak zorunda olunmasıdır. Cevap soruda. Violonsel doğru cevap olacaktı. Damla Hanım harften pek emin değilim demiştiniz. Ve bu anlamda maalesef puan veremiyoruz. Sezer Bey ve Gamze Hanım puanları paylaştılar. Cello olarak da biliyoruz. Peki violonsel ya da cello çalanlara ne denir biliyor musunuz Gamze Hanım?
2: Çelist.
0: Var mı hiç bildiğiniz, tanıdığınız ünlü bir çelist?
2: Eşimin konservatuarda enstrümanı violonselmiş. Aynı zamanda Doğan Canku ile çalışıyoruz. Onun da konservatuarda enstrümanı violonsel ama ikisi de gitarist. Devam etmemişler violada ama onlardan biliyorum.
0: Güzel, tesadüf böyle bir soru çıktı. Hiç olmazsa hem eşinizden ailenizden de bahsetmiş oldum.
2: Evet.
0: Teşekkür ediyorum ve hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Rüya dedik, renkli rüyalar şimdi. Rüyalar bilinç dışımızın su üzerine çıktığı zaman dilimleridir. Özellikle rüyada görülen renklerin ise çok farklı manaları olabilmektedir. Rüyada sarı renk kişinin hassas, duygusal, her şeyi içine atan biri olduğunu yansıtır. Rüyada mor renk gören kişi için başarılı işler yapacağına, takdir edilmeye, ödül almaya, saygı görmeye yorumlanır. Rüyada gümüş renk görmek, yeni girişimde bulunmak için doğru zamanın geldiğine ve ele geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine işaret eder. Olumsuz düşüncelerin aksine rüyada kırmızı renk görmek, aşk, başarı, güç, hırs, rekabet gibi tek kelimelik ani değişim ve dönüşümü ifade eder. Rüyada turuncu renk, herhangi bir konuda risk almaya, maceracı kararlara, sosyal alanda iletişim becerilerinin güçlenmesini de simgeler ve rüyada altın rengi görmek, yaşanan sıkıntılı durumlardan sonra şansın kişinin lehine döndüğüne, sevinçli haberlere, mutluluk dolu günlere yorumlanır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre rüyada görülen hangi renk ödül almaya yorumlanır? Süreniz başladı.

0: Genelde ben bir rüya gördüm dediğinizde ne denir?
1: Hayır olsun.
2: Hayır olsun.
0: Hayır olsun denir. Dün bir rüyasını anlattı Sezer Bey ve bayağı bir hayır oldu.
3: Evet.
0: Şimdi... Rüyada finalde yarıştığını gördü kendisi. Parayı da kazandı.
3: Rüyaların tersi çıkarmış derler.
0: Genelde öyle derler tersi aslında.
3: Çıktı. Evet.
0: Siz kötü bir rüya olarak gördünüz aslında.
3: Kabus diye nitelendirebilirim ama dün tersi oldu, güzel oldu.
0: Peki cevaplarınızı rica edeyim ben. Buyurun.
3: Ben mor dedim.
0: Mor dediniz. Gamze Hanım?
2: Gri olarak hatırladım.
1: Gümüş.
0: Orhan Bey'in cevabı gümüş ve Damla Hanım?
4: Mor.
0: Çok rüya görür müyüz? Bazı insanlar öyledir. Mesela ben her görürüm. Gece hemen hemen rüya görür. Bazıları da görür ama daha sonra uyandığında hatırlayamaz.

0: rüyayı hatırlamıyorum. Sıkıntı var.
1: Evet.
2: Ben rüya görüp de uyanıyorsam otomatik olarak sesli mesaj gönderiyorum abime unutmamak için. Onun WhatsApp'ı benim rüya mesajlarımla dolu.
0: Aslında evet, teknolojiyi değerlendirmek lazım. O anda uyandığımda yazabilirim ya da sesli bir şekilde aslında kaydedebilirim. Ben şunu şunu şunu gördüm diye. Peki ben acaba ne demişim, hangi renk diye sorduk. Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Rüyada mor renk gören kişi için başarılı işler yapacağına, takdir edilmeye, ödül almaya, saygı görmeye yorumlanır. Cevap soruda. Mor doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey ile Damla Hanım'a puanları veriyoruz böylelikle. Şimdi çok daha ilginç bir soruyla devam edeceğiz.

0: Hint gelenekleri. Dünyaca ünlüdür ama çok garip detaylar da vardır. Hindistan'da inekler uğurlu ve kutsal sayılır. En yaygın gelenek drahoma yani başlık parası geleneğidir. Ancak bu gelenekte evlenirken erkek değil, kadın tarafı başlık parası vermektedir. Hintliler alınlarının ortasına bindi adı verilen kırmızı renkli noktalar koyarlar. Bu nokta hem o kadının evli olduğunu gösterir hem de ruhsal yolculuğun simgesidir. Hindistan'da iki kurbağa evlendirilir. Bu geleneğin o yıl bereket getireceğine inanılır. Eşleri ölen kadınlar kocalarının geri geleceğini düşündüklerinden kendilerini yakarlar. Bu eski geleneğe sati adı verilir. Halen de örneklerine rastlanmaktadır. Bazı bölgelerde de polyandri yani kadınlarda çok eşlilik de görülür. Sorumuz gelsin. Hintlilerin alınlarının ortasında koydukları kırmızı renkli noktalara ne ad verilir? Süreniz başladı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Çin'den sonra nüfus olarak 1.4 milyara yakın bir nüfusu var. Ama tabii nüfusunun dışında ülkenin büyüklüğü ayrı. Bir de işte az önce okudum sadece bir bölümü. 3-4 tanesini sizlerle beraber paylaştık. Çok daha enteresan, çok daha garip olanlar da var. İşte Ganj Nehri, bütün günahlarından arındıklarını düşündükleri ve oraya girip yıkanıp daha sonra tamamen günahsız olduklarını düşünürler. İnekler kutsal dedik ya onlar için. Evet. Yanlışlıkla inek öldürürlerse ne yaptıklarını biliyor musunuz?
1: Hayır. Yerler.
0: Bilerek zaten öldürmek mümkün değil de. Var mı Sezer Bey bilginiz?
2: Bilgim yok ama acaba bir cezalandırma falan mı oluyor?
0: Kendi kendilerini cezalandırıyorlar.
2: Harekiri gibi bir şey mi yapıyorlar?
0: Yok öyle değil. Yani sonu ölümle bitmiyor. 6 ila 12 ay arasında hiç yıkanmıyorlar. Sakallarını kesmiyorlar erkekler. Tırnaklarını hiçbir şekilde kesmiyorlar. Bu kadar süre boyunca ne sosyal hayatları var ne iş hayatları var. İnsan içine çıkmıyorlar.
1: Yiyorlar mı peki? Öldürdüler.
0: Yok kazara herhangi bir şekilde inekleri ölürse böyle bir durumla tamamen sorumlu kendileri oluyorlar. Böyle de enteresan bir hayatları var.
3: Çok garip işte.
0: Aman. Peki cevaplarınızı rica edeyim buyurun. Sezer Bey.
2: Bindi.
0: Gamze Hanım.
3: Bindi.
1: Bindi.
0: Orhan Bey'in cevabı da aynı.
4: Bindi.
0: Damla Hanım da bindi. 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Peki ben ne demişim? Cevap soruda. Hintliler alınlarının ortasına bindi adı verilen kırmızı renkli noktalar koyarlar. Bu nokta hem o kadının evli olduğunu gösterir hem de ruhsal yolculuğun simgesidir. Cevap soruda. Bindi doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımız da böylelikle puanlarını arttırdılar. Ve artık 8. sorumuza geçeceğiz. Yani bu etabı da bitiriyoruz.

Alfred Hitchcock konu başlığımız. Tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden Alfred Hitchcock 1899 yılında Londra'da dünyaya geldi. Aslen mühendislik eğitimi gören Hitchcock özellikle gerilim ve cinayet filmleri ustasıydı. Yönettiği 69 sinema filminden 38 tanesinde çok kısa rollerde göründü. Cameo roller denilen bu yöntemi kendisinden sonra da birçok yönetmen uyguladı. 1963 yapımı Kuşlar filmi, doğanın insandan öç alması temalı filmleri büyük ölçüde etkiledi ve bir klasik haline geldi. Çılgın karakterleriyle de tanınan Hitchcock, en ünlü filmlerinden Sapığın Sonunu kimsenin öğrenememesi için filmin uyarlandığı romanın tümünü satın almaya çalışmıştı. Ünlü yönetmen ayrıca cinayet, ölüm korkusu, arka pencere, şantaj ve şüphe gibi klasikleşmiş filmleriyle de tanınır. Kariyeri boyunca 5 kez en iyi yönetmen dalında Oscar adayı oldu ancak hiçbirini kazanamadı ve 1980 yılında hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Alfred Hitchcock kaç sinema filmi yönetmiştir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuzu acaba cevapları ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: 69.
0: Gamze Hanım.
2: 69.
0: Orhan Bey.
2: 69.
0: Ve Damla Hanım'ın cevabı da aynı. Yine 4 aynı cevabı görüyoruz. Orhan Bey, filmlerle aramız nasıl?
3: İyi değil.
0: Değil mi?
3: Hayır hayır, izlemiyorum.
0: Hiç?
3: Evet, yani izlemiyorum hakikaten. Hiçbir film hafızam yok. Bir film izleyeyim, diğer gün onu sorsunlar bilemiyorum. Çok şaşırtıcı. Yani bu şaşırtıcı mı bilmiyorum ama hiçbir hafızam yok filmlerle alakalı.
0: İsim konusunda mı hafıza? Hayır,
3: genel olarak mesela bizim çocukluğumuzda...
0: Siz yine çocukluğa gittiyseniz Elma, oradan çıkamayacağız biz.
3: Şöyle, Kemal Sunal'ın mesela filmleri hemen hemen her gün bir kanalda oynardı. Güzel yanı da var bunun. Ben her filmi tekrar izlermiş gibi izlerdim. Kemal Sunal'ın filmlerini her gün bir kanal koyardı. Halbuki hepimiz biliyoruz o 50-60-70 filmi. Ama ben tüm izlediğim filmi tekrar izliyor gibi izliyorum. Hafızam yok.
0: Unutkanlıkla ilgili bir sorun var mı?
3: Bilmiyorum.
0: Yoksa sadece bu
3: filmlerle... Sadece filmlerle
0: ilgili.
3: Sadece filmlerle alakalı.
0: Peki. O zaman etabı bitirelim. Bakalım nasıl bitiriyoruz? Yönettiği 69 sinema filminden 38 tanesinde çok kısa rollerde göründü. 69 doğru cevap olacaktı. Ne güzel, tüm yarışmacılarımız puanlarla bitirdiler. Peki, son puan durumu ne oldu? Hemen bakalım. Sezer Bey liderliğe yükselmiş. 3850 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Damla Hanım, 3000 puanla ikinci sıradasınız. Gamze Hanım, 2850 puana ulaştınız ve üçüncü sıraya geçtiniz. Orhan Bey, görmesek mi burayı?
3: Orayı almayalım bu sefer. Bu sefer almayalım orayı.
0: Yoksa bir taktik mi?
3: Dünkü yarışmada en kötü üçüncü etaptı benim için. Böyle giderse bay bay diyeceğim herhalde size.
0: Şu anda evet, en kötü performans ortaya koydunuz.
3: Evet, üçüncü etaptı.
0: Bölüm oldu. Bakalım, üçüncü etapta ne olacak? Yeni etap artık akıl oyunu etabı, yani final öncesi. Önümüzde 4 soru kaldı. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz.

Birçok hayvanı biliyoruz ama bazı özelliklerini biliyor muyuz? Şimdi ona bakacağız. Deniz analarının %95'i sudur. Deve kuşu saatte 72 kilometre hız yapabilir. Kedilerin 100 metreden düşüşü ile 32. kattan düşüşü arasında fark yoktur. Tüm kediler vücut yapılarından ötürü genellikle 4 ayak üzerine düşer. Zürafalar haftada ortalama 230 kilo bitki yerler. Çekirge bir sıçramada vücut boyunun 20 katı mesafe atlar. Salyangozlar 3 yıl boyunca uyuyabilirler. Köpek balıkları 100 milyon damla deniz suyu içinde bir damla kanı bile hissedebilirler. Kelebek ayağı ile tat alır. Bukalemunun dili vücudundan 2 kat uzundur. Köstebek bir gecede 49 metre tünel kazabilir. Sorumuz gelsin. 200 gramlık deniz anasının kaç gramı su değildir? Süreniz başladı.

0: ne kadarının su olduğunu söyledim ama biz ne kadarı su değildir diye soruyoruz. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: 10 gram.
0: Gamze Hanım.
2: 10 gram.
3: 10.
0: Orhan Bey de aynı cevabı verdi. Damla
4: 10.
0: Hanım.
4: 10 gram.
0: Siz hatta nasıl bulduğunuzu da göstermişsiniz. Evet. Merak eden izleyicilerimiz de şu anda sizin cevabınızdan da görebiliyor. 4 tane 10. Peki doğru cevap ne? 10 doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız bu etaba iyi başladılar. Gamze Hanım, hayvanlar alemiyle aramız nasıl peki?
2: Çok seviyorum.
0: O kadar işten söylediniz
2: gerçekten
0: ki.
2: Gerçekten öyle. Yani,
0: tam bir müzisyen edasıyla işte söz yazan bir müzisyen olarak cevap verdiniz. Çok seviyorum diye.
2: Gerçekten öyle.
0: Mesela ne seviyorsunuz ama?
2: Biz giriş katta oturuyoruz. Mahalledeki bütün kediler acıktıkları zaman cama gerçekten patisiyle vurup acıktım diyebiliyorlar. Kedi köpek. Ya Moda'da zaten Moda'da yaşıyorum.
0: Moda'da
2: ben.
0: Mı oturuyorsunuz?
2: Aynen. Onlar tamamen mahalle dostları. Ama hani yolda zürafa fil görsem de herhalde koşar sarılırım diye düşünüyorum.
0: Yok öyle bir şey denemeyin de aman.
3: Katılıyorum.
0: Aman. Yani sadece uzaktan sevin. Zürafayı da fili de o kadar abartmaya gerek yok.
2: Dayanamayabilirim gerçekten.
0: Bir yere kadar. Damla Hanım sizin nasıl?
4: Ben de çok severim kedi köpek. Özellikle eşimin kedisi var, köpeği de vardı bir dönem. Bayağı iyi anlaşıyorum ikisiyle de.
0: Bir dönem vardı evlendikten sonra mı yoksa evet. Yollar ayrıldı? Evet, nasıl bir sevgi bu anlamadım.
3: Kedi mi ben mi demiş herhalde?
4: Ya yok öyle değil, ailesiyle kaldı hayvanlar.
0: He tamam anladım. Yani sizin bir şartınız değildi
4: yok,
0: yani.
4: Yok tabii kesinlikle.
0: Evleniriz ama kediyi ve köpeği istemiyorum
4: yok,
0: diye.
4: Yok yok.
0: Peki şimdi sırada yeni sorumuz var. Bakalım konu başlığımız ne?

Bir efsane ile devam ediyor Michael yarışmamız. Michael Phelps 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Olimpiyat oyunlarında aldığı 28 madalyayla olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusudur. Uzun kulvarda 100 metre ve 200 metre kelebekle 400 metre bireysel karışık dünya rekorlarının da sahibidir. 193 santim boyu olan Phelps'in antrenörün verdiği bilgiye göre kol açıklığı boyundan 17 santim daha uzundur. 2000 yılında 70 yıldır olimpiyat oyunları finallerinde yarışan en genç Amerikalı yüzücü unvanını elde etmiştir. 2004 olimpiyat oyunlarında Atina'da 6 altın, 2 bronz madalya kazanarak tarihe geçmiştir. 12 farklı yaş grubundaki yüzme dallarında ulusal rekorları hala elinde tutmaktadır. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda toplam 55 altın madalyası vardır.

0: Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 5 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştır. Sorumuz gelsin. Ünlü yüzücü Michael Phelps'in kol açıklığı kaç santimetredir? Süreniz başladı. ...2000 yılında... ...o zaman 15 yaşındaydı ve ilk kez olimpiyatlara katıldı. Fakat madalya kazanamadı. Ama 2004 Atina ile başlayan ve 2016 Rio'ya kadar devam eden süreçte olimpiyatların en fazla madalya kazanan sporcusu, evet, bir efsane tabii ki.
1: 2008 Pekin'i net hatırlıyorum, ben iyi takip etmiştim. O sene Usain Bolt'la beraber ikisi damga vurmuşlardı. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Evet. Biz kol açıklığını sorduk. Normalde tabii bütün herkese göre boyla orantılıdır. Daha doğru orantılıdır kol açıklığı. Ama işte Michael Phelps'i farklı kılan unsurlardan bir tanesi de o kol açıklığının normal insana göre normal ortalamaların daha fazlasında olması. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevapları rica edeyim. Sezer Bey.
1: 210 santim.
0: Gamze Hanım.
2: 210 santim.
3: 210.
0: Orhan Bey'in cevabı da aynı.
4: Benimki de aynı. 210.
0: 210 cevabını görüyorum şu anda. 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdiyse eğer, bir bildikleri var mı diye soruyorum. Buyurun cevabı görelim. 210 doğru cevap olacaktı. 210 yani 2 metre 10 santim kol açıklığı, düşünebiliyor musun?
1: O 2008'de tam içeriğini hatırlamıyorum ama kahvaltısını okumuştum gazetede. 210 da olur, 250 de olur yani şu an düşününce. Bayağı bir şeyler yiyordu sabah kahvaltısı.
0: Evet, yani en net bilgi antrenörün verdiği bir bilgidir. Çok fazla farklı farklı işte belki 207, 206 diyenler var ama antrenörün vermiş olduğu bilgi 210. Şimdi artık önümüzde final öncesinde iki sorumuz var. 11 ve 12. Şu anda puanların hepsi birbirine yakın. Son iki soruda yine büyük bir heyecan yaşanacağının aslında bir göstergesi bu. Dün Orhan Bey son ana kadar zirvedeydi. 12'de Sezer Bey yine alışkanlık üzerine adını finale yazdırdı. Acaba bugün nasıl bir final yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. İşte 11. sorumuz.

Türkiye'nin yanardağları. Bakalım neler varmış içinde. Türkiye'deki volkanik alanların oluşumu günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Ülkemizin Batı Anadolu bölümünde Kula volkanları bulunmaktadır. Orta Anadolu'da Erciyes, Hasandağ, Melendiz, Göllüdağ ve Keçiboydıran alanı yer almaktadır. Ülkemizdeki en yoğun volkanik dağlar Doğu Anadolu bölgesindedir. Karacadağ, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Girekol Tepe, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı ve Kars volkanik alanı bu bölgededir. Nemrut Dağı son jeolojik devir olan Holosen'de kaydedilen en büyük püskürmelere sahiptir. 1597 ve 1657'de iki tarihsel püskürme gerçekleştirmiştir. Ağrı Dağı 1840'da püskürmüştür ve 1900'den beri burada bir hareketlilik olduğu bilinmemektedir. Dağın bu püskürmesinde yaklaşık 1900 kayıp olduğu söylenmekte. Ülkemizdeki son yanardağ püskürmesi 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşmiştir. Sorumuz gelsin. Orta Anadolu'da kaç tane volkanik alan bulunmaktadır? Süremiz başladı.

En son bir volkanik dağda hareketlilik 1855'te görülmüş. Tabi aradan bu kadar zaman geçmiş. Şöyle düşünebiliriz genelde. Acaba arada bu kadar uzun zaman olması demek Türkiye'nin risksiz bir bölgede yer aldığına bir

0: işaret midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Öyle olmasını umarım ben.
2: Olmasın.
0: Olmaması en büyük temennimiz.
1: Aynen öyle.
0: Tabii ki ama yani TÜBİTAK ve aynı zamanda Bristol Üniversitesi'nin yapmış olduğu rapora göre 95 şu anda volkanik faaliyet daha önceden geçirmiş olan ülkeler içerisinde 95 ülkenin içerisinde Türkiye risk olarak 14. sırada yer alıyormuş. Ama 2070'lerde, 2100'lerde bu hareketliğinin olabileceği yönünde bazı detaylar varmış. Umarız olmaz. Dünyada çünkü birçok yerde özellikle Endonezya'da, Uzak Doğu'da farklı farklı yerlerde volkanik dağların yeniden hareketlendiğini görüyoruz. İtalya'da olsun. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
3: 5.
0: Gamze Hanım.
1: 5.
0: Orhan Bey.
2: 5. Bu arkadaşlarım ne yazdıysa ben hep aynısını yazıyorum.
0: O yüzden puanlar birbirine yakın zaten. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış oluyor. Damla Hanım.
4: Ben 6 dedim ama emin değilim.
0: Emin beş değilsiniz. Evet. Zaten bütün herkesten farklı cevap veren bir tek sizsiniz. Evet. Çarpı 2 olma ihtimali var.
2: Aynen.
0: Ya da puan alamama durumu da
4: yani
0: olabilir.
4: Yani bir yerde dengenin değişmesi gerekiyordu. Burada değişecek herhalde.
0: Şimdi dengeyi değiştirme zamanı mı diyorsunuz?
4: Umarım. Öyle umuyorum.
0: Peki o zaman görelim doğru cevabı. Beş olacaktı doğru cevap. Ve Sezer Bey ile Orhan Bey, aynı zamanda Gamze Hanım puanları bölüştüler. Damla Hanım dengeleri değiştirme bu soru değilmiş.
4: Evet. Değilmiş.
2: Son soru öncesi puan durumu neydi?
0: Hemen söyleyeyim şimdi. Son soruya geçmeden önce puan durumunu hatırlatalım. Sezer Bey 6350 puanla birinci sırada yer alıyor. Gamze Hanım 5350 puanınız var, ikinci sıradasınız. Orhan Bey 4850 puan, az önce 4'tü şimdi 3. sıradasınız. Ve Damla Hanım 4500 puanınız var. Puanların tabii ki bu kadar düşük kalmasının en önemli sebebi aslında çok başarılı bir yarışmanın gittiğinin göstergesi. Puanlar bölünüyor, çok fazla doğru cevap bilen var. Bu yüzden bu kadar düşük kaldı. Herkesin final şansı var. Ve herkesin elenme durumu da söz konusu şu anda.
2: Ben gidiyorum.
0: Ben kim gidiyor?
2: Ben gidiyorum.
0: Siz mi?
2: Ya öyle tahmin ediyorum.
4: Şu anda ben
0: daha soruyu ama görmedik. Soruyu cevaplandırmadınız. Diğer yarışmacılarımızın cevabını. Hayır. Dünden bu yana.
2: Ben gidiyorum.
0: Ben 4 olmayayım da ne olursa olsun diyen Orhan Bey gitti, ben gidiyorum dedi. Peki 12. soruya gidelim bakalım, kalan da giden de belli olsun. Pop müziğin sevinen, tanınan bir ismiyle Burak Kut'la 12. sorumuz geliyor. 1973'te İstanbul'da doğan Burak Kut, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. İlk albümünü 1994'te çıkardı. Benimle Oynama, Çılgınım adını taşıyan bu albümüyle hem müziği hem de kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Burak Kut, albümü sonrası bir anda Türkiye'nin Bebetosu lakabıyla anılmaya başlandı. Sanatçı ikinci albümü Nereden Geldim, Nerelere Gideceğimi 1995 yılında çıkardı. 1997 Haziran ayında bir hariç tüm söz ve besteleri kendisine ait olan üçüncü albümü Küçük Prens'i çıkardı. İki şarkı hariç yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan Burak Kut isimli dördüncü albümünü 2000 yılında çıkardı. Dördüncü albümün üzerine 7 yıl aradan sonra Komple adlı 5. albümüyle müzik marketlerdeki yerini aldı. 2009'da çıkan Meyra ve 4 Tenör adlı albümüne katkıda bulunup Meyra ile birlikte Karar Bize Ait şarkısında başarılı bir düet yaptı ve aynı sene İlaç adlı albümü yayımlandı. 2013 yılında 4 parçadan oluşan Sevginin Her Hali albümünü çıkardı ve 2014'te Bülent Emrah Parlak'la başrol olarak paylaştığı Ankara'nın Dikmeni dizisinde Latif Kutlu karakterini de başarıyla canlandırdı. Sorumuz gelsin. Burak Kut 5. albümünü ne zaman çıkarmıştır? Hangi yılda çıkarmıştır? Buyurun, süreniz başladı.

0: Maalesef bitti. Son saniyede hem Damla Hanım hem Orhan Bey bir şeyler bir anda geldi. Ne oldu? Ben anlayamadım.
1: Dördüncüyü yazmışım. 2007 yazmıştım. 2009'a çevirmeye çalıştım sonra. Çünkü 94, 95, 2000, 2007, 5. 2009'du son anda aklıma geldi.
0: Orhan Bey siz de mi?
2: 94, 96, 94, 97, 2000. Ondan sonra gitti devreler bizim.
0: Peki. Yani son saniyede bir anda karar değişikliği.
2: Ben 2010 yazacaktım.
1: Ben şimdiden 2009 söyleyeyim. Yapmaya çalıştım 7'yi işte.
0: Siz 2007, 2009 olarak düzelttim evet. Diyorsunuz. Diğer yarışmacılarımızın cevabını da rica edeyim. Sezer Bey.
3: Ben 2007 dedim. 2009 ile arasında kaldım. 2007'yi tercih ettim.
0: Gamze Hanım.
4: 2007 dedim. Çünkü 2000'de 4. albümünü çıkarttıktan 7 yıl sonra bir daha 5. albümü çıkarttığını hatırladım.
2: 2005.
0: Orhan Bey'in cevabı 2005. Ve Damla Hanım siz 2007'yi 2009 yaptım dediniz. Şu anda cevabınız 2009. 2009. Peki şu anda iki tane 2007, bir 2009 ve bir de 2005 cevabını görüyorum. Artık her şey buraya kadarmış.
1: Evet.
2: Gideyim mi? Şey gibi oldu. Bana bakarak her şeyi bu kadar ben gidiyorum.
0: Belki çarpı iki olur sizin için.
2: Amin.
0: Yani 10.850 puanla bir anda finalist olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var.
2: Ben inanmıyorum o ihtimale. Çok ilginç. Ben inanamıyorum. Görelim.
0: Peki. Görelim mi doğru cevabı? İşte 12. sorumuzun cevabı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: 2007 doğru cevap olacaktı. Sezer Bey ve Gamze Hanım doğru cevabı bildiler ve yine yeniden Sezer Bey'i alkışlıyoruz. Sezer Bey, siz elenmediğiniz sürece yeni bir finaliste karşılaşmak pek mümkün olmayacak herhalde.
9: Yani ben iyi bir yarışma çıkardığımı düşünüyorum bu yarışma. Mesela dünkünden daha iyiydi ama evet, arkadaşlar da mükemmel yarıştılar. Hiç double yaptırmadılar mesela. O kadar herhalde hiç kaçırmadık değil mi hiçbirimiz şeyde? Son turda falan. Bayağı iyiydiniz. Tebrik ederim.
8: Bugün çarpı 2 hiç olmadı. Çarpı 2 olmadı.
9: Bayağı
8: için
9: doğru bilmeme rağmen olmadı yani.
8: Puanlar olmadı, düşük mi kaldı? Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi müthiş bir rekabet vardı yani. Evet. Son soruya kadar neyin ne olacağını kestirmek mümkün değildi. Gamze Hanım, bugün geldiniz ve iyi bir yarışma oldu. İkinci sırada tamamladınız. Yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Damla Hanım.
10: Bana veda ediyoruz.
8: Ne oldu biliyorsunuz değil mi?
10: Evet, değiştirmeseydim eğer. Ama öyle hatırladım yani 94, 95, 2000, 2007'dekini dördüncü albüm olarak hatırladım ama arada bir tane kaçırmışım demek ki.
8: Son saniyede 7'yi 9 yaptı Damla Hanım. Ve Orhan Bey ben gidiyorum dediği anda...
11: Kıyamadı.
10: Gömleğini
8: olmaz. Orhan Bey lütfen.
10: Siz kalın lütfen dedim.
8: Ve maalesef size veda ediyoruz. Dramatik bir son oldu vallahi.
11: Hakikaten öyle oldu.
10: Evet.
11: Değiştirebiliyorsak ben verebilirim aklımı.
10: Yok.
11: Hakikaten verebilirim.
8: Teşekkür ediyoruz Damla Hanım. Size bir kitap hediyemiz olacak.
10: Teşekkür ederim.
8: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
10: Ben teşekkür
8: size
10: ederim.
8: Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz. İşine de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
10: Teşekkürler.
8: Orhan Bey, son anda kaldınız burada. Vardır bunda bir hayır.
11: Evet evet, olabilir. Sezer Bey'i izlemek için varız burada.
8: Yarın tekrar beraberiz. Ve evet. Sezer Bey, kasada kaç var?
9: Sanırım 13 var.
8: 13 bin lirayla.
9: Kırılması gereken de bir rekor var diye biliyorum. En çok kazanan. Onu halledeceğim inşallah finalde.
8: Gözünüz şu anda yeni bir rekorda.
9: Evet, sanırım üst üste final rekorunu kırmış olabilirim.
8: Kırdınız.
9: Doktor Bey'deydi o sanırım. En çok ödül 14 bindi galiba, Serhat Bey'deydi.
8: Eğer 5 bin lira kazanırsanız yeni bir rekorun sahibi olacaksınız. En fazla para kazanan yarışmacı unvanına sahip olacaksınız. En çok üst üste finalde karşıma çıkan yarışmacı unvanınızla birlikte. Bakalım bu finalde neler yaşanacak. Yine Sezer Bayram, Arefe'yi gösteren, bayramı kendisi yapan yarışmacımız. Acaba bu kez büyük finalde neler yapacak? Finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Sezer Bayram yine bizimle birlikte ve geçtiğimiz hafta nerede bıraktıysa bu haftada aynı şekilde, aynı başarıyla devam ediyor. Ama Sezer Bey, şöyle söyleyeyim, belki bu hafta bizi izlemeye başlayanlar olabilir. Kendinizden biraz bahsederseniz çok çok iyi olur, en azından hatırlatmak amacıyla.
9: Evet, çılgınlar gibi soru cevaplıyoruz geldiğimden beri. Biraz bahsedeyim. Sezer Bayram ben. İstanbul'dan katıldım yarışmaya. Pilot adayıyım bir özel havayolu şirketinde. Bu kadar aslında, çok da bahsedecek bir şey yok.
8: Aslında eğitiminiz?
9: Psikoloji, felsefe, işletme eğitimleri aldım. Yani pek mesleğimle alakalı değil ama bütün enformasyonum sözel bilimler üzerine. Ama öyle bir meslek tercihi yaptım. Öncesinde farklı işlerde yaptım. Fakat son yıllarda pilot adayı olarak eğitim sürecinde kariyerime devam ediyorum.
8: Aslında şimdi pilotluk da çok dikkat gerektiren bir meslek tabii ki. Evet. Sürekli karşınızda dijital ekranlar var. Onlara dikkat etmek başka. Aynı zamanda bütün A'dan Z'ye daha kalkmadan önce inene kadar ki olan süreç içerisindeki konsantrasyon, hataya asla ve asla hiçbir şekilde yer verilemeyecek bir meslek dalı.
9: Doğru. Zaten hani kazaların birçoğu insan hatasından meydana geliyor. Bizde dikkat, algı, ön bellek hafızası çok önemli. Zaten seçerken de pilot adaylarını ona göre o seçim kriterlerinde önemli bir kriter. Zaten yarışmada da biraz belli etmişimdir herhalde.
8: Evet.
9: Benim de biraz iyidir. Hani bütün pilot adayları arkadaşlar da buraya geldiklerinde gelirlerse, gelen olursa eminim onlar da biraz fark yaratabilirler.
8: Siz bir video olarak arka arkaya bütün finalleri ve yarışma bölümünden kesitleri koyup buyurun ben sınavı daha girmeden geçtim diyebilirsiniz. Onun ispatı cevap
9: ben geçmiştim ama geçmemiş olsaydım tekrardan gösterebilirdim. Eğer düşünenler varsa gelip burada finalleri yapıp sonra hava yoluna götürebilirler.
8: Peki. Tekrar başarılar diliyorum
9: çok
8: finalde.
9: Çok teşekkür ederim.
8: Şu anda az önce de ifade ettik. 13 bin liranız var kasada. Bunu 18'e çıkardığınız takdirde en fazla para kazanan yarışmacımız olacaksınız. Üst üste finaller devam ediyor. Ve geçen hafta 4, bu hafta ile beraber artı 2, 6 finaldir. Sizinle beraberiz. Geçelim mi konu başlığımıza?
9: Buyurun.
8: Bakalım bugün final sorumuz nereden gelecek?
12: Bir problem daha. Okuyorum. Bir öğrenci öğretmenine sorar. Kızlarınız kaç yaşında? Öğretmen cevap verir. Eğer yaşlarını çarparsanız 36 eder. Eğer toplarsanız kapı numaranız eder. Öğrenci bu bilgi yetersizler. Öğretmen cevap verir. Haklısın. Büyük olan piyano çalıyor. Kızlar kaç yaşındadır?
13: En büyüğü 9 yaşında, diğerleri de 2 yaşında ikizler. Ama hemen gönderme, bize zaman lazım.
14: Nereden biliyorsun?
13: Klasik bir soru. Açıklayacak zaman yok.
8: Final sorumuz yaş problemi olacak Sezer Bey. Annesi Ayşe'yi 23 yaşındayken doğuruyor. O sırada Ayşe'nin ablası 2 yaşında. Ayşe'nin annesi ve babasının yaşları toplamı Ayşe'nin doğduğu seneki ablasının yaşının tam 24 katı. Ayşe'nin dayısıyla babasının arasında 4 yaş fark var. Babası dayısından daha büyük. Ayşe'nin ablası 25 yaşına geldiğinde dayısı 44 yaşında olacak. Ayşe 25 yaşına geldiğinde annesi 48 yaşında olacak. Sorumuz gelsin. Ayşe doğduğunda babası kaç yaşındadır? Süreniz başladı.

0: 2 saniye. Son saniyede Sezer Bey tüm konsantrasyonuyla baktı, baktı, düşündü, düşündü ve bir şeyler yazdığınızı gördüm. Süre neredeyse bitmek üzereydi.
1: Evet.
0: Ama baba bir soru geldi herhalde, değil mi?
1: Evet ya, dayı işin içine girince işler karıştı. O biraz işi bozdu ama aslında herhalde şimdi cevabı veremezsem eğer hayatımda kaçırdığım ilk yaş problemi de olabilir. Biraz üzücü olacak benim için.
0: Genelde herhalde yaş problemleriyle aranız iyi değil mi?
1: Matematikle aram çok iyidir. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi. Evet. Girdiğimde de 45'te 45 yapmıştım. Çok iyiydi o zaman aram. Maalesef şu an biraz kaçırmış olabilirim.
0: Bir şeyler hesapladınız.
1: Hesapladım ama şimdi babayla dayı arasında 4 yaş diye duydum. Abla var. Annesi 23 yaşında. Ayşe doğduğunda. Onu biliyoruz. Ama anneyle babanın yaş toplamına kaç dediniz onu hatırlamıyorum yani. Babayla dayının arasında 4 yaş var dediniz galiba. Dayıya gitmeye çalıştım falan, biraz karıştı ortalık. Orada biraz sıkıntı olmuş olabilir.
0: Evet, zor bir soru ama finale layık bir soru oldu.
1: Ya genelde finallerde böyle aklımızda tutmamız gerekiyor ya ve biraz sorunun gelişinden anlamaya çalışıyorum. Hani ne olduğunu ona göre cevap vermeye çalışıyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Biraz hazırlıksız yakalandım.
0: Hazırlıksız yakalandınız. Peki o zaman ben yine de soracağım tabii ki.
1: Tabii sorun.
0: Bir şeyler yazdınız çünkü. Bir yazdım. Tahmin mi olacak bu yoksa cevabınız mı olacak? Bunu şimdi anlayacağız. Sezer Bey, final sorumuza cevap verme hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Kullanamayacağım Ersin Bey çünkü emin değilim. Hatta biraz da böyle yazmış olmak için yazmış olabilirim. Yani doğru çıkarsa da biraz şansa çıkmış olacak, onu söyleyeyim şimdiden.
0: O zaman 1.000 lirayı takdim ediyorum size.
1: Teşekkür ederim.
0: Kasadaki para 14.000'e çıkacak ve yarın yeniden yarışmaya devam edeceğiz. Evet. Belki de baştan bu yana en az emin olduğunuz
1: doğru
0: final bu diyebiliriz, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Kafanızın en çok karıştığı.
1: Karıştı. Dayı işi bozdu.
0: Dayı işi bozdu.
1: Çok bozdu eminim.
0: Ama bir tahmininiz var. Tahmininizi görelim bakalım, neymiş tahmininiz?
1: 27 dedim.
0: 27 dediniz. 27 Sezer Bey'in tahmini. Peki doğru cevabımız ne? Doğru cevap 25 olacaktı. Ayşe doğduğunda annesi 23 yaşındadır. Annesi ve babasının yaşlarının toplamı 48'dir. Ayşe doğduğunda babasının yaşı 48-23. Böylelikle 25 doğru cevap olarak
1: karşımıza. Dayı neredeyse, ben oralara boşuna gitmişim.
0: Dayı biraz daha fazla kafa karıştıran evet, bir bölümde aslında.
1: Karıştırdı.
0: Sezer Bey yine de tebrik ediyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yani gidiyorum diyorum ki bana bu işi öğretir misiniz? Elbette sen gel de biz sana öğretiriz diyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Canım çıkıyor.
1: Abartma Tuğba.
0: Sen de bundan mutlu oluyorsun değil mi?
1: O nasıl söz? Mutlu olmuyorum Tuğba. Kıyar mıyım sana hiç?
0: Ben ne iş yapacağım bugün? Şişli'de yapımı devam eden bir rezidansa çalışacağım. İnşaatındayım bugün. En üst katındayız. Kameraman arkadaşlarımla birlikte bugün burada hep birlikte çalışacağız. Sizler de çalışacaksınız arkadaşlar. Ben hep tek başıma çalışıyorum.
1: Benim yükseklik korkum var Tuğba. Ben orada çalışamam ki.
0: Gayet de çalışırsın. Neyse efendim, ben sözü fazla uzatmadan hemen işe koyuluyorum. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün yükseklik korkumuzu sınamaya karar verdi.
0: Evet, indirelim, indirelim.
1: Ve bizi onlarca metre yüksekliğe çıkardı.
0: Ustamın yanına geldim. Ferhat Usta, kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
2: Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Çok güler yüzlü bir beyefendi. Her zaman söylerim. Bu güler yüzün altından bir şey çıkıyor hep. Neyse. Efendim, ne yapıyoruz şimdi bugün?
2: Bugün rezidansımızın demirini bağlıyoruz.
0: Eyvah.
2: 10. normal katın.
0: 10. kattayız.
2: 21 kat olacak bu arada.
0: İnşallah bir katı komple ben yapmam.
2: Şu an demir aktarma işlemini yapıyoruz. Buyurun.
0: Ne yapacağım?
2: Şu demirleri tutun, düzgün bir şekilde indirelim diye arkadaşlar.
0: Aa, bir dakika. Çok ağır.
2: Üstten tutun ama. Üstten tut. Elin
0: nasıl?
2: Alta kalmasın.
0: Böyle mi?
2: Evet. İndir. Tuğba'nın zincirleri açıyorsunuz. Zincirleri açıyorsunuz.
0: Diğer çalışan arkadaşlar aferin diyorlar. Ne yapıyorum?
2: Zincirleri açıyorsunuz. Feyza abi bırak. Tuğba Hanım açtı. Arkada mandal var. Şu mandalı çekiyorsun. Bir sefer size gösteriyorum. İkinciye kendiniz yapmanız gerekiyor. Çekiyorsunuz.
0: Tamam. Tamam.
2: Şimdi vince komut veriyorsunuz kaldır diye.
0: Ne yapacağım?
2: Vince komut veriyorsunuz kaldır. Bu şu işaret.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Kaldır. İnşaata bir şey geldi, böyle bir hareket geldi ben gelince.
2: Bugün kiriş donatı işlemini yapıyoruz.
0: Ne işlemi?
2: Kiriş donatı işlemini yapıyoruz.
0: Kiriş donatı bilmem nesi, evet.
2: Yani bu döşeme diyelim. Döşeme de diyebiliriz.
0: Tamam bunu. Ne yapacağız şimdi buna?
2: Arkadaşa yardım edip şunları toplayabilirsiniz öncelikle.
0: Bunları ne yapacağım şimdi?
2: Bunları üst üste koyacaksınız, vince bağlayıp aşağıya göndereceğiz. Bunlar hazırlık yapıp bunların içine bağlanıp gönderecekler yukarı. Şu demirlerden var ileride, onları da getirip bırakırsanız sevinirim.
0: Ben taşıyayım sadece, arkadaşlar dizsin.
1: Daha ilk andan kaytarma Tuğba.
0: Yok, kaytarmak değil de işe engel olmamaya çalışıyorum.
2: Kaytarma yok, şurada iki tane var, bir tane de şurada var. Onları da götürüp buraya dizersiniz.
0: Ya gülüyorlar bana şu anda. Bana gülüyorlar şu anda.
1: Ev işine benzemiyor değil mi Tuğba?
0: Ev işine benzemiyor mu? Evet, benzemiyor.
2: Tuğba Hanım, şurada da iki tane var, onları da götürün bırakın. Evet, evet. Ama biraz hızlı olun, bu şekilde yaparsanız iş yapamayız.
0: Tamam, geliyorum.
1: İşte benim istediğim usta disiplini bu. Teşekkürler Ferhat Usta. Tuğba'ya kalsa bitmez bu iş.
0: Şunu çıkartayım mı ben?
2: Onu Ali bırak, Tuğba Hanım çıkartsın onu.
0: En basit işleri. Yapayım ki, iş yapıyor
2: bunu
0: gibi.
2: Bunu yukarıya çekiyordunuz.
0: Bir dakika.
2: İkinciye öğretmeyeceğim demiştim ama.
0: Tamam. Niye açılmıyor?
2: Şu an vince işaret verebilirsiniz kaldırması için.
0: Bir dakika, ben şunu kaldıracak. Beni de götürmesin de. Hazır mıyız?
1: Hadi Tuğba, ver işareti vince. Hayda, ben işaret diyorum. Tuğba yine oynuyor. Ha şöyle Tuğba, biraz süratlen. Tabii doğrusu da bu. Hem işler ilerlesin hem de mahcup etme bizi oralarda lütfen.
2: Şunlar 25'e 25, bunlar 25'e 30.
0: Tamam, bunları hemen anlarım ben zaten. Evet.
2: Biri diğerinden daha büyük.
0: Tamam.
2: Bunları şimdi topluyorsun, sağda soldakilerini aynı ebatların üzerine diziyorsun.
1: Anladın mı Tuğba? Usta anlat.

0: yaptı sana.
1: Anladım da. Şey dedi, aynı ebatta olanları dizeceksin dedi.
2: İnşallah aynı ebattakilerini alıyoruz. Evet, doğru, kesinlikle. Bravo size. İyi kavramışsınız.
1: Ya.
3: Şaşırtıcı bir durum. Nasıl oldu da tek seferde yapabildin? İnanmak zor tabii Tuğba.
1: Hani anlamamıştım? Ayberk, sen o kamerayı bırak da bana yardım et ya.
3: Daha neler?
1: Bu iş bitmeyecek çünkü.
3: Herkes kendi işini yapsın Tuğba. Lütfen kameramanlarımızı ve diğer ekip arkadaşlarımızı yardıma çağırma. Hem sen neden oturdun bakalım?
1: Ne yapayım, yoruldum ya.
3: Çalışmanın doğasında var yorulmak Tuğba.
1: Kolaysa sen yap.
3: Benim lafım. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kolay mı sandın?
1: Hepsi birbirine girdi ya şu anda. Çıkartamıyorum. Aa, elim sıkıştı.
3: Eline dikkat et Tuğba.
2: Tuğba Hanım, siz böyle oturarak mı bitireceksiniz? Çok merak ediyorum.
3: Ferhat Usta da Tuğba'nın tembelliği yüzünden yavaş yavaş kızmaya başlıyor. Çok haklı olarak.
2: Yavru ceylan gibi sekerek değil tabii. İş yaparak.
3: Hay ağzına sağlık Ferhat Usta. Hislerime tercüman oldun.
1: Atarım bunları aşağıya ama bak.
3: Daha neler? Bir de ustaya cevap mı veriyorsun Tuğba?
1: Ne yapayım? İşimi severek yapıyorum.
3: İşini sevmek başka, işi bazen eğlenceye, dansa çevirmek başka. Sen her koşulda işi bırakıp eğlenmeyi, dans etmeyi tercih ediyorsun Tuğba. Haliyle ustalarımız da seni ikaz etmek zorunda kalıyorlar. Onları çok iyi anlıyorum. Hatta hepsinin sabrına hayranım desem yeridir. Ben olsam çok daha fazla tepki gösterirdim. Emin ol buna.
2: Tuğba Hanım, anladığım kadarıyla siz bu şekilde çalışamayacaksınız. Buyurun. Gelin bize etire taşıyın. Bir zahmet.
1: Ne taşıyayım?
2: Buyurun gelin, ben size söyleyeceğim.
3: Ferhat Usta benden söylemesi, Tuğba bu son verdiğiniz vazifeyi de başaramayacak. Bence siz biraz daha basit görevler verin Tuğba'ya.
2: Şimdi bir seferde 25'e 25 getiriyorsunuz. Şurada küçük olanlar, kareler.
1: 25'e 25.
2: Buyurun, ben size göstereyim.
3: Ustaya bak Tuğba, bana değil.
2: Buyurun Tuğba Hanım, 25'e 25. Ölçüyorsunuz, getiriyorsunuz.
1: Oo,
2: para kazanmak kolay değil.
3: Öyle yok Tuğba. Ne güzel söyledi ustamız.
1: Ay, çok yoruldum.
3: Para kazanmak kolay değil. Hem de hiç kolay değil Tuğba.
1: Buna da biraz bilezik alabilir miyiz? Tuğba'nın takı törenine hoş geldiniz. Ustasından 5 bilezik. Ustam yeter.
2: Hayır, yere bırakıp geliyoruz.
1: Ustasından 10
2: bilezik. Şunu hayal edin. Çantanızı kolunuza takmışsınız, Beyoğlu'nda geziyorsunuz.
3: Beyoğlu'nda gezersin. Sen devam eder misin Tuğba?
1: Gözlerini süzersin. Tamam. Sevdiceğim. Tamam. Bacağımı atamadım. Yavrucağım. Niçin beni üzersin? Of, kollarım kas yaptım vallahi bugün.
3: Güzel sesiyle yeni bir yıldız mı doğuyor?
2: Şuraya da aynı şekilde taşıyoruz. Yorulmak yok ve yemeğe daha var. Getirdiğimiz etrelerin aynılarından şu kirişin yanına da taşıyorsunuz.
1: Tamam, sonra ben de yapabilecek miyim onlarda?
2: Tabii ki. Siz önce sizin üzerinize düşen işi yapın. Bitirin, ondan sonra sizi ustalık işine verelim.
1: Eyvallah usta.
3: Önce ilk aşama çıraklık Tuğba.
2: Tuğba Hanım, teli alıyoruz.
1: Tamam.
2: İki çeşit bağ atma şekli var. Bir tanesi düz bağ dediğimiz şu. Ortaya şöyle düz bağlıyorsunuz. Bir tanesi de sarma bağ dediğimiz şu. Alttan geçirip bir daha üstten alıyorsunuz.
1: Hmm.
2: Şu şekilde. Şimdi size bırakıyorum. Yanlış et.
1: Ama ben solum.
2: O zaman doğru. Telle penseyi aynı ele almışsınız. Başlı başına yanlış.
1: Nasıl?
2: Şunu sol elinizle tutuyorsunuz, şunu da sağla tutuyorsunuz. Solak olduğunuz için.
3: Düz bağ ve sarma bağ Tuğba. Ama sen bu bağları atamayacaksın ki.
2: Birinci deneme için iyi, fena değil.
1: Ya tek başıma yapıyorum şu anda.
2: Bir tane bağ atacaksınız, 20 kişiyle mi yapmanız gerekiyor?
1: Hayır, yani şey, dış ses benimle dalga geçiyor ya.
2: Bu acem bağ, bu usta bağ. Şunun gibi atmanızı istiyorum.
1: Kesin atarım ben
2: penseyi
1: zaten.
2: Penseyi biraz daha kısa tutun. Baş parmağı değil, serçe parmağı içeri alıyorsun.
3: İşte ustacığım, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Tuğba bir işi tek başına yapamıyor ki.
2: Tamam, bravo. Şimdi de düz bağ yapıyorsunuz. Şunu ortalıyorsunuz. Şu iki aradaki mesafeler eşit olacak şekilde bir şuradan bir buradan bağlıyorsunuz. Ben şimdi öbür tarafı yapıyorum. Geldiğimde burası bitmiş olacak. Hadi.
1: Aa.
3: Ferhat Usta, siz yine de Tuğba'yı yalnız bırakmayın. Ne olur ne olmaz.
1: Ne oluyor ya?
3: Bak işte işin gerçek ustası nasıl çalışıyor Tuğba.
1: Hayır. Bu nedir ya? Çok hızlısınız. Vallahi bir şey diyemeyeceğim yani artık.
3: Ustacığım size helal olsun. Kocaman tebrik ediyorum.
1: Ya şurayı sen yapıversen de ben yaptım desem olur mu?
2: Yok öyle olmaz.
1: Olmaz mı? Şurayı da yapsan.
2: Yapamadık, biz yaptık.
1: Hah, tamam, çok güzel oldu. Hah. Sağ ol. Ustam yaptım ben.
2: Yapamadı, ben yaptım, onu işte çıkartıyorum.
1: Hayır, ben ustam yaptım. Ama ne yapayım, gerçekten zor ve başım döndü. O kadar hızlı yapıyorlar ki. Gerçekten bravo yani.
3: Yine işini yaptıracak bir yol buldun Tuğba. Ya da öyle sanıyorsun. Ama Ferhat Usta'dan kaçmaz bu yaptığın. Benden söylemesi.
2: Tuğba Hanım, çıraklık işi yapmadan ustalık yapmaya çalışıyorsunuz. O da olmuyor maalesef.
1: Niye?
2: Bu işi merdiven basamak basamak çıkmanız gerekiyor. Önce çıraklıktan. Buyurun, size etire takmayı öğreteyim.
1: Etire?
2: Evet. Etire takma işlemi yapacağız. İki çeşit etiremiz var. Şunlar ana etire, bunlar yavru etire.
1: Hı? Yavru etireler.
2: Şu şekilde takıyorsunuz, araya gelecek şekilde.
1: Ay vallahi acayip acayip işler yapıyorum ben bugün.
2: Tuğba Hanım, kaç defa anlatacağız? Şuradan takıyorsunuz.
1: bir dakika. Buradan mı?
2: Evet.
1: Buradan böyle.
2: İkinci demiri geçiriyorsunuz. Aynen, devam.
3: Ustam, ben aylardır anlatıyorum. Başaramadım. Bir de beni düşünün.
2: Çak. Başardım.
1: Olduğu kadar.
3: Usta bile bu kadar ufak bir başarıya seviniyorsa ne diyeyim ki sana Tuğba?
2: Tamam, çok iyi.
3: Acı yok Rocky. Rocky mi? Pardon, yani pes etme Tuğba demek istemiştim. Senin bu azmin, savaşçı ruhun benim de kafamı karıştırdı.
1: Ustam, bitti herhalde benim işim artık.
2: Nereye bitiyor? Şu an en son ve en zor işimiz kaldı.
1: Nasıl?
2: Demir bükme, kirişlerin alt yüzü. Bunlar 12'lik. Şu şekilde demiri gönye haline getiriyorsunuz. Oo,
1: son demir bükücü Tuğba Akıncı.
2: Çek, çek, çek, çek, çek. Aa. Şimdi üstten bastırın. Bastır, bastır. Tamam, olacak bu iş.
1: Yemin ederim süperwoman'ım.
2: Sağdaki anahtarı alıyorsun, boruyu takıyorsun. Onu alırken de soldakini bırakmıyorsun, düşer. Tutar mısın?
1: Yani siz tutuyorsunuz diye ben şey yapmadım.
2: İşte her zaman ben olmayacağım yanınızda. Anahtarı tam oturtun. Tamam, işte bu.
1: Gücümü bir kez daha kanıtladım herhalde, değil mi, dış ses?
2: Görelim nasıl olduğunu.
1: Bakıyoruz, ta ta ta ta.
2: Maalesef çok gönye değil de oval oldu ama olsun, idare ediyorsun.
1: Şey, kontrolsüz güç kullandım ben çünkü.
2: Kontrolsüz güç değildir. Bir tane daha yapabiliriz.
1: Emin misiniz?
2: Ama bu sefer ben karışmıyorum, siz yapıyorsunuz.
3: Karışmayın ustacığım, kendi işini kendisi yapsın.
1: Ve görmek ister misiniz nasıl bir şey ortaya çıktı? Ta ta ta ta. Son demir bükücü.
2: Ellerinize sağlık, saat 12, yemeğe gidiyoruz.
1: Öyle mi? O zaman ben kaçıyorum.
2: Yemek paydosu.
1: O zaman yemek paydosuna gitmeden biz de paydos edelim. Kapanışımızı yapalım, sonra gidelim yemeğimizi yiyelim. Efendim, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bana göstermiş olduğunuz sabra, ilgiye, şefkate karşı.
2: Ben teşekkür
1: ustam
2: ederim.
1: Ustam olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum.
2: Sizinle tanışmak çok güzeldi.
1: Benim için
2: sizinle
1: de çok güzeldi.
2: Sizinle çalışmak zevkli. Teşekkür
1: gerçekten
2: ederim. Gerçekten. Tuğba ile çalışmak güzeldi. Ona olabildiğince işi öğretmeye çalıştık. Dolayısıyla zor bir iş olduğu için çok da becerdi sayılamaz. En son demir bükme olayını çok güzel yaptı. Ondan öncekileri de çok iyi değildi. Biz de öğretebildiğimiz kadarını öğretmeye çalıştık. Ellerine sağlık olsun. Onun da işi neticede inşaat değil, program çekmek. O kendi işinde başarılı, biz de kendi işimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. Bütün emekçi arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
1: benim burada yaptığım hiçbir şey. Yani ben burada geldim, bana iş öğretin dedim. Böyle birkaç bir şey yaptırdılar bana demir.
2: Sadece hazıra konduğunuz gibi bir şey oldu.
1: Gibi hani. Ama gerçekten çok zor ve çok tehlikeli bir işleri var. Tekrar

0: tekrardan kolaylıklar diliyorum
1: teşekkür
0: sizlere.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Efendim ben bugün yayınlar. Çok teşekkür kolay ederim. Gelsin. Efendim ben bugün Şişli'de yapımı devam eden bir rezidansın inşaatında çalıştım. Yani çalışmaya çalıştım. Gerçekten çok zor bir iş. Bayağı da zorlandığımı söyleyebilirim.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Çabuk çabuk, ne? Kimde
13: plan? Hadi planı ver.
12: Sendeydi plan, sendeydi.
13: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
12: Abi plan oturulur mu ya?
13: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
12: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
14: Abi ben Kibri'yim.
12: Kibrit, tamam sen.
13: Az kibrit, çakmak var.
12: Kibrit, o kibrit
13: ben,
12: sen.
13: Ben çok zor seçerim ya.
12: Hayır, seçmen lazım.
14: Abi hızlı ben. Olalım, sen söyle.
12: Tamam, sen Nolan'sın.
13: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
12: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
13: Tamam, kuru sova.
12: Kuru?
13: Akrep kuru sova.
12: Kuru soğan.
14: Tamam abi.
12: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
13: Aa,
12: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
13: acele,
12: tamam.
13: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
12: Bir dakika.
14: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
12: Babamın dedin.
14: Yok abi, dayımın oğlundan.
8: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
12: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
13: Kocaman arabanın içine saklanamıyorsun.
15: O ne ya?
12: Sen kimsin birader?
15: Ben benim abi.
12: Parola.
15: Elma.
12: Ha, Osman.

0: Evet Osman.
1: Abi Kısalanisi yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
1: hani
0: Osman.
1: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
1: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
1: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
4: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için Kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kesti, ben duymadım. Ben de
2: duymadım. Kesmedi daha çünkü.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden...

0: yiyemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Ben Türev Uludağ. Bugün size avokadolu beyaz omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayarak işlemlere başlıyorum. Önce avokadomuz var, dereotumuz var, yumurtamız var. Yumurtamızın beyazlarını kullanacağız sadece. Protein bakımından çok zengin bir omlet yapacağız. Ezine peynirimiz var. Bu peyniri farklılaştırabilirsiniz. Keçi peyniri de kullanabilirsiniz. Ya da evinizde başka bir peyniri varsa o peyniri de kullanabilirsiniz. Maydanozumuz var. Birazcık tuzu ekleyeceğiz. Firtata yapar gibi yapacağız. Önce firtatayı daha önce yapmıştık birlikte. Önce tavamızda pişireceğiz. Daha sonra da bunu fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık böyle bir 6-7 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Tabii ki neyi unuttuk? Birazcık böyle besin değeri yükselsin diye içerisinde kabak, biraz da domates koyacağız ki böyle hem renkli görünsün hem de güzel olsun diye. Hemen orta at vatanı Meksika olan bu mucizevi bitki olan, pardon, bu mucizevi sebze olan avokadomuzla işlemlerimize başlayalım. Avokadoyu aldık, ortadan ikiye böldük. Olgunlaşmış avokado bir kaşık yardımıyla içerisini çıkardık. Avokado çok yararlı ve günümüzde de çok fazla popüler olan, çok fazla tüketilen bir sebze. Bu besini bence sizin de tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Daha önce de belirtmiştim, kabuğu bile faydalı. Cilde çok iyi geliyor. Eminim görüyorsunuzdur, eşleriniz bunu yapıyordur. Böyle yüzüne avokadoyu koyup bir anda karşınıza çıkabiliyordur. Benim başıma geliyor arada, yani sizin de geliyordur eminim ki. Böyle küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Avokadonun içini çıkardık. Böyle birkaç bıçak darbesiyle çok olgunlaşmış, çok güzel durumda avokadolar. Şöyle ayırdık. Avokadolarımız bir kenarda dursun. Önce doğrama işlemlerimi yapacağım. Kabağımı aldım. Kabağımı ortadan ikiye ayırdım. Kabağın dışını soyuyorum. Bütün malzemeleri çiğden koyacağız. Hiçbirini pişirmeyeceğiz. Bunu farklılaştırabilirsiniz. Patlıcan da ekleyebilirsiniz. Besin değeri yüksek olan tüm sebze ve meyvelerden bu omleti yapabilirsiniz. Hemen kabağımızı aldık. İnce ince kabakları doğradık. Daha sonra yumurtalarımızın beyazını ayıracağız, iyice çırpacağız. O beyaz omletimizi avokadoyla ve kabaklarla birleştirip önce birazcık pişireceğiz. Pişirdikten sonra da 200 derecedeki fırınımıza atacağız.

ve pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Çok güzel ve çok keyifli bir omlet olacak. Dediğim gibi İtalyanların frittatasına benziyor. Ama birazcık daha farklı olan bir tarif. Hemen şuradan dereotumu alayım. İnce ince dereotumuzu doğrayalım. Ben bütün malzemeleri doğrayıp önümde durmasını çok seviyorum. Çünkü o zaman yemeği yapıyor olmak çok daha kolay oluyor. Dereotumuzu da bir kenara aldık. Şimdi maydanozumuzu aldık. Taze fesleğen koyabilirsiniz buna. Taze fesleğen de renk verir. Daha doğrusu lezzet verir. Farklı bir aroma kazandıracaktır. Evet. Peynirimi birazcık sonra boğrayacağım. Yumurtalarımı alacağım. Sarısıyla beyazını önce bir ayıralım. Sarısıyla beyazını ayırırken şu şekilde yapabilirsiniz. Sarıları da bir yere toplayın. Altı tane yumurtanın beyazını ayıracağız ve iyice çırpacağız. Buna isterseniz bir tane sarı koyabilirsiniz. Ama ben bugün sadece beyazdan yapacağım. Bakayım kaç tane oldu? 3 yumurta oldu. Yumurtayı sayarken de sarısından sayıyoruz. Evet, sarısı birazcık daha aldı.

Bir tane fazla kıracağım daldığından dolayı o. Ya toplamda yaklaşık 6 tane yumurtaya eşdeğer olacak. Şöyle ortalığı birazcık temizleyeyim. Evet, 6 tane yumurta beyazımızı aldık. Çırpma telimizle birlikte bunu iyice çırpacağız. Köpürene kadar iyice çırpma işlemimize devam ediyor olacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir omlet ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi köpürdü, kabardı. Birazcık daha çırpmaya devam edeceğiz. Daha sonra da peynirle, avokadoyla, kabakla birlikte pişirme işlemlerimize devam ediyor olacağız. İyice çırpmaya devam ettik. Şimdi dereotunu birazcık içine atalım. Birazcık da maydanoz atalım. En son üstüne tekrar atacağız bunlardan. Ocağımızın altını paralelinde yakalım. Birazcık tuz ekledim. Birazcık karabiber ekledim. Biliyorsunuz ben acıyı seviyorum. O yüzden biraz da pul biber ekledim. Acı miktarını arttırabilirsiniz isterseniz. Evet, iyice çırptık. Şu an zeytinyağı tavada şöyle hafifçe gezdirin. Evet, her yerini kaplasın zeytinyağı. Hemen kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra hazırlamış olduğumuz yumurta beyazlarını ekliyor olacağız. Daha sonra üzerine avokadoyu, kabakları, ezine peyniri ekleyeceğiz ve birazcık alt tarafını pişireceğiz. Daha sonra da 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Yaklaşık 6-8 dakika boyunca fırınımızda da pişirme işlemlerimize devam ediyor olacağız. Şöyle hemen köpük köpük oldu. Çok güzel görünüyor. Şimdi işin en keyifli kısmı süsleme. Yavaş yavaş süslemeye başlayalım. Kabakları bu şekilde sevmiyorsanız kabakları pişirebilirsiniz de. Ama ben böyle daha çok hoşuma gidiyor. Hemen kabakları yerleştiriyorum. Ocağın altını birazcık kıstım ki altı yanmasın diye. Çok renkli, çok güzel, çok keyifli bir omlet olacak. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde denersiniz. Afiyetle yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Hemen avokadoları da yerleştiriyorum. Avokadolar birazcık yumuşamış durumda. Şöyle dağınık dağınık alıyorum. Avokadonuz eğer olgunlaşmamışsa, bunu olgunlaştırmanın çok kolay bir yolu var. Fırına atın, yaklaşık 5 dakika boyunca pişirin. Avokadonuz olgunlaşacaktır. Yani o yumuşak halini alacaktır. Ben genelde bunu deniyorum ve bunu yapıyorum. Şu kalan avokadoları da hemen yerleştirdim. Üzerine peynir ekleyeceğiz. Dediğim gibi şu an ben ezine peynir kullanıyorum ama farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Dağınık bir şekilde koydum. Alt tarafı iyice pişti. Üst tarafı pişmek üzere. Birkaç tane de domates koyalım ki renk versin. Bir parça daha koyalım. Şimdi üzerine yine dereotu, yine maydanozumuzu ekledik. Ocağımızın altını kapattık. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 5 dakika boyunca, çünkü alt tarafı birazcık daha iyi pişti, üst tarafında çok pişmesini istemiyorum. 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 5 dakika pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. ...derecelik fırınımızda koyduk. Yaklaşık 5 dakika boyunca pişirmeye devam ediyor olacağız. Ben şöyle bir ortalığımızı toparlayayım ve sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz çocukluğumun lezzeti, yağlı pekmez. Çocukken annem bana bunu çok güzel bir şekilde yapardı ve ben afiyetle yerdim. Böyle hafif acılı pekmezle tereyağı böyle birazdan pişireceğiz. Üzerine pul biber dökeceğiz. İnanılmaz bir lezzet olacak. İnsanın içini ısıtan bir lezzet. Ben biliyorsunuz Adanalıyım ama Adana'nın Pozantı ilçesinde büyüdüm. Pozantı böyle Toros Dağları'nın eteklerinde olan bir yer. O yüzden kış ayları birazcık daha sert geçer. O sert geçen aylarda bize bu yağlı pekmezi yaparlardı. Annem işte teyze
teyzemler falan ve böyle afiyetle kuzenlerle birlikte yerdik. Hatta bunu karla birlikte karıştırırdık. Karsambaç denilen bir şey vardı. Karsambaç'ta da pekmezle direkt karı karıştırırlar ama biz böyle... Bakın nasıl canım çekti. Gerçekten acaba ben yemek yemeyi çok mu seviyorum? Yani hani bunun değerlendirmesini siz yapabilirsiniz. Hemen ben sözü hiç uzatmadan tarifime başlayayım. Önce tereyağımı alacağım. Tereyağımı birazcık eriteceğim. Çok kolay bir tarif. İçerisine pekmezi ve pul biberi ekleyeceğim. Sonra da afiyetle yiyor olacağız. Çok güzel, çok farklı, çok da lezzetli olan bir tarif. Çocukluğumun lezzeti diyorum ya, gerçekten çocukluğumun lezzeti. Çocukken ilk böyle şeyler yemişim. Çok mutluyum şu an. Bu mutlu kahvaltıları hazırlıyor olmamın en büyük nedeni tabii ki düzenli ve sağlıklı besleniyor olmak. Anneciğim çok teşekkürler sana buradan. Hemen tereyağını eriteceğiz. Birazcık daha koyabilirsiniz isterseniz. Tereyağı eridikten sonra pekmez. Pekmez bu işin vazgeçilmezi. Bunu farklı tariflerle yapamazsınız. Pekmezle yapmanız lazım. Pekmez de saf pekmez olması lazım. Bizim orada insanlar pekmezleri böyle kendi evlerinde yaparlar. Ve çok güzel ve çok lezzetli olur. Bir gün size pekmez tarifi de vereceğim. Yapım birazcık meşakkatli, birazcık emek isteyen, zaman isteyen bir işlem. Ama bence yapabilirsiniz. Çocukken biz böyle... Pekmez yatakları olurdu. Oraya çıkarırlardı bizi. Ondan sonra bütün üzümleri ezerdik böyle çuvallar üzerinde. Çok eğlenirdik, çok güzeldi. Hey, yeni günler. Tereyağı erittim. İçerisine hemen pul biberimi koydum. Hemen yağımız yanmadan pekmezimizi ekleyeceğiz. Hafif hafif karıştıracağım. Tabii ki bu lezzetin ben tadına bakacağım için bir tane, bir dilim ekmek kızartacağım. Bir taşım kaynayacak böyle. Bir taşım kaynadıktan sonra tereyağıyla pekmez ve pul biber böyle iç içe geçmiş olacak. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Böyle çok farklı bir lezzet ortaya çıkacak. Evet, yağlı pekmezim yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ekmeğim de kızardı, omletim de oldu. Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım. Bakalım bugün neler hazırladık. Bugün size avokadolu beyaz omlet ve çocukluğumun lezzeti olan yağlı pekmez hazırladık. Avokadolu beyaz omlet yaparken önce omletimizin yani yumurtalarımızın beyazını ayırdık, iyice çırptık. Bir baz oluşturduk, bunu tavamıza koyduk. Üzerine kabak, avokado, işte dereotu, maydanoz, birazcık üzerine ezine peyniri ve domates koyup fırına verdik. 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 5 dakika boyunca pişirdik ve... Olmazsa olmaz yağlı pekmezimizi yaptık. Yağlı pekmezimizin tabii ki tadına bakacağım. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Oh. Oh, mis gibi kokuyor. Çok güzel. Bir daha yiyeceğim. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Umarım siz de bu lezzetli tarifleri evinizde denersiniz ve afiyetle yersiniz. Denedikten sonra Instagram'dan mutlaka bana yazın. Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben adım Burak İnal, yazılım danışmanlığı yapıyorum. Hı hı. 58 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Hemen rakibinizi geçiyorum ben efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Behiç sözü doğru. Ben de 69. Behiç sözü doğru. Hı hı. 69 yaşındayım.
0: 69 yaşındasınız.
1: Evet, Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz diyelim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki, rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor. Sizce kim kazanır?
2: Vallahi ben kazanmayı istiyorum ama Behiç Bey'e de güveniyorum.
0: Güveniyorsunuz, evet. Başarılar diliyorsunuz.
2: Hem de başarılar diliyorum.
0: Peki bakalım. Peki Behiç Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi geçmiş tecrübeme dayanarak ve yaşıma dayanarak çok iddialı olmasa ama acizane benim kazanacağımı tahmin ediyorum. Ama yarışma bu. Futbolda olduğu gibi
0: her şey olabilir.
1: Her şey olabilir efendim.
0: O zaman başarılı. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk sorusu geliyor diyelim. Tango kaç kişilik bir danstır? Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi? Behiç Bey.
1: İki
0: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Henüz birinci sorumuzdayız. Geldik ikinci sorumuza. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dedik, çift ses geldi?
2: Ayı.
0: Ayı doğru cevap. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dayı denir olacaktı sorumuz. Cevabımız ayı. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Bir beraberliğimiz söz konusu tabii. Henüz ikinci sorumuzdayız. İlerleyen süreçlerde ne olacağı, puan tablolarımız değişebilir ve her an her şey olabilir diyelim. Çünkü butonlara basarak ilerliyoruz. Bir yandan bilgilerimizi sınıyoruz ve heyecan zaten artık en üst seviyelerde şu anda. Evet. Geldik üçüncü sorumuza. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan dedik. Durdum. Çift ses.
2: Bitter çikolata.
0: Bitter çikolata. Doğru cevap. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan çikolata çeşidi nedir diye soracaktık. Bitter cevabı geldi. Doğru cevap efendim. Şu anda 2'ye birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. 4. sorumuza geçiyoruz diyelim. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek dedik.
1: Kefir.
0: Kefir doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı da değiştireyim.

0: göndermiş olalım. 2-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir olacaktı sorumuz, cevabımız. Kefir efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele ile şu anda devam ediyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hastalık dedim. Durdum.
1: Veteriner.
0: Veteriner. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tedavisini sağlayan kişilere ne ad verilir olacaktı? Leb demeden leblebi anladınız. Ben tebrik ederim sizleri. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
2: Çok teşekkürler. Ben de çok eğlendim.
0: Neler söylemek istersiniz? Güldünüz cevap geldikten sonra. Özel bir nedeni var mı?
2: Yok yani Behiç Bey gerçekten çok hızlı. Yani onunla rekabet edebilmek çok zor. Yani buraya kadar 2 puan alabildiğim için bile kendimi şanslı görüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışma oldu. Efendim bizler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Behiç Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Abi, rakibim çok çetindi. Ama biraz benim yaşım itibariyle biraz daha televizyon tecrübem var benim. Bayağı yarışmalara katıldım. Genelde de televizyonda yarışmaları izliyorum. Bu tecrübeye dayanarak herhalde bir puan önde.
0: Yıllardır hem yarışma programlarına katılıyorsunuz, evet, hem de
1: izliyorum.
0: İmkanınız varsa televizyondan
1: devamlı
0: takip ediyorsunuz.
1: İzliyorum. Ondan dolayı herhalde
0: tabii o tecrübe istemsizce size şu anda...
1: Bir de yaştan dolayı da, çünkü biriktirdik bayağı bir şeyde.
0: Tabii. Büyük bir tecrübe.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Saygı duyuyorum sizlere.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: İlk sorumuz bir bilmece.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Süren başladı. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Aslında çok basit.
3: Soğan.
0: Soğan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldır şarkı sözleriyle aranız?
1: Vallahi genelde sanat müziği ve halk müziğine daha yakınım. Hı-hı. Dolayısıyla ondan gelirse cevaplama imkanım daha fazla olabilir.
0: Bakalım neyden geliyormuş, hemen sorumuz gelsin. Hey gidi koca dünya, gam yükümüsün. Söyle fani dünya, söyle nokta nokta küpü müsün?
1: Dert küpü müsün?
0: Dert küpü müsün? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
1: Çok bilmiyorum.
0: Nasıldı?
1: Söyle gidi koca dünya, dert gam yüklü müsün? Söyle söyle söyle bana dert yüklü müsün? Dünya handır, han içinde, insan olur gam içinde diye devam eder.
0: Diye devam eder. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geliyor artık bu etabımızın son sorusu efendim. Son sorusu, sorum geliyor. Gelsin mi?
1: Buyurun efendim.
0: El kazanı ile nokta nokta kaynamaz. Sorum.
1: Tencere kaynamaz.
0: Değiştir tencere değil.
1: Yemek kaynamaz.
0: Nedir o yemeğin diğer adı, bir şeydir o?
1: Aşk kaynamaz.
0: Aşk kaynamaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde
1: teşekkür
0: tamamladık
1: ediyorum.
0: Ve bu etabımızın ödülünü ben hemen Behiç Bey'e takdim etmek istiyorum efendim. Güle güle, güzel
1: çok
0: günlerde harcamanız ve kullanmanız
1: olun,
0: dileğiyle. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
1: Mümkünse devam etmek isterim efendim.
0: O zaman bizler 3. etaba geçerken efendim sizler de bizleri izlemeye devam edin diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimizde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiye geçelim?
1: Yeşilçam'a geçelim.
0: Yeşilçam'la aranız iyi midir? İzler misiniz Yeşilçam
1: İzledim.
0: Filmlerini?
1: İzledim.
0: Peki bakalım, Yeşilçam zarfını açıyorum. İçerisinde bizi neler bekliyor sevgili izleyenler? Sorularımı açtım. Şöyle zarflarımı hızlıca arkadaşıma teslim edeyim. Evet, bu etabımızda 3 adet Yeşilçam'dan sorularımız olacak efendim. Bizden bir joker hakkı kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda isterseniz telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için geçerli.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir süremiz bulunmamakta bu etabımızda. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Çok Yeşilçam filmi seyreder misiniz, izler
1: Bakıyorum,
0: misiniz?
1: Bakıyorum, izliyorum efendim.
0: En çok hangi filmleri izlediniz efendim?
1: Vallahi siyah beyaz filmlerden başlamak üzere çok da ilgi duyarım nostaljik olduğu için. Genellikle toplumsal içerikli filmler olmak üzere hepsini izlerim. Hı hı. Yani hemen hemen
0: zaman
1: hepsini.
0: Buldukça,
1: zaman buldukça hepsini izliyorum.
0: Peki. Hazırsanız ben o zaman ilk soruma başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ramazan
1: çok
0: biliyorum. Güzel bir replikleri de vardı.
1: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
0: Sevgili babası Kemal Sunal'la. Evet, sevgili Kemal Sunal'la.
1: 76 yaşında da vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Vallahi o kafam durdu birdenbire. Yoksa çok iyi biliyorum yani.
0: Sesi düşünebilirsiniz.
1: Buzluk rollerinde falan da birkaç filmde de Buzluk diye rollerde oynadı. Bir baş harfini falan verme şansı var mı?
0: Şu an hiç yardımcı olamıyorum. Bu etabımızda bir joker hakkınız var. Dilerseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz bu etabımız için. Ama iki sorumuz daha olacak. O yüzden bence jokerinizi hemen kullanmayın. Ama eminseniz kendinizden isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki.
1: Kullanmayayım.
0: Siz bilirsiniz.
1: Kullanmayayım.
0: Şimdi Süt Kardeşler filmini izlediniz mi?
1: İzledim. Çok iyi izledim
0: Ramazan,
1: hem de.
0: Hangi karakterler vardı orada?
1: Şaban'la Ramazan, Süt Kardeşi, Şener Şen var, Adile Naşit var, Domates Peki. Güzeli var. Defalarca, hatta bir replik var, meşhur bir replik var. Sütü olanı seni hiç sevmedim, babanı da hiç sevmemiştim diye.
0: Evet, evet.
1: Çok iyi bildiğim bir film yani. Deniz'de falan geçen, vapurda falan geçen bir dizi.
0: Peki, film. Ramazan karakterini sizce kim canlandırıyordu? Şu anda gözünüzün önünde geldiğine eminim.
1: Evet.
0: Gerçek ismini soruyoruz aslında.
1: Babası da artist bir de. Yani çok iyi biliyorum ama vallahi şu anda çok iyi bildiğim bir isim ama biraz heyecandan herhalde.
0: Tabii ki de heyecan. Çünkü artık son etaptayız. Son etabımızın ilk sorusundayız. Artık bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlarsak büyük ödülü bugün bu yarışmada kazanmış olacaksınız efendim.
1: Evet. Yeşilçam'dan birisine sorabilir miyim?
0: Şöyle joker hakkınızı kullanmak.
1: Joker hakkını,
0: tabii joker hakkınıza girer. Evet, var mı bir cevabımız?
1: Ben çok iyi bilmeme rağmen şu anda aklıma gelmiyor. Bir beyefendi var. Beyefendiye sormak isterim.
0: Peki joker hakkımızı kullanıyoruz. Efendim sizleri buraya alalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Efendim, Beyiç Bey bir soruda takıldı. İlk sorumuzdayız, üçüncü etabımızdayız. Dilerseniz hızlıca size sormuş olalım sorumuzu. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
4: Halit Akçatepe.
0: Halit Akçatepe, çok teşekkür ederiz efendim.
4: Rica ederim.
5: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet Beyiç Bey. Şu anda bir cevap geldi. Halit Akçatepe cevabını kullanmak istiyor musunuz?
1: Eminim.
0: Yoksa başka bir cevap
1: var. Eminim efendim. Eminsiniz. Çok doğru bir cevap.
0: Peki. Halit Akçatepe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyiç Bey'e göndermiş olduk. Efendim artık ilk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve jokerimizi de bu soruda kullanmış olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir?
1: Ertem Eğilmez.
0: Ertem Eğilmez. Cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, Gül Yabani filminin yönetmeni kimdi diye sorduk. Ertem Eğilmez cevabı geldi. Ertem Eğilmez doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Beyiç Bey'e göndermiş oluyorum artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir soru kaldı diyelim efendim. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane ağabeyi vardır?
1: 3 veya 4 ama 3 diyeyim ben.
0: 3 cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abisi vardır diye sorduk. 3 cevabı geldi. Eğer 3 doğru cevapsa bu etapta büyük ödülü Beyiç Bey kazanmış olacak sevgili izleyenler. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyiç Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etapımızı çok güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek tamamlamış olduk ve büyük ödülümüzü bu etapta kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle isterseniz, size bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Soracağımız bir risk etabındaki tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da vereceğiniz yanlış cevapla kazandığımız ödülü kaybedebilirsiniz. Tabii ki de risk almak

0: tamamen sizin takdirinizde. Ben olsaydım risk alırdım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.
1: Ben tecrübeme dayanarak...
0: Alıyor muyuz?
1: Alıyorum. Yanıtlayabileceğimi tahmin ediyorum. Onun için riski alıyorum efendim.
0: Efendim, o zaman bizler Behiç Bey ile birlikte artık risk etabına geçiyoruz. Bakalım neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, artık Behiç Bey ile birlikte risk etabındayız. Bu etabımızda soracağımız soruya doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaptaki kazandığınız ödülü 2'ye katlamış olacaksınız. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız bütün ödülü bu etapta kaybettirmiş olacak. Tek bir sorumuz var, bir süremiz bulunmamakta fakat alacağımız bir cevap sizlerden, bir doğru cevap. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Çok heyecanlıyım. Hem miktar önemli hem de kaybetmekten üzüntü duyarım.
0: Bizler de çok üzüntü duyarız inanın.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Evet, güzel bir soru geldi. Ben de soruları bu arada ilk defa sizlerle birlikte görüyorum sevgili izleyenler. Ben hazır olduğunuz zaman sorumu sormak istiyorum.
1: Buyurun, hazırım efendim.
0: Kağıt katlama sanatına verilen isim nedir?
1: Bu Japonca söyleniyorsa o mu acaba?
0: Bilmiyorum. Bir cevap vermeniz gerekiyor. Ne olabilir? Sesi düşünebilirsiniz bu arada.
1: Kağıt katlama sanatına
0: verilen isim nedir? Risk etabındayız. Vereceğimiz bir doğru cevap ödülümüzü ikiye katlamış sanatı, olacak sevgili izleyenler.
1: Bu Japonlarda
0: ve
1: var ama.
0: Büyük ödülle Behiç Bey'i bu etaptan uğurlamış olacağız. Şu anda heyecan artık evet, en üst seviyelerinde.
1: Evet, aynen öyle. Biliyorum yani, çok iyi biliyorum ama heyecandan.
0: Aslında çok kolay bir soru. Günlük hayatımıza da belki çocukken veya işte olası torunlarınıza, çocuklarınıza ben eminim ki bu sanattan yapıp oyunlar oynamış olabilirsiniz. Veya dizilerde, filmlerde illaki görmüş olabilirsiniz, okuduğunuz kitaplarda.
1: Ben mutlaka bilirim çünkü okumamış olduğum herhangi bir mevzu olduğunu peki tahmin etmiyorum da çağrışım yapmadı.
0: Aklınıza gelen ilk cümle, kelime, o kelime nedir? Nedir yani? Belki oradan mı yürüseniz, oradan mı düşürseniz?
1: Sonu S ile mi niye bitiyor? Bilmem ne sanatı da vallahi şu anda birden aklıma gelmedi. Vallahi ah diyeceğim mutlaka ya. Buydu tabii ki falan diyeceğim ama
0: evet,
1: şu anda aklıma gelmiyor.
2: Evet, şu anda
1: hiç ipucu falan imkanı
0: maalesef risk etabındasınız. Bu risk tamamen size ait, yarışmanın
1: anladım
0: başında söylediğim gibi.
1: Anladım.
0: İmkanım olsaydı ben size çok yardımcı olmak isterdim, emin olun.
1: Anladım.
0: Fakat yarışmanın kuralları gereği yapamıyoruz.
1: Peki, sizi daha çok meşgul etmek istemem ama ah diyeceğim de eminim yani. Bildiğimde %100 eminim. Ancak sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum.
0: Buyurun.
1: Bilemiyorum diyeyim ya da hatırlayamadım.
0: Yarışmadan çekiliyorsunuz.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Çok teşekkür ederim ilginize.
0: Peki, bizler de teşekkür ederiz. Keşke bir cevap alabilseydik sizlerden diyelim. Efendim, sorumuz kağıt katlama sanatına verilen isim nedirdi? Cevabımız ise origami. Eminim bildiğiniz
1: evet,
0: yerden
1: evet, evet,
0: geliyordur.
1: Origami, evet.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Maalesef kazandığımız
1: sizinle
0: ödülü...
1: Sizinle yarışmak da güzeldi. Çok teşekkür ederim.
0: Maalesef sağ kazandığımız olun ödülü şu anda kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık efendim olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Başka yarışmalarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.
1: Sağ olun. Güler yüzünüz solmasın efendim.
0: Sağ olun efendim, sizin de.
1: Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Benim ismim Melek Can Türk, ev hanımıyım. Evliyim, 2 çocuğum var, 4 torunum var.
0: Maşallah, Allah bağışlasın diyelim efendim.
3: Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
3: Hızlıca
0: ben rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım efendim.
4: Merhaba, Neslihan İşler ben. Sigortacıyım. Burada alışverişteydim. Öyle denk geldiniz bana. İnşallah genel kültür sorularınızı geçeriz.
0: Hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk getirdiniz tekrardan. Efendim, ilk etabımızda sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım bu etapta. Şimdi, rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Melek Hanım, sizce Neslihan Hanım kazanabilir mi?
3: Kazanabilir bence.
0: Ama bir iddia alalım sizden. Siz kendinize güveniyor musunuz?
3: Ben kendime güveniyorum. Genel kültürde iyi olduğumu düşünüyorum. Ama Neslihan Hanım da sigortacıymış. Biraz kendimden şeyde görüyorum yani. Yukarıda görüyorum. Bakalım.
0: Bakalım. İyi olan kazansın diyerek
3: İnşallah.
0: Ben hemen Neslihan Hanım'a geçmek istiyorum efendim.
4: Valla çalıştığım için ev hanımları daha çok televizyon izliyorlar ve daha çok genel kültür sahibi olduklarını düşünüyorum. Rakibim bence kuvvetli.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Babanızın tek kız kardeşinin annesi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi, çift ses. Melek Hanım.
3: Babaannem.
0: Babaanne, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olur. Rakip de alkışlıyor.
4: Evet.
0: Güzel bir rekabet görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda geldik ikinci sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Tek ses geldi.
4: Göz.
0: Göz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neslihan Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir şu anda beraberliğimiz söz konusu efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Hızlı gidiyoruz. Gayet de güzel ilerliyor şu anda programımız. Güzel bir rekabette şu anda görmüş oluyorsunuz efendim ekranlarınızın başında. Kıbrıs'ın meşhur peyniri nedir? Çift ses geldi.
3: Hellim.
0: Hellim. Hellim. Doğru cevap Melek Hanım'a. Bol bol bol alkışlarımızı göndermiş olalım. İki birlik bir puan tablomuz var. Sever misiniz hellim peyniri bu arada?
4: Çok sevmem ama bilirim.
0: Siz de?
3: Ben de sevmem ama bilirim.
0: Kimse sevmiyor hellim peyniri. Ben severim, bilirim de. Efendim, geldik artık dördüncü sorumuza. İkiye birlik bir puan tablomuz var. İki sorumuz kaldı. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Geliyor sorum. Ava İstanbul'un hangi ilçesine bağlıdır? Tek ses geldi.
4: Şile.
0: Şile. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Neslihan Hanım'a göndermiş. Olduk efendim. İkiye ikilik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Şimdi artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. İkinci etaba geçeceğiz diyelim. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru cevabı veren kazanır diyerek sorumu soruyorum. Sorum geliyor. Demir minerali en çok hangi bitkide bulunur? Çift ses geldi Melek Hanım.
3: Ispanak.
0: Ispanak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve rakibi de alkışlıyordu Melek Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz efendim.
4: Teşekkür ederim.
0: Size yarışmak çok keyifliydi. Çok neşe kattınız sizi. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
0: Neler söylemek istersiniz?
4: Rakibime başarılar diliyorum. İnşallah dördüncü etapa kadar gider.
0: İnşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah diyelim efendim. Bizler Melek Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Bu arada ben de kendi bilgilerimi ölçmüş oluyorum yani bu durumda.
0: Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak, atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
3: Vapur.
0: Vapur değil ne?
3: Gemi.
0: Gemi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Melek Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza, bir şarkı sözümüz geliyorlar efendim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu nokta nokta gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
3: Rüya.
0: Rüya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da sizden bence duyabiliriz diyorum. Alkışlarla Melek sesim Hanım'a gönderiyoruz.
3: Sesim çok kötüdür.
0: Nasıldı? Nasıl başlıyordu şarkı? Neler oluyor hayatta?
3: Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
0: Evet, biraz farklı onun yorumladınız. Ama kocaman alkışlarımızı ben Melek Hanım'a göndermek istiyorum. Artık bu etabımızın son sorusuna geldik efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Ana gibi yar, nokta nokta gibi diyar olmaz.
3: Demişti. Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz.
0: Değil, değil, değil. Işte.
3: Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
0: Bağdat gibi diyar olmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik ve bu etabımızın ödülünü artık kazanmış olduk. Ben hızlıca ödülü vermek istiyorum Melek Hanım'a. Gerçekten çok keyifli bir etap oldu. Ve 3-3 yaptık. Bu etabın ödülünü sizlere şöyle takdim edeyim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
3: Devam.
0: Devam mı? O zaman efendim bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Efendim elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım efendim?
3: Tarih.
0: Tarih mi? İyi midir tarihleriniz?
3: İyidir.
0: Peki, tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda Melek Hanım'ı neler bekliyor? Bu etabımızda bizden bir joker hakkı da kazandınız. Takıldığınız yani cevaplayamadığınız bir soruda isterseniz telefonla arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için bu joker hakkını kullanabilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır
3: Buyurun.
0: Mısınız?
3: Hazırım.
0: Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir?
3: Lidyalılardır.
0: Lidyalılar cevabından emin misiniz?
3: Evet.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir diye sorduk. Lidyalılar cevabı geldi. Eğer Lidyalılar doğru cevapsa ikinci sorumuza geçmiş olacağız. Efendim Lidyalılar doğru cevap. Kocaman askerimizi Melek Hanım'a göndermiş alalım. Geldik ikinci sorumuza. Joker hakkımızı halen kullanmadık diyebiliriz efendim. İkinci sorumuz geliyor. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
3: Kanuni Sultan Süleyman'dır.
0: Kanuni Sultan Süleyman cevabından emin misiniz?
3: Eminim.
0: Peki efendim. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kanuni Sultan Süleyman cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Melek Hanım'a göndermiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap verirsek eğer büyük ödülü bu etapta Melek Hanım bizden kazanmış olacak diyelim sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Osmanlı'da Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
3: 4. Murat.
0: Cevabından emin misiniz?
3: Emin değilim ama siz de gene şey yapın.
0: Peki. 4. Murat cevabı geldi. Bakalım 4. Murat doğru cevap mı? Eğer doğru cevapsa büyük ödülü Melek Hanım bugün bizden kazanmış olacak. Fakat cevap yanlışsa maalesef bu soruyla bize veda etmiş olacak Melek Hanım. Efendim 4. Murat maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 3. Ahmet olacaktı.
3: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Son sorudayız. Keşke joker hakkınızı kullansaydınız.
3: Evet.
0: Aslında evet. Joker hakkınız da vardı, ben hatırlattım sizlere
3: evet,
0: ama
3: evet,
0: siz
3: evet.
0: Cevap vermek istediniz. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü size hemen teslim etmek istiyorum.
3: Teşekkür
0: tekrardan
3: ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim, güle güle güzel günlerde harcamanız.
3: Çok teşekkür ederim,
0: dileğiyle
3: çok sağ olun.
0: Bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Evet, sizlerin de başarıların devamını dilerim. Ben de bu yarışmaya katıldığım için çok memnun oldum. Sizlerle de tanıştığıma memnun oldum.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım, hoşça kalın, sağ olun.
3: Hoşça kalın. Buyurun.

Evet, bir bilebilir senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bir bilebilirsen yarışmasında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Amcam seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
4: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
6: Geleceği varsa göreceği de vardır.
4: Neymiş göreceğimiz?
7: O amca niye yatıyor öyle?
4: Uykusu gelmiş de evladım.
1: Kemal mi?
6: Evet.
2: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
4: Lafın gelişi.
6: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
5: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
8: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
5: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
1: Orasını polis bulsun artık.
5: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
0: Olamaz.
9: Bebek gibi maşallah. Bugün 13.30'da TV4'te.

hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona, atlara fısıldayan adam dedi. Ama o, atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarını derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

Bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye, Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişkiyi kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım.

Ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirki'nde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği, bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

Yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımın olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Mesela yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda hipodromdan aldım ve
O zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı. Ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu. Hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire, bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O

0: teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın da içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız. Orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına, ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire, tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerimden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte, bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip böyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki, zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo aktif. Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Çabuk çabuk, ne, kimde
19: plan? Planı ver.
18: Sendeydi plan, sendeydi.
19: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
18: Abi plan oturulur mu ya?
19: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
18: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
18: Kibrit, tamam sen?
19: Nasıl Kibrit? Çakmak var.
18: Kibrit, o Kibrit
19: ben,
18: sen?
19: Ben çok zor seçerim ya.
18: Hayır hayır, seçmen lazım.
20: Abi hızlı olalım, sen söyle.
18: Tamam, sen Nolan'sın.
19: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
18: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
19: Tamam, kuru sova.
18: Kuru?
19: Akrep kuru sova.
18: Kuru soğan.
20: Tamam abi.
18: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
19: Aa,
18: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
19: Acele,
18: tamam.
19: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
18: Bir dakika.
20: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
18: Babamın dedin.
20: Yok abi, dayımın oğlundan.
21: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
18: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
19: Kocaman arabanın içine saklanamıyorum.
22: O anne ya.
18: Sen kimsin birader?
22: Benim abi.
18: Parola.
22: Elma.
18: Ha.
20: Osman ya. Osman.
18: Evet Osman.
22: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş.
18: Banka
22: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
18: Oo,
19: çok yanlış anladın ya.
18: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
22: Hani film çekmek için soygun falan.
18: Ya Osman. Ki. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
19: Damacana mı bunlar ya?
18: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
22: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
20: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
18: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
22: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
18: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
23: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
18: İkinci kesti, ben duymadım.
19: Ben de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu.

0: Resulullah'ın kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. 1000 yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbu Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Henez Ceneviz Dükalı, Sırbistan Krallığı, Atina, İtalyan Dükalı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği, Midilli Ceneviz Dükalı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaiye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalı, Hersek Dükalı ve Eflak Prensliği'nin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığı ile bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Vlad.
1: Uçları nedir?
2: Türk ve Müslüman olmak.
1: Cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım.

0: kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın.
1: Anne! Anne! Baba! Babacığım baba!
2: Osmanlı Devleti'ne taahhüt ettiği vergiyi iki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, İnsafsızca harekete girişirse memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kast edersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Namu nişanını nabedit kılacağım." Sözü fazla uzatmayayım ve selam.
0: Bıktım usandım bu Türklerden. Başımıza bela aldılar. Her yıl vergiyi artırıyorlar. Bu gidişle kanımızı iliğimizi kurutacaklar bizim.
3: Haklısınız Majeste. Buna bir çare bulmalıyız.
0: Ne yapabiliriz ki?
3: Karşı çıkalım. Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar. O zaman bizi rahat bırakırlar belki.
0: Doğru söylüyor. Ama nasıl yapacağız bu işi?
3: Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek. Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
4: Çok güzel bir fikir bu.
5: Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa Hazretleri.
6: Paşam, birini yakaladık.
5: Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık.
7: Kimsin sen, adın nedir?
8: Kara Murat.
7: Ne ararsın burada?
8: Akıncılığa hevesim vardır. Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim. Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim.
5: Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir. İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim.
7: Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin.
5: Emredersiniz Paşa Hazretleri.

0: Asmak değil, boynunu kopartmak lazım senin! İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz köpekler! Puh! Kulağınıza küpe olsun! Daha beter yapacağım sizi! Bunu herkese anlatın! Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Puh! Sıra size geldi Paşa Hazretleri! Zat halinize karşı büyük saygım vardır! Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size!
1: Bre namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar!
0: Kazıklayın bunu! Şimdi sıra sana da gelecek!

0: Sen bunun kardeşi misin?
1: Evet, ağam o benim.
0: Öyleyse ağanın kolunu bacağını sen keseceksin.
1: Yapamam bunu.
0: Eğer ağanın kolunu bacağını kesersen hayatını bağışlar, seni burada gördüklerini anlatman için Fatih Mehmet'e gönderirim. Eğer emrime itaat etmezsen seni keserim.
1: Ne istersen yap, korkmuyorum senden.
0: Yapacaksın, yürü!
2: Dediklerini yap Murat. İçimizden birinin yaşaması lazım.
1: Yapamam ağam, nasıl kıyarım sana?
2: İkimiz birden ölürsek öcümüzü kim alacak?
1: Hayır ağam, ölürüm de yapamam.
2: Yapacaksın. Hadi durma, vur satırı. Yoksa hakkımı helal etmem sana.
0: Hadi vur satırı!
2: Hadi Murat, hadi yavrum. Vur, senin yaşaman lazım. Hadi.
1: Affet beni Allah.
0: Şimdi de bacağını kes.
2: Öcümü unutma Murat.
0: Hadi durma vur!
1: Unutmayacağım ağam, unutmayacağım.
0: Kellesini vurun!
1: Ağam! Canım ağam benim ağam!

türke su değil, günahımı bile vermem ben. Kurt yavrusu bu. Kurt olunca bize saldıracak. Gebertmeli bunları. Bir daha üzerine vazife olmayan işe karışırsan gözlerini oyarım. Defol!

0: Git buradan. Sana bir zarar gelmesini istemem.
1: Sana yardım etmek istiyorum.
0: Neden? Söyler misin?
1: Çünkü ben de bir Türk kızıyım. Adım Zeynep.
0: Benimki de Murat.
1: Benim de anamı babamı zalim Voyvoda öldürttü. Şimdi burada esirim, hizmetkarım.
0: Beni de sabah serbest bırakacaklar.
1: Keşke ben de seninle beraber gelebilsem.
0: Bir gün tekrar döneceğim. O zaman ağamın öcünü alıp seni buradan kurtarıp yurda götüreceğim.
1: Sahi mi? Gerçekten gelip kurtaracak mısın beni?
0: Söz veriyorum. Rahmetli anamın yüzü. Al, sende kalsın.
1: Bu da benim sana yadigârım olsun.
0: Bunu hep boynumda taşıyacak. Seni hiç unutmayacağım.
1: Ben de seni Murat, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.
2: Ben de ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Voyvoda gördüklerimi siz hünkârıma anlatmak için beni sağ bıraktı. Söyle hükümdarına, benden korksun. Bir daha vergi istemesin dedi.
3: Demek öyle dedi ha?
2: Evet sultanım, aynen böyle dedi.
3: Duydunuz mu? Voyvoda keferesi bize meydan okur. Köpekler aslan olmaya kalkışmışlar.

0: Söyleyin vezirlerim, tedbir nedir?
1: Emri ferman şefketli efendimiz hükümdarımızındır.
0: Yüreğin rahat olsun evlat. Hain Voyvoda'nın kahpeliği yanına kalmayacak. Ağanın intikamı alınacaktır.
2: Sağ olun sultanım.
0: Bizden bir dileğin var mı yiğidim? Sana biraz akça veririz.
2: Parayla pulla ilgim yok sultanım. Ben yalnız Akıncı olmak, Türk bayrağı altında sizinle beraber savaşmak isterim.
0: Bu yiğit delikanlıyı Yeniçeri Ocağı'na verin. Orada yetiştirilsin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Sağ olun sultanım. Beni çok sevindirdiniz. Yolunuza canım feda.
0: Tez zamanda ordu ve donanma sefere hazırlansın. Eflakı yerle yeksan edecek, taş üstüne taş koymayacağım.
3: Eflak seferi zaferle sonuçlanmış, Bükreş düşmüştü. Hain Voyvoda Macaristan'a kaçmış, kardeşi Radol tahta geçirilmişti. Yeni Eflak Voyvodası, Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını bildirerek her yıl ağır bir vergi ödemeyi kabul ve taahhüt etmişti. Ne yazık ki Murad'ın intikamı alınmamıştı. Çünkü hain Voyvoda yaşıyordu. İntikam ateşi Murad'ın bağrını yakıyor, bu hırsla usta bir silahşör olmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Seneler geçmiş, Murad büyümüş, Osmanlıların kahraman bir akıncısı ve Fatih'in de fedaisi olmuştur.

0: bu sırada Eflak Voyvodası Radol ölmüş, bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvoda memleketine dönerek tekrar tahta çıkmıştı.
1: Türk elçileri geldiler Majeste.
2: Gelsinler.
1: Buyurun.

0: Söyleyin, ne istiyorsunuz?
1: Kardeşiniz öldüğüne göre, onun taahhüt ettiği vergiyi şimdi siz mi ödeyeceksiniz?
0: Ben kimseye vergi vermem!
1: Hiddete lüzum yok Voyvoda Hazretleri! Biz Fatih Sultan Han'ın emirlerini size iletmekle mükellefiz!
0: Elçi melçi tanımam! Adamı kazağa oturturum ben!
2: 1462 yılını hatırlayın! Bükreş kapılarına dayandığımız zaman kaçacak delik arıyordunuz!
0: Küstah köpekler! Götürün! Atın bunları zindana!
3: Hain Voyvoda Vlad tekrar Eflak tahtına oturmuştur. Radol'a gönderdiğimiz elçilerden bir haber çıkmamıştır. Hayatlarından endişe ederim. Söyleyin vezirlerim, bu durumda tedbir ne ola?
4: Eğer münasip buyurursanız, bir müddet sabretmekte fayda vardır sultanım.
5: Hurda henüz seferden dönmüş yorgundur. Akkoyunlu Uzun Hasan, Osmanlı toprağına göz dikmiş, fırsat kollamaktadır.
6: Eflak ile Macaristan'ın devletimize ve şefketli hükümdarımıza karşı ittifak ettiklerinden şüphe ederim.
7: Voyvoda Vlad, bu ittifaka güvenmese Eflak tahtına çıkmak cüretini gösterebilir miydi?
3: Haklısınız vezirlerim. Bunun ne menen bir ittifak olduğunu anlamalıyız. Kara Murat gelsin!

0: Kara Murat, sana Eflak yolu göründü.
1: Sağ olun sultanım. Yıllardan beri ağamın öcünü almak için bugünü beklerim.
0: Önce sana vereceğim önemli görevi başarmalısın.
1: Emriniz başım üstüne sultanım.
0: Oraya varınca kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
1: Bana güvenebilirsiniz sultanım.
0: Al bunu, fermanımdır. Yanında bulunsun. Zorda kalırsan kullanırsın. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin.
1: İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter.
0: Güle güle yiğidim. Bahtına çık, yolun ışık olsun.

0: Biraz dinlenmek ister misiniz?
1: Fena olmaz.
0: Askerler, etrafa dağılın. Sen taze bir bahar çiçeği kadar güzelsin Angela.
1: Siz bu iltifatlarınızı lütfen başka kadınlara saklayın.
0: Benim için başka kadın yok, Angela. Yalnız sen varsın.
1: Askerleriniz neredeyse görünür. Bir av partisinde olduğunuzu unutmayın.
0: Av partisi bir bahaneydi Angela. Seninle baş başa kalabilmek için...
1: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz?
0: Benim olacaksın, hemen şimdi, burada!
1: Yalvarırım, bırakın beni!
0: Bana hiçbir kuvvet mani olamaz Angela.
1: Bırakın, bırakın diyorum!
0: Benim olacaksın!
2: Elimden kurtulamayacaksın artık.
0: Kimsin, ne istiyorsun?
2: Hatırlayamadın mı? 10 sene evvel toprağını, parasını elinden aldığın Mihalim, nihayet seni kıstırdım.
0: Delirmişsin sen.
2: Karım, çocuklarım açlıktan, sefaletten öldüler. Hep senin yüzünden. Öldürüp intikamımı alacağım. Başkalarını da mahvedemeyeceksin.
0: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: Sana dua bile ettirmeyeceğim.

Şimdi intikam sırası bende. Allah bir gün cezanızı verecek. Bunu geberinceye kadar kumda sürükleyin.

0: Hey! Beni de yanına alsana! Bekle, geliyorum! Dur!
1: İsmin ne senin?
0: Mihal! Yiğit birine benziyorsun! Türk müsün yoksa?
1: Fazla uzatma! Bir at yakala da gel benimle!
0: Olur!
2: Ne? Nikolaylı askerler öldürüldü ha?
3: Maalesef Haşmet Mab. Hepsi

0: öldürüldü.
1: Benim ülkemde benim adamlarımı kim öldürebilir? Adamlarına saldıranlar kaç kişiydiler?
0: Sadece bir kişi.
1: Anlamadım. Beş kişiyi bir kişi mi öldürdü?

0: Buyurun efendim.
1: Bize tavuk ve meyve getir.
0: Emredersiniz. İster misiniz?
1: Hayır. Sen istediklerimizi getir.
0: Baş üstüne.
1: Demek Türksün. Buraya Voyvoda için geldin öyle mi? Eğer onu gebertirsen bütün Sırbistan sevinir, sana köle olur. Ayağa kalk. Seni otururken görmesin.
2: Görürse ne olur?
1: Öldürür. Voyvoda'nın baş celladı Popescu bu. Kendine saygı göstermeyeni affetmez.

0: Kavgaya! Kalk dedim! Durun! Durun!
1: Ne oluyor burada? Kimsin sen?
2: İsmim Cafer.
1: Bu yabancıyı götürün.

0: Bunların arasında yok Majeste.
1: Demek o yabancı bunların arasında yok.
0: Hayır Majeste.
1: Bana bak kumandan. Aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın.
2: Emredersiniz Majeste. Bu adamları bırakalım mı?
1: Hayır. Hepsini kaza oturtun.
3: Durun. Durun beni dinleyin. Söyleyeceklerim var.
1: Söyle. Ne istiyorsun?
3: Bu kadar cana kıymanıza gerek yok.
1: Ya neden gerek yokmuş söyle bakalım.
3: Çünkü aradığınız yabancı benim.
1: Sen mi?
0: İnanmayın Majeste. Yalan söylüyor. O yabancının bu genç olmadığına eminim.
1: İyi ama tehlikeli bir yalan bu. Neden söylesin?
0: Kaybedecek bir şey yok ki. Ötekileri kurtarmak için kendini feda ediyor.
1: Ama kurtaramayacak. Çünkü hepsini kazıklayacağım. Kararım kesindir. Yalnız bu adamı ayırın, sorguya çekeceğim.
4: Adın ne senin?
3: Cafer.
4: Hangi millettensin?
3: Arnavut'um.
4: Adamlarımı sen mi öldürdün?
3: Evet.
4: İyi ama orada bulunan kız seni tanımadı, buna ne dersin?
3: Tanımamak da haklıdır. O sırada bir karış sakalım, başımda da külahım vardı.
4: Doğru mu söylüyor Angela?
0: Evet ama o adam bundan daha çok iri yarı insan.

0: azmanıydı.
1: Küçük hanım heyecandan beni bir dev sandı galiba.
0: Kendine bu kadar güveniyorsa Papesko ile dövüşsün.
1: Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazırım.
2: Sen ya bir şarlatansın ya da bir kahraman. Bunu öğrenmek için seni Eflak'ın en güçlü adamıyla dövüştüreceğim. Kaybedersen öleceksin.
1: Ya kazanırsam?
2: O zaman da bir Türk casusu olup olmadığını öğrenmeliyim.
1: 3 Türk öldürdüm. 6 ayda hapiste yattım. Edirne mahpushanesinden birkaç ay önce kaçtım.
2: Doğru söylediğini nereden bileyim? Sen belki de hayatıma kastetmek isteyen bir düşmanımsın.
1: Eğer isteseydim, şimdiye kadar sizi 5 defa öldürebilirdim.
2: Beni nasıl öldürebilirsin be aptal adam?
1: İşte böyle. Amacım sizi öldürmek olsaydı, bu bıçak şimdi kalbinize saplanmış olurdu majeste.
2: Yarın cellat Papesko ile dövüşeceksin. Kazanırsan canını bağışlarım.
3: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse, vallahi ikimizin de hali duman.
4: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
5: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
6: Ismarlama evlilik olur mu?
7: Geldim ben olacağım.
8: Sözlerin ne güzel.
9: Neden kızlara aşık ona?
10: Ben de onu düşünüyordum.
5: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
11: Müstakbel kocam benim.
4: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
12: Ne arıyorsunuz burada?
4: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
12: Kim bu kız?
4: Teyzemin kızı.
13: Bizim oğlana dolabilir. Elzemdi zaten.
14: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
15: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
16: Fiyatları gören herkes şokta. Bilicin kilosu %33 indirimle 89 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
17: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
18: Tam bir boş.
17: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
18: Tambibos!
19: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
20: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Parasının kıymetini bilenler.
23: Biziz.
24: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
23: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
24: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
23: Para mı kaybettirir?
24: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
25: Biz en iyisi kalgona geçelim.
24: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutu.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.

0: Çabuk çabuk. Ne? Kimde
1: plan? Hadi planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi planı oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Nasıl Kibrit? Çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru sova.
0: Kuru?
1: Akırel kuru sova.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa.
0: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi dayımın oğlundan.
3: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
1: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
4: O anne ya.
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha.
2: Osman ya. Osman.
0: Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
0: Oo.
1: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Gözüm tamam seveyim. İçeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
5: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireç.

0: İşte duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
2: Kalgon'la. Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
3: Tambir boş.
2: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
3: Tambir Bosch.
4: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.

0: Muhterem Peder Roboti, burası sizin odanız.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun Muhterem Peder Maskari, sizin odanız bu tarafta.
1: Teşekkür ederim güzel kızım.
0: Burada kalacaksınız. Kaldığınız sürede hizmetinize ben bakacağım.
2: Buna çok memnun oldum.
0: Bir emriniz var mı Muhterem Peder?
2: Hayır yavrum. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Çok üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim?
0: Benim derdime derman yoktur Muhterem Peder. Keşke ölsem de kurtulsam.
2: Ölümü düşünmek için daha çok gençsin yavrum.
0: Birini seviyordum, öldürdüler. O benim her şeyimdi. Korkusuz, yiğit bir kahramandı. Şimdi ise yapayalnız kaldım. Murat! Yaşıyorsun sen! Murat! Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın?
2: Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Voyoda'nın Macaristan'la yaptığı askeri anlaşmayı mutlaka ele geçirmeliyiz.
3: Askeri taahhütlerimizi harfiyen yerine getireceğiz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet maksadımızdan haberdar olmamalı.
0: İyi akşamlar majesteleri. Size içki getirdim.
3: Bırak oraya. Ne bekliyorsun?

0: Size içki vereyim majeste. Buyurunuz majeste.
1: Sen ne şeker, ne tatlı şeysin böyle.
2: Lucia.
1: Kraliçem.
0: Bu kız ne arıyor burada?
1: Görüyorsun, bana hizmet ediyor.
0: Bu gece size ben hizmet etmek istiyorum majeste.
1: Pekala, öyle olsun.
0: Bizi yalnız bırak Angela.
3: Emredersiniz majeste.
0: Yalnız beni sevmeni istiyorum. Kollarını al beni.
1: Ne oldu?
3: Başaramadım. Ben tam oradayken kraliçe geldi. Öyle korkuyorum ki.
1: Korkacak ne var?
3: Onun ne kadar kıskanç olduğunu bilemezsin.
0: Angela benim için bir tehlike. Voyvoda'yı avcuna almasına müsaade etmeyeceğim. Kocam o benim. Sevsem de sevmesem de kimseye kaptırmam. Kocamla arama giren bu kadın ortadan kalkmalı. Anlıyor musun Yuhan?
4: Evet majeste, çok iyi anlıyorum.
0: Onu bu gece öldürmeni istiyorum Yuhan.
4: Emredersiniz majeste. Onu şimdiden ölmüş bilin.
0: Yalnız hiç kimse bizden şüphelenmemeli.
4: Merak etmeyin majeste. Ben karda yürürken bile iz bırakmam.

0: Ne oldu? Öldürdün mü onu?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat mı?
2: Bu bir Osmanlı hançeri.
0: Yohan ölürken son sözü Kara Murat oldu.
2: Kara Murat olamaz. O öldü. Bu başka bir Türk casusu olmalı. Görüyor musun muhterem peder? Casuslar artık yatak odalarımıza kadar sızıyorlar.
3: Allah sizi korusun majeste.
2: Bu Türk casusu hemen yakalanmalı. Türk elçilerine eziyet edin. Casus onları muhakkak kurtarmaya gelecektir.
4: Emredersiniz majeste.
5: Kara Murat!
4: Majeste, Kara Murat!
2: Kara Murat mı?

0: silahsız bir düşman karşısındayız.
1: Haklısınız Majeste.
0: Bütün kapılar tutulsun. Nöbetçilerin sayısı arttırılsın.
1: Bütün bunları yapan bir tek kişi Majeste. Kara Murat. Onu gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün. Kara Murat öldü.
2: Türk elçileri yakalandı fakat casus kaçtı Majeste.
0: Beceriksiz köpekler! Emirlerimi aynen yerine getir. Bana kraliçeyi çağır.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Kara Murat!
3: Anlaşma nerede?
0: Ne anlaşması? Benden ne istiyorsun?
3: Macaristan'la yaptığın anlaşmayı.
0: Dur!
3: Çıkart yoksa gebertirim.
4: Kara Murat! Askerler! Muhafızlar! Yukarı gelin! Çabuk!
0: Yakalayın bu taraftan kaçtı! Çabuk!

0: Lorun siz.
1: Bir şey mi istediniz evladım?
2: Biraz evvel buraya biri girdi, gördünüz muhterem peder.
1: Hayır evladım, burada sadece Ulu Tanrı'yla beraberiz.
2: Fakat muhterem peder...
3: Ne istiyorlar sayın peder?
4: Söyle oğlum.
2: Affedersiniz muhterem peder, sizi rahatsız ettik, Kara Murat'ı arıyoruz da.
3: Kara Murat mı? O bir şeytandır. Gelin, gelin de sizi takdis edeyim evlatlarım. Gelin. Diz çökün, diz çökün. Ey Ulu Tanrım, sen bu kahraman askerleri Kara Murat denilen şeytanın şerrinden koru. Amin.
2: Amin. Sağ olun muhterem peder. Kalkın.
1: Yürüyün.

0: Majesteleri üzüntülerle dolu yorucu bir gün geçirdiler.
1: Haklısın, gerçekten çok yorgunum. Sinirlerim harap oldu.
0: Buyurun Majeste. Bu sinirlerinizin yatışmasına yardım eder.
1: Sağ ol Angela, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun Majeste.
1: Çok güzelsin Angela.
0: Majesteleri iltifat buyuruyorlar.
1: Güzelliğin kanımı tutuşturuyor. Aklımı başımdan alıyor Angela. Bakışların büyülüyor beni.
0: Majesteleri ne kadar güzel konuşuyorlar.
1: Senin bu güzelliğin karşısında taşlar bile dile gelir Angela.
0: Oh, majesteleri beni şımartıyorlar.
1: Seni seviyorum Angela. Deliler gibi.
0: Fakat sizin karınız var.
1: O ülkemin kraliçesi. Sense gönlümün kraliçesi.

Sarayımdaki bütün zehirler tesirsizdir. Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun. Ha!

0: dur. Eğer konuşur, her şeyi itiraf edersen hayatını bağışlarım.
1: Kendime adadığım dava yanında hayatımın değeri yoktur.
0: Söyle, suç ortağın kim?
1: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam. Nasıl olsa bana bu yaptıklarını yanına koymayacak, senden öcümü alacaktır.
0: Senin sevgilin mi yoksa bu Türk casusu?
1: Evet, o benim hayatta sevdiğim tek erkek. Her şeyim, yaşama gücüm, kuvvetim.
0: Budala! Bu aşk senin hayatına mal olacak.
1: Son nefesimde onun adını anarak can vereceğim.
0: Ama o seni sevmiyor anlaşılan. Sevse imdadına koşardı.
1: Sevdiğim adam yeryüzünün en mert insanıdır.
0: Hani onun mertliği? Ortaya çıksa ya! Erkekse sevgilin çıksın ortaya!
1: Beni seviyorsa çıkmamalı. Hayatını tehlikeye atmamalı.
0: Bu elçilerle beraber derhal öldürün! Öldürün!
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
3: Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
4: Fatih yoksa fedaisi burada!

de sizdenim Kara Murat.

Yeah!

Bu taraftan gideceğiz.

0: Nasılsın Popesco? Yürüyebilecek misin?
1: Benim işim bitik. Siz kendinize bakın.
0: Biraz gayret et Popesco. Hadi.
1: Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum.

0: Burada ayrılalım. Saraya iki ayrı yoldan girelim.
1: Emriniz yerine getirildi Majeste. Düşmanlarınızın hepsi öldü.
0: Kara Murat da öldü mü?
1: Öldü. Onu iki arkadaşıyla beraber mahzende kıstırdılar. Barut fıçıları infilak edince paramparça oldular.
0: Bana büyük bir hizmette bulundun. Seni mükafatlandıracağım kumandan.
1: Sağ olun Majeste.
0: Kara Murat'ın kellesini bir mızrağın ucuna geçirip saray kapısına dikin.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Ağlıyorsun Angela. Kara Murat'ın ölümü çok mu dokundu sana? Üzülme Angela. Sevgilin cehennemde. Yakında seni de onun yanına göndereceğim.
2: Senden korkmuyorum. Ne duruyorsun? Öldürsene beni.
0: Acelem yok. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Canını katre katre alacağım. Sen bir hainsin Angela. Beni düşmanlarıma sattın. Cezanı çekeceksin.
2: Sen de aşağılık bir adamsın.
0: Geber! Kara Murat!
2: Murat!
0: Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum. Sen ölmedin ha? Henüz öyle bir niyetim yok. Muhafızlar, onları bir daha göremeyeceksin.
3: Zeynep, sen şu anlaşmayı ara.

0: Yıllarca önce ağamın kolunu bacağını kesip öldürtmüştün. Hazır ol, şimdi sıra senin.
1: İşte orada. Nihayet cezasını buldu.

0: Daha güzeli ne biliyor musun?
1: Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo doğuş siyah çay 325 lira yerine 289 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
2: Tam bir boş.
1: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
3: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 16'lı Selpak tuvalet kağıdı %40 indirimle 149 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri

0: ile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra Konsantre Deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pons'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
0: Evet, kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım yine sizler için bugün çok güzel iki tane tarif hazırladı. Birbirinden güzel renklerde tarifler. Neydi onlar? Bir tanesi?
1: Bir tanesi rengarenk, evet. Gökkuşağı salatası.
0: Evet, güzel isim buldun. Doğru, rengarenk bir gökkuşağı salatası yapacağız. Diğeri evet. Neydi?
1: Bir de spoonful.
0: Evet, fit bir spoonful deneyeceğiz bugün. Bakalım sizler de sevecek misiniz? Bakalım Ela da onları beğenecek mi? O zaman ne yapalım? Biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada tekrardan buluşalım.
1: Hadi anneciğim, rengarenk salatamıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Gerçekten birbirinden güzel renklerin olduğu şahane, bol vitaminli, aynı zamanda proteinli de bir salata yapıyoruz bugün. Ela'cığım önce size bir malzemeleri saysın bakalım, neler kullanacağız bu tarifte. Ne vardı? Buradan başlayalım mı?
1: Maydanoz, bol lahana, havuç, pancar, bir de...
0: Yeşil elma rendesi.
1: Yeşil elma rendesi.
0: Ceviz,
1: nal
0: ve bir de maş fasulyemiz vardı.
1: Maş fasulye.
0: Evet, bunlar salatamızın ana malzemeleriydi. Sosu için ise burada kullanacaklarımız şöyleydi. Bir çay bardağı kadar portakal suyu kullanacağız. Bir miktar tuz, nar ekşisi ve zeytinyağından da çok güzel bir sos yapacağız. O yüzden salatanın içerisi çok daha güzel, C vitamini artmış bir formda
1: anne,
0: olacak.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle bakalım.
1: Bu mesela bir tarife benziyordu.
0: Hangi tarife benziyordu?
1: Şöyle adını rengarenk salata koymuştuk.
0: Evet, biz de biz Ela ile meyve salatası yapmıştık. Ela çok güzel hatırlıyordu. O tamamen meyvelerden yaptığım
1: evet,
0: salataydı.
1: Ama bu
0: burada
1: sebze...
0: fark ettin mi? Meyve ve sebzeyi bir arada kullandık aslında. Meyvelerden evet. Narımız var, yeşil elmamız var. Yeşil elma biraz tabii kararacak bekledik Ceylancığım. O yüzden bir an önce onu istersen eklemeye başlayalım. Diğerleri tamam. Sebze alternatifi olarak kullandığımız ürünlerdi. Bir şey de turuncudur, mordur,
1: onun...
0: kırmızı renkler varsa bunlar bizim için
1: şey
0: çok önemli. Söyle tabii.
1: İsmimizi koyduğumuz salatada da sos yapmış.
0: Evet, o da ne sosumuz vardı. Buna biraz daha farklı bir sos yaptık. Şimdi içerisine şöyle yeşil elmalarla
1: pancar.
0: Başladık. Yeşil elma rendelerimizi ekledik.
1: Pancar.
0: Evet, pancarı rendeledik burada. Yani çiğden kullandık. İsteyenler haşlayıp küp küp de doğrayabilirler. Pancar gerçekten özellikle vitamin anlamında, antioksidan anlamında, bağışıklık güçlendirme anlamında çok güzel bir yiyecek. Sık sıklıkla kullanın. Eğer böyle çiğ sevmezseniz bunu yoğurtlayıp bir meze formuna da getirebilirsiniz aslında. O da çok güzel olur. Yardım edeyim mi? Tamam. Buraya birazcık da havuç ekleyelim. Şöyle güzel. Havuç ne işe yarıyordu Ela'cığım?
1: Bol lahana.
0: Havuç ne işe yarıyordu Ela'cığım?
1: Gözlerimizin iyi görmesini.
0: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu. Mor lahanayı da biraz böyle hani minik minik böyle rendelerseniz eğer o kadar tuzlu ovup hani o yumuşamasını sağlamanıza gerek de kalmıyor aslında. Ela'cığım bana bak eklemeye başladı. Biraz da maydanoz ekleyecek. Maydanozun da C vitamini çok yüksek. Çok sevilen bir sebze grubu değil aslında ama salatalara çok yakışıyor. Şu an Ela bize birazcık ceviz ekliyor gördüğünüz gibi. Oo, çok güzel oldu Ela'cığım. İstersen biraz sana yaklaştırabilirim. Şimdi ne hangi malzemeleri koyduk şu an? İçine birazcık mor lahana, havuç, birazcık pancar ekledik, ceviz koyduk.
1: Yeşil
0: şu ana kadar...
1: elma, maydanoz.
0: Evet, şu ana kadar zaten salatanın vitamin deposu, C vitamini gücü, antioksidan gücü, o bizim bedenimizi hastalıklara karşı direnci arttırma etkisi çok artmış oldu. Biraz bunu hem lezzetlendirelim istiyorsak da içerisine birazcık nar da ekliyoruz. O hem tatlı ekşi tadı çok hoşumuza gidiyor gerçekten. Çok sevilen de bir yiyecek.

0: salatalıklarına ekliyoruz. Ve hani ya bu salata çok güzel oldu ama sanki içerisinde biraz da protein kaynağı olsaydı, lifi zaten çok iyiydi. Biraz daha lif arttırsaydık dediğimiz zamansa burada ortaya baklagillerin çok güzel bir örneği olan maş fasulyesi ortaya çıkıyor aslında. Maş fasulyesi
1: anne,
0: gerçekten...
1: Anne şunu önümden temizleyebilir misin?
0: Temizleyebilirim. Maş fasulyesi gerçekten içerik anlamında da proteini çok yüksek, lifi çok yüksek olan sebzeleri baklagillerin başında geliyor. Tamam, sosu da beraber yaparız istersen.
1: Ben sadece yapacağım.
0: Tamam. Salatamızı şöyle çekelim o zaman. Orayı temizlememi istiyorsun. Tamam.
1: Temizleyeyim
0: gel. Dur elini koyma o zaman. Şöyle yapalım güzelce.
1: Tamam.
0: Şimdi bütün bunları yaptık. Bu salatamızı elbette tüm ailemizle beraber yiyeceğimiz biraz tabii büyük bir porsiyon salata oldu tabii ki. Burada şöyle yapacağız. Hem buraya içine koyduğumuz o elmanın da kararmasını engellemek için C vitamini ihtiyacımız var. Burada hani limon yerine ne yapıyoruz? Bir portakal suyu ekledik. Nar ekşisi var. Çok iyi yapmışsın bir tanem. Şimdi içerisine şöyle küçük bir çay bardağı, yani aşağı yukarı yarım çay bardağı gibi düşünebilirsiniz. Eğer daha büyükse çay bardaklarınız. Portakal suyumuzu ekliyoruz. Bakalım nasıl yapacaksın? Evet. Bak tamamen senin yaptığın bir salata oldu. Gördün mü? Güzel oldu.
1: Şey,
0: şimdi içerisinde bence zeytinyağı zaten müthiş bir gıda aslında. E vitamini de yüksek olan bir şey. Zeytinyağını koyabilirsin. O yüzden hani yağda eriyen vitaminlerin de aslında kullanımını arttırmak adına zeytinyağını çok kullanın. Cilde çok iyi geliyor. Kalbe çok iyi geliyor. Ve çiğden kullanıyoruz zaten burada. Yanmamış bir yağda kullanmış oluyoruz. Güzel bir böyle zeytinyağı da ekledik. Ve şimdi de nar ekşisi ev yapımı, bu nar ekşisi sosu olmayan tamamen doğal bir nar ekşisi ekliyoruz içerisine. Ve ihtiyaca göre biraz tuz tabii ki. Çünkü hafif böyle o tuz ihtiyacı oluyor. Evet, rengarenk oluyor işte bu da. O yüzden ismini rengarenk koyduk. Tuzumuzu da ekledi Ela'cığım. Çırpma telimizi verelim. Sosumuzu güzelce çırpsın. Tüm eğer sosu yapmak istiyorsanız gerçekten öncelikle böyle bir ayrı bir kapta aslında sosu mutlaka hazırlayın. O zaman daha güzel oluyor. Çünkü diğer türlü tam sos harmanlanmış bir şekilde az salataya eklenmiş oluyor. O yüzden bak, ben sosu her zaman ayrı yapıyorum.
1: Bak Ela'cığım da alıştı. Sihir gibi oldu.
0: Sihir gibi mi oldu? İksir gibi. Evet çok güzel
1: bak,
0: oldu.
1: Bak,
0: hemen şöyle çırp bakalım. Sosumuzu şöyle güzelce bir ekleyelim. Bakalım nasıl oldu. Sen de beğenecek misin? Merak ediyorum ben de. Şöyle bir şurayı tekrardan bir silelim. Biraz daha çırp ama hızlı çırpar mısın?
1: Bunu bir daha yapmak istiyorum.
0: Hoşuna gitti değil mi? Beğeneceğini biliyordum zaten. Şimdi ben de bir yandan şöyle salatamızın içerisine bakalım. Güzel görünüyor. Biraz ben çırpayım mı? İster misin?
1: Ben çok...
0: Sen döktükten sonra salatamızı karıştırabilirsin olur mu? Şöyle çünkü biraz hızlandırıp şöyle sosumuzu yapalım. Tabii nar ekşisinin rengi daha baskın olduğu için daha böyle pembeli bir sos elde ediyorsunuz. Ama portakalın da verdiği tatla çok değişik bir aroması oluyor. Bunu mutlaka deneyin istiyorum aslında. Geliyor Ela'cığım sosumuz, bekle. Ekleyelim, ondan sonra dökebilirsin güzelce. Şimdi sosumuzu ekledim. Sen de güzelce onu karıştır, tamam mı hayatım? Bence güzel oldu. Yardım edeyim mi?
1: Hayır.
0: Tamam peki. Dökmeden karıştırabiliyorsun zaten bence de. Ama istiyorsan şöyle bir şey yapabilirim. Önce bir şöyle kolaylaştırayım çünkü dökülüyor birazcık, gel. Şöyle yapalım.
1: Nasıl kolaylaştı?
0: Şöyle yapacağım. İkisini bir arada alacağım şöyle. Şöyle bir karışıma bakacağım. Oh,
1: ya ben de
0: o kadar güzel oldu ki renklerimiz. Harika görünüyor bence.
1: Ben de iki kaşıkla yapacağım.
0: Evet, şimdi salatamız gördüğünüz gibi
1: hazır. Ben de şöyle birazcık düzelteyim
0: tamam,
1: onu.
0: Tamam, sen de düzelt o zaman birazcık. Salatamız gördüğünüz gibi hazır. Çok sağlıklı, bence çok da lezzetli. Proteini yüksek, güzel bir salata yapmış olduk. Sevmeyen çocuklar bile buna bayılıyorlar. O halde salatamız hazır. Biz şimdi ikinci tarifi hazırlıklarımızı yapalım ve o tarifimizde de buluşalım.
1: Hadi anneciğim, spoonful tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Son dönemlerin en çok yapılan tatlarından biri spoonful'du. Fakat biz baktık, dedik ki bu çok kalorili, çok içerik olarak çok da güzel bir içeriği yok dedik. Ve bunun fit versiyonunu Ela ile beraber sizin için yeniden organize ettik. Ela o yüzden şimdi size bir malzemeleri saysın bakalım neler varmış. Önce alt tabanı için malzemeleri Ela sayacak. Sayalım bir tane, ne yapacağız?
1: Bal, kakao, muz, yulaf esmesi
0: ve
1: bir de süt.
0: Bir de süt gelecek. Aynen, tabanımız için bunları kullanacağız. Üzerine yapacağımız o sos içinse labne peyniri,

0: Ekmeğimiz olacak, süzme yoğurdumuz, balımız olacak ve üzeri için yine benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatamız ve yine en son üzerine süslemek için ise damla çikolatalardan ekleyeceğiz. Nasıl bir tarif sence Ela? Çok lezzetli olacağı benziyor, evet. Değil mi? O zaman ne yapalım? Şimdi ben sana kesme tahtanı vereyim. Sen önce bize muzları doğrayarak başla, klasik. Biz çocuk bıçağı kullanıyoruz tabii ki de burada. O yüzden hiçbir keskinliği de olmamış oluyor. Muzla ben hemen sana vereyim güzelce. Sen bunu bizim için
1: ama
0: orada kes bakalım.
1: İlk önce soyacağım.
0: Evet, soyacağım şimdi sana onları. Sen de bunları benim için minik minik doğrarsın ve hemen kabımızı alırız, ezeceğiz. Çok küçük bir hani yerli muzsa da bu olabilir elbette. Burada muzu kullanıyoruz. İçerisinde yulaf ekliyoruz. Aşağı yukarı 3 yemek kaşığı kadar yeterli oluyor. Göz kararı koyarsınız. At içerisine ezelim ben onu. Eğer böyle tamamen glutensiz bir tarif yapayım derseniz de glutensiz yulaf kullanırsınız. Biz mesela kendi tariflerimizi evde yaparken glutensiz yulafla yapmıştık. O da çok lezzetli oldu. Tek tek mi attın? Ben senin için bunları birazcık ezmeye başladım. Sonra sana vereyim, sen de ezersin, olur mu?
1: Ben de sen de ezeceğim.
0: Tamam, sen de benimle ezebilirsin. Güzelce. Şöyle ezeceğiz işte bunları, muzları.
1: Ben büyüklerini daha kolay eziyorum.
0: Öyle mi diyorsun? Ama o zaman şöyle yapayım. Senin için ezmeyi düşünmüştüm ama öyle yapmayayım mı? Aslında şöyle küçülttüm. Sen bunları güzelce ez benim için. Sonra içerisine yulafı ekleyeceğiz. Ondan sonra da birazcık da sütle açacağız ama sütü biraz daha böyle dikkatli açma eklemenizi isteyeceğim orada. Çok fazla sulandırmasın. Daha kontrollü bir şekilde ekleriz. Sen o zaman ezmeye devam et. Ezmeye başladın zaten. Güzelce. Evet, şimdi bana yulafı getirir misin orada? Ben istersen...
1: Ha, ezmeye başlıyor. Ben evet. bitirdiklerim şeylerini buraya koyuyorum.
0: Tamam, çok hemen. İyi yaptın. Onlar bitti mi, onlarla işimiz? Güzel
1: sütü
0: olmuş.
1: Ölçülü mü kullanacağız?
0: Önce yulafı alabilir miyim buraya bir tane?
1: Ha, yulaf.
0: Evet, önce yulafı alalım. Bir yulafla bir bakalım nasıl bir kıvama gelecek. Dur ama ben ekleyeceğim şimdi onu. Kontrollü bir şekilde koyacağım. Muzun iyice ezilmesini istedim ki hani böyle ağzımıza çok diri diri gelmesin şeyi. Bekleyelim. Alayım bir. Şimdi içerisine...
1: Ben de öyle dökebilir miyim?
0: Yok canım, ben dökeyim şimdi. 3 yemek kaşığı kadar. Sen onu benim için birazcık böyle bir karıştır bakalım.
1: Tamam.
0: Al şöyle bir kaşık vermemi ister misin? Bunu da güzelce karıştır bakalım. Karıştır. Oo, güzel oldu. Muz tabii çok yeterli gelmeyebiliyor oradaki tat olarak. O yüzden burada böyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ihtiyacı oluyor. Bence yakışıyor. Yine pişmeyen bir tarif diye burada balı rahatlıkla kullanabilirsiniz zaten. Alayım mı balı buraya? Ne dersin?
1: Ben alacağım.
0: Ekle bakalım balı da içerisine şöyle güzelce. Balın tamamını ekleyebiliriz. Ve tabii ki kakao da gelecek şimdi. Daha ekleyeyim mi? Tam eklememişiz. Dur, tam güzelce ekleyelim. Kıvamımız tam
1: kakao
0: olsun.
1: Kakao bence bayağı iyi kokuyor.
0: Kakao evet ya. Sen bu kakaoyu çok seviyorsun. Çikolatayı seven çocukların tabii ki sevdiği bir alternatif oluyor. Birazcık kakao
1: evet,
0: da ekleyelim.
1: Evet, bir dolma çikolata.
0: Şimdi onu da ezelim.
1: Ne yapabiliyoruz?
0: Evet, kakaonun ağacı vardı. Hep anlatıyorsun. Şimdi güzelce şöyle karıştırıyorum.
1: Anne, ben karıştırdım.
0: Aa, sen karıştır. Evet, tamam hadi sen karıştır. Seviyorsun sen bunları yapmayı böyle ya. Çok güzel oldu. O zaman sen onları karıştırırken ben de o zaman kendi sosumu yapmaya başlayayım, olur mu? Ne dersin? Şimdi benim yapacağım tarifte ise burada labnemiz var, süzme yoğurdumuz ve bal var. Üç katlı gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Sen onu yaparken ben de bunları ekleyeyim. Şimdi aşağı yukarı yine burada bir tatlı kaşığı kadar labne kullandık. Efendim?
1: Bu ne?
0: Muzun içerisindeki şey yani Zarancığım. Hadi sen bunu güzelce yap tekrardan. Bu da süzme yoğurdumuz ve yine bir tatlı kaşığı kadar da burada da yine bal kullanacağız. Hepsini güzelce karıştıracağız.
1: Sütü ekleyebilir miyim şimdi?
0: Şimdi bir bakayım kıvamına istersen.
1: Ya, kıvamı çok güzel.
0: Evet, kıvamı çok, aslında çok süte de ihtiyacımız olmayacak ki. Biraz ekleyebiliriz. Birazcık daha yulaf ekleyelim sadece bunu, olur mu?
1: Bak, sana söylemiştim.
0: Evet, sen bana söylemiştin ya. Çok az süt de ekleyelim ama sütü getir bana.
1: Şöyle ben azıcık ekleyebilirim.
0: Ekle azıcık.
1: Sen dol deyince ben bitireceğim.
0: Çünkü burada önemli. Yeterli, yeter. Tamam. Onu alalım.
1: Ben karıştıracağım.
0: Karıştırabilirsin. Birazcık daha o zaman ekleyeceğiz. Tamam, güzel oldu seninki de. Şimdi ben de kendi sosumu yapıyorum, biliyor musun? Bal, labne ve süzme yoğurdu karıştırdım.
1: Ya bence ben sosunu yapsam daha iyi olur.
0: Al bakalım o zaman. Sosla Ela'yla şimdi yer değiştiriyoruz. Bak Ela'cığım, biraz sütü fazla eklediğimiz için yulafı neredeyse biraz daha ekliyorum şimdi. aşağı yukarı.

0: etkisinden olmadığı için tabii ki biraz daha sulandırma etkisi yapıyor. Bak şimdi çok güzel oldu.
1: Bunları ne için kullanacağım?
0: Onlar en üzerine artık. En üstüne eklemek için yapacağım onları da. Oldu mu senin sosun? Ne durumdasın?
1: Benim
0: çok güzel
1: oluyor.
0: Görünüyor. Ela çok lezzetli görünüyor.
1: Benim sosum olmak üzere.
0: Evet ya. Benim de tabanım oldu gibi. Şimdi muzu, kakaoyu, balı ve birazcık sütle beraber karıştırdığımız şöyle bir harcımız oldu.
1: Bunu benim de yoğurtla karıştırdığım bir harcımız oldu.
0: Yoğurt lambe var onda. Bir de ne var biliyor musun? Bal ekledim ona da. Şimdi bu tabanımızı böyle en alta ekliyoruz. Bunu da diğer tabağa ekleyelim. Tamam. Çok güzel oldu Ela'cığım ya. Şimdi senin yaptığın üzerine ekleyelim. Ver bakalım. En üzerine de ne yapacağız biliyor musun? En sevdiğin işte o bitter çikolatadan ekleyeceğiz. Böyle üzerine de.
1: Ama ilk önce şu sosu eklesek iyi olmaz mıydı?
0: Hangi sosu? İşte onu ekleyeceğiz üzerine en son dedim ya.
1: Yok ama ilk önce bunu eklemiştim.
0: Ha yok, en üstü böyle çikolatalı olacak ama. Burası tamam. Şimdi en üzerimize de burada 60 gram kadar erittiğimiz, benmeri usulü erittiğimiz aslında çikolata sosumuzdan
1: da ekliyoruz. Çok güzel bu damla çikolatalı.
0: Evet, üzerine şimdi onunla süslemesini sen yapabilirsin bence. Böyle tam bir... Güzel oldu değil mi? Ne diyorsun?
1: Babaanne, dağıt, dağıt.
0: Dağıtıyorum, dağıtıyorum.
1: Dağıt, hiç yoğurt gözükmesin.
0: Yoğurtla şey hiç görünmesin mi diyorsun? Tamam, hadi. Dağıttım. Şimdi en üzerine de opul çikolatalarımızı ekle bakalım.
1: Ben kedi
0: yapayım. Şöyle birkaç tane koy. Şimdi biz bunu dolaptan şu yukarı böyle bir saat kadar dinlendireceğiz ve sonra bu çok seveceğiniz Fit Spoonful tarifimiz de hazır olmuş olacak. O halde sunumlarda görüşelim.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Çok da güzel oldular. Öncelikle rengarenk bir salata yaptık. C vitamin evet. Deposu, antioksidandan zengin, çok sağlıklı bir salataydı. Evet. Ve sonra ne yaptık? Fit bir spoonful yaptık. Normalde evet. Belki de 1/4 kalorisi kadar düşük bir tatlı alternatifi olmuş oldu. Çocuklarımız bence bunlara bayılacak ve salata yemeyenler bile bu salatayı da yemeye başlayacaklar diyoruz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Mehmet Serim Mutlueza. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, futbolcu kartları biriktirmeyi ve ekip oyuncakları oynamayı çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Ecem Durharca. 9 yaşındayım, İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Satranç oynamayı, resim yapmayı, voleybol oynamayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, adım Canayaz Balcı. 9 yaşındayım ve 4. sınıfı bitirdim. İlgi alanlarım, 4 senedir basketbol oynuyorum ve halk oyunlarına devam ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Yaren Karatıl. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severekten izlediğim için katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Selim'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaren var. Üçüncü masamızda Ayaz ve dördüncü masamızda da Ecem. Hoş geldiniz tekrar. Nasıl, heyecan var mı biraz?
5: Evet.
0: Biraz. Evet. Birazcık. O zaman Selim'cim seninle başlayalım.
6: Ben Mehmet Selim Murtaza. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Halk oyunları oynamayı, yapı oyuncakları da oynamayı, futbolcu kartları biriktirmeyi ve futbol oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmayı çok fazla izliyorum ve bu yarışmayı çok da seviyorum. Ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Selim'cim. Selim'cim, şimdi sen daha meslek seçimini yapmamışsın galiba tam
6: olarak,
0: değil mi?
6: Mühendis tam olarak yapmadım.
0: Kararı var ama bir hikayem var, onu başvuru formunda da gördüm. Piyano çalıyormuşsun. Sonra piyano çalmaktan vazgeçip bu şey miydi? Davul çalmaya başladın değil mi? Davul muydu?
6: Evet.
0: Peki neden? Hayır, bu şey gülüşü müydü? Darbukaydı. Bu şey gülüşü müydü? Ben istediğimi yaptırdım. O gülüşü müydü? Peki nasıl oldu bu?
6: İşte ben piyanoyu çok şey sevmiyordum. Ailem birazcık istiyordu benim yerime. İşte sonradan...
0: Denedin ama ailen için.
6: Evet, denedim, bir yıl gittim. Sonradan annem beni bir tane ritim kursuna yazdırdı. Orada darbuka vardı, çok sevdim. Anneme darbuka aldım. Bir yıl boyunca perküsyon dersi bulmasını bekledim.
0: Annene sonra... de teşekkür edelim ama buradan, değil mi?
6: Evet,
0: sevgili ailelerimiz de buradalar, hoş geldiniz tekrar. Sabırla bak ne kadar güzel, başka kurslara yazdırmış ve aslında seni seveceğin şeyi sana buldurmaya çalışmış, değil mi?
6: Evet.
0: Peki orada kalabildik mi darbukada?
6: Yani.
0: Biraz deniyoruz, olsun arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz sizden çok büyüğüm ama hala yeni deneyimler kazanmak için yeni hobiler deneyimliyorum. O yüzden bunun yaşı yok ve hayal gücünüz sonsuz olsun. Peki Rizeliymişsin bir de, şarkı da söylüyorsun galiba.
6: Biraz.
0: Bize böyle bir açılış için haydi böyle bir güzel bir enerji olsa stüdyoya söyler misin?
6: Söylerim.
0: Biz de destekler miyiz arkadaşlar?
5: Evet.
0: Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin?
6: Ya ben anlatamadım, söyleyeceğim.
0: Sizin oralardan.
6: Evet.
0: Kuzeyden. Oradan. Hadi bakalım.
6: Ay vurur ayan beyan, geldim kapına ya, sen değil misin beni ha bu hallara koyan, ay dedun aya geldim, sana sevdaya geldim, Rize'den İstanbul'a yürüdüm ya, ya geldim ya, ben anlatamadım ya, sen anlamayısın, ellere yağmur oldum lan, adamlamayısın.
0: Bravo! stüdyomuzu neşelendirdin. Teşekkür ederiz Selim'ciğim ve Yaren'le devam ediyoruz. Yaren'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben Yaren Karaatıl. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severekten izlediğim için katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Yaren'cim sen anaokulu öğretmeni olmak istiyorsun değil mi? Peki nasıl başladı anaokulu öğretmeni olma fikri sende?
2: Ya şimdi ben etkinlik yapmayı çok sevdiğim için.
0: Nasıl etkinlikler?
2: Böyle kağıttan bir şeyler, ondan sonra tabaktan, kağıt tabaktan ve kağıt bardaktan tavşan yapıyorum.
0: Aa çok güzel.
2: O yüzden...
0: Onları kesiyorsun. Evet, aslında bir tasarım da yapmış oluyorsun.
2: Evet. O yüzden etkinlik yapmayı sevdiğim için çocuklara da etkinlik yaptırmayı seviyorum. Kuzenim var. Kuzenime etkinlik yaptırdığım için... hoşuma gidiyor. O da beğendiği için.
0: Sana bir motivasyon oluyor, ilham oluyor.
2: Evet.
0: Bir de çok güzel dans ediyorsun galiba.
2: Evet.
0: Seviyor musun? Sürekli dans eder misin? Var mı senin de böyle katıldığın bir grup, topluluk?
2: Yok ama evde yani dans ediyorum.
0: En çok sevdiğin dans?
2: Fark etmiyor. Hepsini seviyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de çok güzel burada stüdyoda dans ettin. Gördüm seni Yaren'cim. Seni de kutluyorum. Ayaz'cığım hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
1: Ben Can Ayaz Balcı, 9 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. İlgi alanlarım basketbol oynamak ve halk oyunlarına devam etmek. İleride pilot olmak istiyorum. Buradan tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Peki neden pilot olmak istiyorsun Ayaz'cığım?
1: Arkadaşlarımla bir tane uygulama keşfettik. Beni çok sardı. Uçaklarla ilgili çok şey öğrendim bir haftada. O yüzden... ilgimi çekiyor.
0: Aynı zamanda sen de dans ediyorsun.
1: Folklor, halk oyunları.
0: Değil mi? Halk oyunları. Selim de. Siz arkadaşlar bence çok iyi iki
1: davul
0: arkadaş
1: da olabilirsiniz.
0: Davul da çalıyorsun. Çok ortak yönleriniz var. Bence zaten bu ekip bugün arkadaş oldu. Dışarıda da görüşürsünüz diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Teşekkür ederim Ayal'cığım. Ecem'ciğim hoş geldin.
5: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
5: Ben Ecem Duru Harca. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim işte satranç oynamak, resim yapmak, voleybol oynamak spor olarak, yüzme de spor olarak çok seviyorum.
0: Ve İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun galiba. Neden?
5: Ya çünkü İngilizceyi çok seviyorum. Benim farklı dillere karşı çok ilgim var.
0: Peki yani, İngilizcenin dışında başka var mı?
5: Var.
0: Neler mesela, hangi diller?
5: İşte...
0: İspanyolca.
5: Arnavutça. Evet.
0: Çok güzel. Biraz konuşabilir misin bizim için? Çok kısa mesela. Hadi program başlasın diyebilir miyiz?
5: Yok ya, ben çok bilmiyorum.
0: O zaman ben Türkçe programı başlatayım mı artık arkadaşlar?
5: Evet.
0: Başlattık ama artık bence harf tablomuz gelsin, sorularımız gelsin. Merak ediyoruz. Selim için geliyor harf tablosu. Hazır mısın Selim?
7: Evet, hazırım.
0: Görelim.
7: Ablam İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Sen coğrafyayı seviyordun Selim galiba.
7: Evet, biraz seviyorum.
0: Türkiye'nin kuzey ucunda bulunan bir Karadeniz şehridir. Süremiz başladı. Çok da şanslısın, sen kuzeyden değil mi? Baba tarafı geliyordu galiba.
7: Evet.
2: Karadeniz.
0: Kuzey ucunda. Haydi ekip çalışması. Of. Ekip yapar bunu.
2: Yaparız.
0: Yaparsınız ekip. Açayım mı bir kutu sizin için?
7: Tamam. Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Neresi olabilir kuzeyde?
7: Çok kötü bir yer.
0: Bir düşün bakalım Karadeniz'deki yerleri. Hadi bir düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikrimiz yok şu anda. Bence bulduk Selim.
7: Hayır. Sinop.
0: Sinop mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Süpersin Selim. İlk 20 puanı kumbaramıza atmış olduk böylelikle. Ve görselde de Sinop'u görüyorsunuz. Gidenler var mı aranızda?
7: Ben gitmedim ama arkadaşımın memleketi.
0: Arkadaşına da o zaman buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hadi bakalım Yaren için gelsin harf tablomuz.
2: Candan'ın C'si.
0: Candan'ın C'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Tiflis olan Türkiye'nin sınır komşusu ülkedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Selim.
7: Gürcistan.
0: Doğru cevabımız. Gürcistan mı görelim? 80 puan daha kumbaraya attık. Bravo. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
8: Kardeşim, babam ve annemin baş harfi B.
0: B. İsimler neler?
8: Bülent, Beri, Büşra.
0: Sevgilerimizi iletelim ve 30 puan değerinde aileden geliyor sorumuz Ayaz için. Bir kişinin kendisinden büyük olan kız kardeşidir. Süremiz başladı. Senin kardeşin var değil mi?
8: Abla.
9: Çok kolay.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Tebrik ederim. Ecem için geliyor harf tablomuz.
10: Eniştem Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz.
10: Deyim.
0: Giyim. Yağışlı havalarda ıslanmamak için giyilen kıyafettir. Süremiz başladı.
10: Yok. Yağışlı havalarda ıslanmamak için.
0: Ne giyeriz üzerimize yağışlı havalarda? Yok. Olsun. Yaparız bunu ekip Yaren.
10: Yağmurluk.
0: Doğru cevabımız. Yağmurluk mu görelim? Şahanesiniz. Bravo. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Ben şimdi merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan topladık? Bir bakalım, önce tahminleri alalım. Selimciğim.
7: 200.
0: 200 Yaren.
10: 300.
0: 300 Ayaz.
8: 250.
0: 250 Ece.
10: 150.
0: Görelim bakalım kumbaramızda

0: kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 210 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2290. Kutluyorum sizi, bravo. Harika gidiyorsunuz. Selim için geliyor Arif ablamız.
1: En yakın arkadaşım Kemal'in K'si.
0: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yiyecek koymak için kullanılan yayvan kaptır. Süremiz başladı.
1: Tabak.
0: Selim'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Hadi alkışlıyoruz arkadaşımızı. Bravo. Yaren için geliyor Arif ablamız.
2: A.
0: O harfi 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Alet çantalarında bulunan vidaları söküp takmakta kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Böyle vidaları neyle biz söküp takarız Yaren? Hani böyle sıkıştırırız.
2: Şey...
0: Yaklaştın sanki Selim.
1: Tornavida.
0: Doğru cevabımız tornavida mı görelim? Bravo. Yaren ve Selim sizi kutluyorum. Harikasınız. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
3: Arkadaşım Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 80 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz.
2: Oo, çok güzel.
0: Newton'un elmanın düşüşünü gözlemleyerek tanımladığı aktarılan bilimsel değerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Yer çekimi.
0: Doğru cevabımız yer çekimi ise eğer kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz görelim. Bravo. Ve Ecem için geliyor ablamız. Ecem çok heyecanlı. Heyecanı gitmedi Ecem'in. Hı? Hangisi olsun?
2: Şırnak'ın Ş'si.
0: Şırnak'ın Ş'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir işi istenilen biçimde tamamlamaktır. Süremiz başladı. Aslında biliyorsun. Ne olunur? Bir işi bitirince ne olunur? Haydi ekip çalışması. Bir işi istenilen biçimde tamamlamak.
1: Başarmak.
0: Ben şimdi herkese sormak istiyorum. Cevaba katılıyor musunuz?
2: Evet.
0: Ayaz, katılıyor musun cevaba?
4: Evet.
0: Yaren?
4: Evet.
0: O zaman Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak cevabıyla kumbaramıza 70 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı sadece 4 sorumuz bu tur için. Selim'cim hazır mısın?
1: Evet hazırım.
0: Harf tablomuz Selim için geliyor.
1: Babam Hakan'ın H'si.
0: Hakan Bey'in H'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Donmuş alanda bir diskin sopalarla vurularak kaydırıldığı oyundur. Süremiz başladı.
2: Biliyorum, biliyorum.
1: Buz hokeyi.
0: Ecem'de de var cevap biliyorum.
1: Buz hokeyi.
0: Buz hokeyi. Herkes katılıyor galiba. Ecem de biliyor. Yaren
1: doğru.
0: Sen de Ayaz. Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışması kutluyorum size.
2: Amerikanlara özel gibi. Biraz
0: Ecemciğim,
2: bayağı Amerikanlar
0: sen galiba takip de ediyorsun değil mi? İzliyor musun?
2: Evet.
0: Nasıl bir oyun? Bize biraz anlat buz hokeyi.
2: Böyle mesela yerde bir tane taş oluyor.
0: Evet.
2: Onu elinde şeyler oluyor.
0: Sopalarla.
2: Sopalarla vuruyorsun kale var. Futbol gibi ama sanki şeyli. Sopalı futbol gibi.
0: Sopalı futbol gibi.
2: Biraz da golf gibi.
0: Biraz da bir de buzda olması da aslında birazcık da zor değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Gerçekten zor bir spor dalı.
2: Bir anda arada... kayıp düşebilirsin.
0: Sen
2: yani.
0: De spor yapıyor musun Ecem'cim?
2: Ben voleybol ve yüzme.
0: Şahanesin. Tebrik ediyorum seni de. Ecem'i alkışlıyoruz bu bilgi için. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Yaren için geliyor.
5: Ütünün Ü'sü.
0: Ütünün Ü'sü 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
5: Ama değil.
0: Genellikle tırnaklarda pürüzleri gidermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
2: Törpü. Törpü.
0: Ecem'den de bir hızlı cevap geldi orada ama Yaren'cim. Bakalım cevabımız doğru mu? Ecem ve Yaren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim. Harikasınız. Bravo Yaren'cim. Ayaz için geliyor harf tablomuz. Son iki sorumuz kaldı ve son iki harf. Görelim bakalım. Hangi harf olsun Ayaz'cığım?
3: Rakun'un R'si.
0: Rakun'un R'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Böyle derler ya Ayaz'cığım. Ansızın geldin. Böyle nasıl geldin? Nasıl geldin? Hadi ekip yaparsınız bunu. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Ecem?
2: Sorun.
0: Ansızın ya, anlamına gelen.
2: Yani sorun geldi.
0: Biz seninle bunu yaparız bence. Bir düşünelim mi? Şimdi ansızın, ansızın geldi. Ansızın biri geliyor. Nasıl gelir o kişi?
2: Bilmiyorum.
0: Ansızın, aniden.
2: Sorunsuz gibi bir şey mi?
0: Bir bakalım sorunsuz mu doğru cevabımız?
2: Aa, harf yetmedi.
0: Yetmedi ama olmadı. Hadi senin için bir harf açalım Ecem'cim. Ansızın. Aniden geldi. Böyle nasıl gelir?
2: Bir an daha.
0: Biraz gibi. Daha bir, bir.
2: Bir.
0: Hadi bir harf daha açalım. Ayaz'ın cevabını alalım.
3: Dilimin ucunda.
0: Hadi bir cevap ver. Birli bir şey.
3: Bir an. Yet.
0: Bir an.
3: Şey fazla.
0: Ben arkadaşlar yani. Tamam bir an mı görelim? Olmadı.
2: Bir harf.
0: Hadi bir harf. Açılsa. Hadi bir harf açalım arkadaşlar.
2: Bulamıyoruz.
0: Şimdi bulacaksınız.
4: Birden.
0: Arkadaşlar katılıyor muyuz Selim'e?
2: Evet.
0: Çok uğraştık. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim. Harikasınız. Arkadaşlar bugün şahane bir ekip oldunuz. Ben sizi bunun için ayrıca kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ecem için geliyor. Son tamam. Harfimiz.
2: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 80 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Rengi portakala benzeyen turuncu, kokulu ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Portakalın ne, kardeşi.
2: Ne deniyordu?
0: Portakalın kardeşi ha, nedir?
2: Mandalina. ben sanki başka bir şeydi ya.
0: Emin ol cevabından.
2: Evet.
0: Emin miyiz? Görelim bakalım emin doğru mu cevap.
2: Mandalina.
0: Bravo. Bitirdik bu turu.
2: Ay ben greyfurt zannettim.
0: Greyfurt zannettin ama mandalina dedim ya portakalın değildi. Kardeşi ne oluyor? Mandalina oluyor değil evet. Mi? Ben hep öyle aklımda tutuyordum küçükken. Arkadaşlar bir bakalım önce puan kaç puan biriktirmişiz ama evet. Selim'den bir tahmin almak istiyorum.
4: 1000 puan olmuş.
0: 1000 olmuş mudur Yaren?
2: 2000.
0: 2000 o Ayaz.
3: 650.
0: 650 Ecem.
2: 1000.
0: 1000 görelim bakalım ben kumbaramıza bin. Kaç puan bayağı birikmiş. Kumbaramızda biriken anlık puanımız 710. Azmış. Hedefimize kalan puan 1790 arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi nasıl bir turdu sizin için bu ısınma turu? Selim'cim seninle başlayalım.
4: Ya çok kolay geldi bana sorular aslında.
0: Eğlendin mi?
4: Eğlendim. Ben zaten en başta yaptığımız deneme sorularından heyecanımı atmıştım.
0: Biz evet öncesinde bir çalıştık arkadaşlarla ufaktan butonları basmak için ve kontrol etmek için değil mi? O evet. Zaman heyecanın bir gitti, rahatladın.
4: Evet, çok çok daha rahattım yani şu anda.
0: Teşekkür ediyoruz sana Selim'cim, Yaren'cim.
2: Yani iyi geçti, hı-hı. Heyecanlıydım. Hı-hı. Yani yani sorular kolay olunca rahatladım.
0: Güzel de bir ekip çalışması evet. Kurdunuz burada değil mi? Sizi evet. Ayrıca yine kutluyorum arkadaşlar. Ayaz'cığım, nasıldı?
3: Keyifliydi. Hı-hı. Orta gibi. Hem zor hem kolay gibi geldi bana.
0: Sen çok rahattın, çok sakindin. Hiç heyecanlanmadın.
3: Evet. Herhalde.
0: Kutluyorum seni. Ecem'cim en heyecanlımız bugün. Geçti ama değil mi heyecan?
2: Evet.
0: Şahane. Senin için nasıldı?
2: Benim için biraz bazı ilk sorular biraz kolaydı. Hı hı. Sonradan biraz zorlanmaya başladı. Mesela Sinop şeyinde çok zorlandı herkes bayağı.
0: Evet, evet. Bazen öyle olabiliyor arkadaşlar ama.
6: Birden de biraz zorlandı.
0: Birden de biraz zorlandı.
2: Ondan da bayağı zorlandı.
0: Bakalım ikinci turda neler olacak, merak ediyor musunuz?
2: Evet.
0: Hazır mıyız ikinci tura gitmeye? Evet.
2: Hazırız.
0: Ay, duyamadım.
3: Hazırız.
0: O zaman ne yapıyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Efendim Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. İkinci turumuza hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
0: Sesler çok az, duyamadım.
3: Evet.
0: Şahanesiniz. Alkışlıyorum sizi. O zaman hızlıca Selim'le başlayalım mı? Selim'cim nasılsın?
6: Evet.
0: Hadi bakalım. Çok iyiyiz. Gelsin harf tablomuz Selim için.
1: Annem Gülderen'in G'si.
0: Gülderen Hanım'ın G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçümsemeyen anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.
1: Alçak gönüllü.
0: Doğru mu görelim? Bravo Selim. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı iş yerlerini geç saatlerde koruyan ve nöbet tutan kişilerdir. Süremiz başladı. Böyle geç saatlerde bazı yerlerde görevliler olur hani. Yardımcı olurlar, korurlar oraları. Ecem?
2: Gece bekçisi.
0: Doğru cevabımız gece bekçisi mi görelim? Harikasınız. Güzel başladık arkadaşlar. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
3: Kuşun K'si.
0: Kuşun K'si 90 puan değerinde ve tabirlerden geliyor. Eksiksiz, kusursuz anlamında kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı bir fikir? Eksiksiz, kusursuz. Yani bu kişi nasıl derler? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Bir iş içinde söyleriz bunu. Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar bir rakam var, oradan düşünelim. Bir rakam.
1: Dört dörtlük.
0: Ecem bir heyecanlandın. Evet. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Ayaz, Yaren.
2: Dört.
0: O zaman Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak cevabı acaba doğru mu görelim?
2: Doğru.
0: Harikasınız. Ve Ecem için geliyor harf tablomuz.
2: Oh be. Ö.
0: Ö 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İskeleti kıkırdaktan oluşan, iri gövdeli ve genellikle sivri burunlu olan yırtıcı deniz canlısıdır. Süremiz başladı.
2: Köpek balığı.
0: Ecem'den hızlı bir cevap. Ecem heyecanımız gitti galiba.
2: Gitti.
0: Gitti belli. Doğru mu görelim cevabımız? Harikasın. Doğru oldu. Doğru oldu.
2: Ama orada hemen... Resim çıktı orada.
0: Tamam, resim çıktı çünkü ben şu anda size bir bilgi vermek istiyorum köpek balıkları ile ilgili arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. He. Köpek balıklarında ne bulunmazmış biliyor musunuz?
2: Ne?
0: Kemik.
2: Nasıl?
0: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirlermiş.
2: Dişleri de kemik olmuyor ama.
0: Değil mi? Olmuyor. Hiç kemik bulunmuyormuş köpek balıklarında. Ben de bu bilgiyi okuduğumda çok şaşırmıştım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Selim için gelsin mi Arif ablamız?
1: Gelsin.
0: Hadi bakalım görelim.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Sürekli harcamanın en büyük birikimleri bile bitireceğini anlatan atasözüdür. Hazıra nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip yaparsınız bunu. Biraz düşünelim. Sürekli harcarsak ne olur arkadaşlar? Ne olur Ecem sürekli harcarsak?
1: Bir şey yok.
0: Yaren ne olur sürekli harcarsak? Açalım mı bir kutu? Hadi evet. Yaren için bir kutu. Bir kutu daha açayım, bir fikir yok galiba. Sürekli harcarsak arkadaşlar elimizdeki bütün birikimler de gider. Bir düşünelim. Ne derler? Hazıra? Hazıra? Ecem?
1: Hazıra değer veremez.
0: Hazıra değer veremez mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu.
1: Herhalde bir...
0: Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım olur mu? Şimdi... Arkadaşlar denizler var, gökyüzü var. Böyle buradan düşünelim. Yıldızlar var. Başka neler var doğada? Denizler var.
1: Ağaçlar, ormanlar.
0: Sonra başka? Ormanlar.
1: Mağara.
0: Sonra yüksek.
1: Dağ. Neresi?
0: Ayaz, hadi Ayaz buradan gidersin sen.
1: Dağ.
0: Hadi bakalım o zaman bir kutu daha açalım. 48 saniyemiz var.
2: Dağlar dönmez.
0: Dağlar dönmez mi cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Düşünelim.
1: Hazıra dağlar değemez.
0: Hazıra dağlar değemez mi görelim? Olmadı. Böyle çok aslında doğru. Sabretmekle ilgili. Ayazcığım.
3: Yanlışlıkla bastım.
0: Bir fikrim vardır. Hadi gel Ayaz yapalım bunu senin. Ne olur
3: dağlar
1: değmez.
0: Açalım mı bir kutu?
3: Evet.
1: Evet açalım.
0: Açalım. Sen şimdi bir cevap acaba versen olmadı. Bir kutu açalım.
1: Başkasındasın ben bilemedim.
0: Selim.
2: Dağlar dayanmaz.
1: Oo evet.
0: Bu gerçekten arkadaşlar eğer doğruysa tam bir ekip çalışması olacak. Evet. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar bu kısım da ama çok güzel ve keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle bilemiyoruz, heyecan iyice artıyor, birbirimize yardım ediyoruz. İşte Ayaz oradan bir şey bildi, oradan Ecem tamamladı, Yaren Selim derken bence bu çok daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. Sizi ben bir kez daha bu güzel ekip çalışmanız için kutluyorum.
1: Kendimize
0: alkışlayalım. Evet Ecem'cim. Yaren için geliyor Arif tablomuz.
1: Yaren. Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 100 puan değerinde ve belgelerden gelecek sorumuz. Devlet tarafından kişiye özel verilen günümüzde kimlik kartı ismiyle anılan belgedir. Süremiz başladı. Senin kimlik kartının adı ne? Ne veriyoruz böyle bir yere gittiğimizde? Hani bilet alıyoruz diyelim uçağa giderken. Neyi veriyorsun? Ece?
1: Nüfus cüzdanı.
0: Doğru cevabımız. Nüfus cüzdanı mı görelim? Yaren aklına geldi değil mi?
1: Evet. Dilimin ucundaydı ama unuttum.
0: Evet. Yarencim sen aslında heyecanlı değilim diyorsun ama böyle birazcık o heyecan tam dilinin ucuna geliyor unutturuyor. Olsun bunu evet. Da ekip yaptı. Bir de birbirlerinizi kutluyorsunuz şu anda. Sizi ben de kutluyorum arkadaşlar. Bravo Ecem. Arkadaşlarını kutladın. Teşekkür ediyorum sana. Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Kuzenim Ulaş'ın U'su.
0: Ulaş'ın U'su 100 puan değerinde ve hobilerden geliyor. Sevindi Ayaz. Yaşananları, olayları ve anıları düzenli şekilde bir deftere yazmaktır. Süremiz başladı.
3: Günlük tutmak.
0: Acaba Ayaz bu cevapla kumbaramıza 100 puan atar mı görelim? Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Teşekkürler Ecem'cim. Ecem için geliyor harf tablomuz.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz.
1: Oo.
0: Sevindi. Zararlı ışınlardan korunmak için takılan renkli camlı bir eşyadır. Süremiz başladı.
1: Yok ki.
0: Var aslında biliyorsun.
1: Zararlı ışınlardan.
0: Korum ne takarız biz böyle zararlı ışınlardan korunmak için? Yaren.
1: Güneş gözlüğü.
0: Doğru cevabımız güneş gözlüğümü görelim. Şahanesiniz. Bravo Yaren. Bulamadın değil mi ama bir anda
1: zararlı ışın geldi. Deyince mesela güneş ışığı derse buluruz da zararlı ışın deyince kafamız karışıyor.
0: İşte öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bir kumbaramıza bakmak istiyorum. Evet. Kaç puan birikmiş bakalım mı? Bir tahmin alalım hadi hızlıca Selim.
4: 1500.
0: 1500 Yaren.
1: 900.
0: 900 Ayaz.
3: 1000.
0: 1000 Ece.
1: 1600.
0: 1600 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık puanımız 1410 ve hedefimize kalan puan 1090. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Ve kaldı sadece 4 sorumuz arkadaşlar bu turda. Selim için gelsin harf tablomuz.
4: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 130 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor. Her şeyi negatif yanıyla ele alan anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yaparsınız bunu. Her şeyi negatif yanıyla ele alan. Nasıl kişiler derler? Açalım mı bir kutu?
3: Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Buradan düşünelim. Sen de ne kadar şöylesin derler. Ne kadar şöyle bir insansın derler. Ya da ne kadar pozitif. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Kötü.
0: Ecem bir şey söyledin sen.
1: Yok.
0: Yok. Hadi bir kutu daha açalım. Olmadı mı? Bir kutu daha açalım. Nasıl insanlar bunlar? İki çeşit. Biri negatif, biri pozitif. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açacağım. Selim?
4: Kötümser, iyimser.
0: Emin misin cevabında?
4: Çok emin değilim.
0: Çok emin değilsin. O zaman bir arkadaşlarından yardım alalım mı?
1: Olur.
0: Olur mu? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet. Bu cevabı katılıyor mu? Oldu. Hadi bir ortak cevap olarak bir kabul ediyorum ben ama görelim doğru mu?
1: Olmaz.
0: Oldu.
4: Oldu.
0: Harikasınız. Bravo. Ve Yaren için geliyor harf tablomuz.
1: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 110 puan değerinde ve ilk yardımdan geliyor. Acil durumlarda kişiyi hastaneye ulaştırana kadar uygulanan yöntemlerdir. Nokta nokta nokta nokta zinciri. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip yaparız. Bir kutu açacağım ama. Var mı bir fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Selim?
1: Hayat kurtarma.
0: Doğru cevabımız hayat kurtarma mı görelim?
2: Selim
0: değildi. Ecem kutluyor Selim'i.
2: Hayat kurtarma olabilir mi yani?
0: Şimdi evet, burada bir bilgimiz de var arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşuyor. Birinci halka, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. İkinci halka, olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. Üçüncü halka, ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. Dördüncü halka, hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. Son iki halka, ileri yaşam desteğine ait.

0: yapmaktır ve ilk yardımcının görevi değildir. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar ve hepimiz sağlıkla uzun güzel yaşayalım inşallah diyerek Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor tablomuz.
1: Dalaman'ın D'si.
0: Dalaman'ın D'si.

0: Altından gelmek.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Biraz sanki yaklaştı Ayaz. Ayaz yaklaştı arkadaşlar.
2: Altından gelmek.
1: Tam tersini düşünelim.
0: Üstünden gelmek.
1: Üstünden gelmek mi? Görelim. Olmadı.
2: Üstünden git.
1: Yaklaştık Ecem.
2: Üstünden gitmek.
1: Üstünden gitmek mi görelim? Olmadı. Aa. Ayaz çok yaklaştın. Olmadı. Sana onu söyleyebilirim. Üstünden çok yaklaştın Ayaz. Hadi bir kutu açacağım. Bir kutu daha. Düşünelim bakalım. Şimdi bir daha düşünelim. Sen ne dedin? Üstlü bir şey dedin değil mi? Acaba ne olabilir? Hadi bir kutu daha.
3: Üstesinden gelmek.
2: Evet.
1: Evet mi? Ayaz katılıyor evet. musun? Çok yardımcı evet. oldu Ayaz da burada değil mi Selim bize? Evet. O zaman Ayaz ve Selim'in ortak çalışması Kim olarak yalar. Kabul edip doğru cevaba gider miyiz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Harikasınız. Ve son harfimiz Ecem için geliyor.
2: S.
1: S kaldı bir tek, 140 puan değerinde ve tarihi alanlardan geliyor sorumuz.
4: Çok severim.
1: Sen çok seviyorsun. Evet. İstanbul'da bulunan su depolama amacıyla inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı.
2: Yere batan sarnıcı.
1: Bu cevapla kumbaramıza bir 140 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Finale gidiyoruz arkadaşlar. Yere batan sarnıcını gezdik değil mi arkadaşlar? Sen gezmeyi çok seviyordun Ecem'ciğim.
2: Evet. Ben çok seviyorum peki? gezmeyi.
1: Gezdin mi yere batan sarnıcını?
2: Hayır hiç gezmedim. Sadece tarihi bir yer olarak Topkapı Sarayı'na gittim.
1: Ve söylemiştin bana kuliste çok etkilenmişti. Ayaz'cığım sen gezdin.
0: Evet.
1: Nasıldı yere batan sarnıcı?
0: Çok gayet iyi böyle para atıp dilek ediliyordun sulara. Hı-hı. Sonra Medusa'yı gördük.
1: Hı-hı. Çok görkemli değil miydi yapı?
2: Evet. Medusa mı?
3: Ben
1: Medusa, evet Medusa'nın heykeli var. Selim de gitmiş. Yarencim sen?
2: Yok ben gitmedim.
1: Hadi bakalım sen de gidersin inşallah. O zaman ben size sarnıç hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Sarnıçın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre, dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Ve yaklaşık sizce... Kaç ton su depolama kapasitesine sahiptir arkadaşlar? Hızlıca tahminleri alalım. Kaç ton su depolanabilir burada?
3: 3 ton.
1: 3 ton Yaren?
2: 2.
1: 2 Ayaz? Çok
0: Beş.
1: Büyük bir yer.
0: 5.
1: Böyle düşünelim. 5 Ecem?
2: 5.
1: 100 bin ton.
0: Oo.
2: Ne?
1: Şaşırdınız değil mi?
2: Ben 1 milyon diyecektim sanki.
1: 1 milyon
2: sanki.
1: Diyecektim. 100 bin ton su depolama kapasitesine sahipmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Harika bir turdu. Nasılız? Evet. Finale hazır mıyız?
0: Evet.
1: O zaman nasıldı bu tur? Selim seninle başlayalım.
3: Çok hızlı güzeldi. Geçti. Hızlı geçti evet. Ne olduğunu anlamadım yani. Hızlıca bitti tak diye.
1: Hızlıca bitti Yaren.
2: Aynı Selim gibi hızlıca bitti. Yani çok eğlenceli.
1: Ben çok eğlendim sizinle Yaren'cim. Ayaz'cığım.
0: Heyecanı çoktu. Hepsini atmıştım. Evet. Çok güzel geçti yine. Biraz hızlı bitti.
1: Çok da güzel ekip çalışması yaptınız bugün. Özellikle Selim'le değil mi?
0: Evet.
1: Ecem'cim?
2: Gerçekten hızlı bitti yani. Önce birinci turdan biraz daha hızlı gitti. Bu sefer daha kolay bildik her şeyi.
1: Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: Ay ben de merak ettim.
1: Ecem de merak etti. Arkadaşlar kumbaramızda 1830 puan biriktirmişiz ve hedefimize sadece 670 puan kaldı. Alkışlıyorum sizi. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde ödülü alıyoruz?
3: 4 olur.
1: Herkes katılıyor mu 4 soruya? Finalde 4 soru bilirsek ödülü alıyoruz arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
0: Evet.
2: Evet.
1: Hadi bakalım. Biz finale gidiyoruz.
5: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepeti

0: içindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin. Keyfin yerine
1: gelsin. Yemek sepeti. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
12: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş.

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de geldik final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
1: Evet.
0: Belli oluyor, çok coşkulusunuz, harikasınız. O zaman Selim için gelsin kategorilerimiz. Evet. Selim'cim, eğitim var, kuşlar, mektup ve doğa. Hangisini seçeceksin?
2: Doğa, L harfi.
0: Doğa, L harfi. Sorumuzu görelim. Bir akarsuyun yüksekten döküldüğü oluşumlara verilen addır. Süremiz başladı.
2: Şelale.
0: Ödül için ilk 200 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim. Bravo Selim, tebrik ediyorum.
3: Evet, şelaleydi.
0: Bir bakalım puanlarımıza bakalım mı arkadaşlar?
3: Evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 470. Kutluyorum. Ve yarın için geliyor kategorilerimiz.
3: Eğitim E.
0: Eğitim E. Sorumuzu görelim. Öğrencilere dönem sonunda verilen derslerin ve notların yer aldığı belgedir. Süremiz başladı. Ne alıyoruz biz yıl sonunda?
3: Biliyorum. Buldum.
0: Yaklaştık. Ayağa.
4: Karne.
3: Ben bastım.
4: Karne.
0: Acaba?
3: Olur ya.
0: Karne mi cevabımız? Görelim. Evet dedi Ecem. Arkadaşlar harikasınız. Bir de birbirinizi kutluyorsunuz. Muhteşemsiniz. Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
3: Şenlendim.
0: Şenlendin Ecem.
4: Doğa ne?
0: Doğa ne? Sorumuzu görelim. Genellikle kendiliğinden yetişmiş kısa yeşil bitkilere verilen addır. Süremiz başladı.
3: Genellikle kendiliğinden.
4: Biraz zor. Fidan.
0: Haydi.
4: Fidan.
0: Ekip yaparız.
3: Çimen.
0: Doğru cevabımız eğer çimense Yarencim. Sen de kumbaramıza. Finaldeki 200 puanımızı atacaksın. Görelim bakalım Yaren'in cevabı doğru mu? Harikasın. Süpersiniz. Biraz daha heyecan olsun mu? Son soru. Öncesi yine bir kumbaraya gidelim mi?
3: Şimdi.
4: Olur.
0: Evet. Hadi herkes kumbaraya gitmek istiyor görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 2430 puan birikmiş.
4: Ben
0: evet 70 puana ihtiyacımız var. Ecem
4: son soruyu.
0: Sen yine de strese girme. Hep birlikte de bilebiliriz evet. Ama o zaman başkanı Ecem için gelsin. Başkaları da bilebilir. O zaman Ecem için geliyor kategorilerimiz.
3: Çok heyecanlı.
0: Hangisi olsun Ecem?
3: Eğitim Z.
0: Eğitim Z. Görelim sorumuzu. Öğrencilerin okula aralıklı ya da hiç gitmeme durumudur. Süremiz başladı.
3: Aralıklı ya da hiç gitmeme.
0: Öğrenciler ne yapar okula gitmezlerse? Ne yapıyorsunuz siz okula gitmeyince?
3: Evde kalıyorum.
0: Evet işte o ne oluyor?
3: Bilmiyorum.
4: Devamsızlık.

0: Evet, evet.
1: Devamsızlık.
2: Ecem çok tatlısın. Ecem son anda şaşırıyor. Aklına geliyor galiba cevaplar. Evet. Katılıyor musun Ayaz'a? Hı? Herkes katılıyor mu Ayaz'a?
0: Evet. Evet.
2: Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz?
3: Gideriz.
0: Gideriz.
2: Görelim bakalım. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla biz ödüle gidiyor muyuz?
0: Gidiyoruz.
2: Harikasınız. Bugünkü birincisi, birinci masadaki Selim. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Yaren. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üçüncü masamızdaki Ayaz. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dördüncü masamızdaki Ecem. Kutluyoruz.
0: Hepinizi kutluyorum.
2: Hepimizi kutluyoruz. Sen herkesi de kutladın bugün. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Selim?
3: Çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla başarılıydık.
2: Selim'cim sen şey demiştin, formunda okumuştum. Eğer bu programa katılırsam benim hayatımdaki en güzel anılardan biri olacak diye.
0: Evet. Benim olduk öyle mu? Oldu.
2: Ayaz senin oldu, öyle mi
0: evet.
2: oldu?
0: Evet, çok
2: Selim eğlendim. Öyle mi oldu senin için de?
3: Evet, benim için de öyleydi.
2: İyi ki geldiniz. Ben de bugün sizinle çok güzel anılar biriktirdim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yaren'cim.
0: Güzel geçti, eğlenceliydi. İlk başta heyecanlıydım evet. ama sonradan yani yavaş evet. yavaş yani heyecanım bitti.
2: Heyecan gidince zaten sorulara cevaplar da evet. gelmeye başladı. Çünkü heyecandan bildiğin cevabı söyleyemiyordun. Olsun, çok güzeldi. Seni de tebrik ediyorum Ayaz'cığım. Güzel anılarında yer etmek çok güzel bu arada.
4: Çok heyecanlıydım en başta. Ya, başlamadan önce ısınırken o geçti zaten. Çok keyifli oldu benim için. Çok keyifli bir anıydı.
2: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Ayaz'cığım. Ecem'cim, bütün program boyunca konuştun oradan. Acaba dedim bunu bildik mi? Bildim dedin. Hep soruları değil mi son dakikada?
0: Evet.
2: Ne oldu? Nasıl geçti senin için?
0: Çok iyi geçti. İlk başlarda yani bazen heyecandan unutabiliyoruz, evet. bilemiyor biliyoruz.
2: Yaren
0: bazen.
2: De söyledi ya onu, heyecan öyle bir şey arkadaşlar ama sonra geçti o heyecan.
0: Bu da benim de anıma girecek. Gerçekten çok güzel bir anı da oldu bu.
2: Benim için de çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Şimdi ben bir ödülü aramaya çıkayım. Ne tarafta ödül? Gören var mı?
3: Şu tarafta.
2: Şu tarafta mı? Gidiyorum. Bizim bir ödül ablamız var biliyor musunuz? Ben Duygu ablamıza ödül abla diyorum artık. Teşekkür ederiz Duygucuğum.
0: O tarafta.
2: Ay bugün bayağı ağır ödüllerimiz Duygucuğum. Heyecanlı mıyız?
0: Evet.
2: Ödül çok çalıştınız. Çok güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Sizi bu çalışmanızdan dolayı kutluyorum. Hep böyle olun olur mu? Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
0: Tablet.
2: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi beraber.

kuş sesleri, ağaçların arasından göz kırpan güneş ve dinlendirici bir sessizlik. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisi.

sesini verelim. Biraz gizemli olsun şöyle program. Gizemli olsun. Öncelikle şunu belirteyim. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Riva mahallesindeyiz. Bu kadar. Detaylar birazdan. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV 4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Az gittim, uz gittim, dere tepe, düz gittim. Muhteşem bir yere getirdim sevgili seyirciler sizi. Gezmek olsun TV 4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor benden söylemesi. Aa, inanamıyorum. İstanbul'da böyle bir yer var mıydı Yıldızcığım diyeceksiniz. Garanti veriyorum. Burası İstanbul Anadolu yakasında Riva Mahallesi'nde Beykoz ilçesinde Bozdağ Film Platoları. Sevgili seyirciler, Yıldızcığım platoda ne işin var diyebilirsiniz. Ne işim var? Çok işim var. Sizin de buraya geldiğinizde çok işiniz olabilir benden söylemesi. Gizli kalmış bir yerde muhteşem bir plato içine gireceğiz birazdan. Burada yok yok benden söylemesi. E o zaman ne duruyoruz? Haydi girelim güzel platolara.

Burası çok büyük bir alan sevgili seyirciler. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Yürüdüğüm yerden aşağı doğru indiğiniz zaman birazdan kameraman arkadaşım Mithat gösterecek. Burada nereye gitmek istiyorsanız o yöne doğru ilerleyebilirsiniz. Bakın yemekhane, işte Harzemşah Sarayı, İnegöl Kalesi, Arena, Kayıobaşı. Yani nereye gitmek istiyorsanız sizi yönlendiriyor buradaki oklar. Ve buraya da geldiğiniz zaman yine nereye gitmek istiyorsanız o doğrultuda burada ilerleyebiliyorsunuz. Burada birçok dizi ve filmin çekildiğini söyleyebilirim sizlere. İstanbul'un içinde bir şeyler yapmaktan sıkıldıysanız buraya gelip bir gününüzü ailenizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki burası Riva Mahallesi'nde. Buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Tabii ki kendi aracınızla gelmeniz daha uygun olur ama toplu taşımayla da 137 numaralı otobüsle gelebilirsiniz. Kapıda iniyorsunuz güvenlik noktasında ve sonrasında buraya yürüyemezsiniz. Yürümeyi seviyorsanız tabii ki yürüyebilirsiniz ama içeriye gelen ring araçlarıyla da yine içeriye gelebilirsiniz. Toplu taşımayla da gelmek buraya kolay, onu belirtmek istiyorum ama kendi aracınızla da yine navigasyona yazdığınız zaman İstanbul Avrupa yakasından eğer gelecekseniz 3. köprü buraya gelirken fazlasıyla kolaylık sağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü benden söylemesi. Burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de dizi ve filmlerin çekildiği setleri ziyaret edebilirsiniz. Eğer ki geldiğiniz gün herhangi bir dizi ve film seti varsa sadece o alana giremiyorsunuz ama onun dışında dizi ve filmlerin nerede çekildiğini görebiliyorsunuz. Buradaki görevliler izin verdiği takdirde onun bilgisini iletmek istiyorum size. Saat 10'da açılıyor burası. Şimdi yürüyerek restoran alanına gideceğiz. Detaylı bilgileri yine içeride sizlere vermeye devam edeceğim ama şunu da belirtmek istiyorum. Buraya kendi aracınızla geldiğiniz zaman mutlaka 20 kilometre hızla hareket etmeniz gerekiyor içeride. Buraya geldiğiniz zaman cep telefonlarınızı sizler de benim gibi hazırda bulundurabilirsiniz. Sadece çekime izin verdikleri yerleri çekebiliyorsunuz, onu belirteyim. Televizyon dizilerinde ve filmlerde izlediğimiz yerleri bu şekilde görmek açıkçası hem ilginç geldi bana hem de çok keyifli geldi. Bir anda diziler ve filmler gözümde canlandı. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Kesinlikle katılıyorum sana dedi. Özellikle tarih film ve dizilerinin burada çekildiğini belirtmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok keyifli. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Söğüt. Söğüt isim Osmanlı'nın ilk şehirlerinden biri. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şöyle bir buraya göz atın. Buradan çıkış yapalım. Restoran bölümüne geçelim.

0: Bakmaya doyamadım gerçekten sevgili seyirciler. O kadar huzurlu bir yer ki ve o kadar güzel bir yer ki. Sessizlik, kuş sesleri, açılışta da söyledim, bol oksijen. Aradığınız her şey aslında buraya geldiğiniz zaman burada bulabiliyorsunuz. İstanbul'da yapacak bir şey bulamadığınız zaman bence kaçış noktanız olabilir ve gerçekten çok keyifli. Aynı anda 2000-2500 kişiyi ağırlayabiliyorlarmış ve o kadar da kalabalık olmuyormuş hafta sonları. Çünkü alan o kadar büyük bir alan ki 200 dönümden fazla bir alan bu alan. O yüzden fazla da kalabalık olmuyor. Dere kenarına yaklaşmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya şöyle geldiğiniz zaman her alanda farklı bir film ya da dizi platosu var. Ve bu gerçekten çok keyif verici. Bunu görmek buraya gelip de çok keyif verici açıkçası. Şimdi tabii ki bu alanda gezimiz daha yeni başlıyor. İlk önce bir restorana gidelim. Neler var neler yok orada hem sizlere gösterelim hem anlatalım. Yani restoran bölümünde neler olduğunu sizlere anlatalım. Daha sonrasında da tabii ki bu platoları gezmeye devam edeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki çocuğunuzla geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli bir gezi yapabilirsiniz ki çocuk oyun parkından tutun da burada fazla araç geçmediği için çocuğunuz burada keyifle vakit geçirebilecektir. Özellikle çocuklu aileler hani nerede ne yapsam diye düşündükleri için onlara da bir fikir olsun istedim. Burada her alan ayrı bir fotoğraf alanı ya da video alanı. Mithat bana yıldız diyor ama gözlerimi karşı taraftan alamıyorum. Çünkü burada her an Osmanlı kıyafetli biriyle karşılaşabilme imkanınız var. Yabancı turistlerin de buraya fazlasıyla yoğun ilgisi olduğu için biliyorsunuz bizim yaptığımız Türk dizileri ve filmleri birçok ülkede yayınlandığı için yabancı turistlerin de fazlasıyla ilgisi var. Turistler de buraya geldiği zaman Osmanlı kıyafeti giymiş birini görünce fazla yüksek sesli tepki verebiliyor. Yıldız abartma diyebilirsiniz, abartmıyorum. Turistler biraz önce Osmanlı kıyafeti giymiş iki beyefendiyi gördü. Hayretler içerisinde böyle fotoğraflar çektirdiler, sordular, konuştular falan filan. Ve bu bizim için aslında baktığınızda bence bir gurur. Sence kesinlikle bir gurur. Sırf Hürrem Sultan'ın dizisini izleyip de İstanbul'a gelip Hürrem Sultan'ın nerede yaşadığını, dizinin nerelerde çekildiğini görmeye Sultanahmet'e insanlar geliyor. O kadarını söyleyeyim size ki bununla da karşılaştım. Şimdi Mithat'ın hemen arka tarafında Hanlı Pazar var. Oraya yani buraya geldiğinizde oraya girdiğiniz zaman alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Osmanlı kıyafetlerini giyip fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz bir alan var. Onu belirtmek istiyorum. Ve hemen sağ tarafında buraya geldiğiniz zaman bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir restoran var. Şunu belirtmek isterim ki mutlaka gişeden bilet alıp bu platoların içine giriş yapıyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördüklerinde çok büyük tepki verdiler de biraz önce onu anlattım.
1: Evet. Dünyanın dört bir yanında misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Burası neresi? Bozdağ Film Platoları.
0: Evet.
1: Riva'da bulunuyoruz. Gelen misafirlerimiz sizden de gördüğü gibi bizleri gördükleri zaman bu obanın hayatını, buradaki yaşantıları gördüğü zaman bayağı heyecanlanıyorlar.
0: Biz de heyecanlandık vallahi. Eyvallah. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir alan. İlk kez geliyoruz. Riva'nın içinde böyle bir yer bence paha biçilemez ve muhteşem bir yer.
1: Tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok her teşekkür ediyorum size.
2: Her zaman bekliyoruz.
0: Geleceğiz biz de inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Restoranın içine giriş yaptık. Restoran da haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman güne muhteşem bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Serpme kahvaltıyla ve aynı zamanda Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Şimdi biz serpme kahvaltı söyledik. Birazdan o serpme kahvaltının tadı

Adına hep beraber bakacağız. Ama ben serpme kahvaltıya geçmeden önce burayı size göstermek istiyorum. Burada 6 hikaye varmış sevgili seyirciler. Ben size sadece 2 tane hikayeyi anlatacağım ama siz buraya geldiğiniz zaman buradaki 6 hikayeyi de burada bilir kişilerden dinleyebilirsiniz. Keyifle anlatıyorlarmış benden söylemesi. Şimdi bu sadaka taşı şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç görsün. Osmanlı döneminde sadaka taşı zenginler buradan para atıyorlar. İhtiyacı olanlar da buradan ihtiyaçları kadar parayı alıyorlar. Daha sonra finansal durumlarını düzelttikleri zaman aldıkları para kadar buraya parayı geri bırakıyorlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hala Yemen'de bu devam ediyormuş. Onu belirtmek istiyorum size. Böyle bir pencere gördüğünüz zaman bilin ki bu pencerenin arka tarafı mutfakmış sevgili seyirciler. Bunu böyle açtığımız zaman ben elimde boş bunu böyle getiriyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Ve diye vuruyorum. Ve bu şöyle dönüyor. Arka taraftaki, mutfaktaki hanımefendi ya da beyefendi o kabın içini dolduruyor. Doldurduktan sonra o da yapıyor ve sonra bunu böyle çeviriyoruz. Ve boş koyduğumuz kabı dolu bir şekilde alıyoruz. Buraya geldiğiniz zaman ama fark şu ki kimse birbirini görmüyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Biraz önce de söyledim Yemen'de hala bu devam ediyormuş. Ki bakın böyle pencere olduğunda da buranın arkasının mutlaka mutfak olduğunu herkes anlıyormuş. Çok güzel bir hikaye. Burada sadece bu iki hikaye yok. Kapının tokmağından tutun ayakkabıya kadar, şu çiçeklere kadar. Şu an bulunduğum yerde 6 hikaye var. Sevgili seyirciler, dediğim gibi tadım menüsü aldığınız zaman da yine Osmanlı dönemindeki zerzevat kültürünü dahi buranın şefi bize anlatıyormuş. Osmanlı'nın yemeklerinin özelliklerini, o salataların sunumlarına kadar hepsini anlatıyormuş ki dibek kahvesini yine masanıza kadar taşıyormuş ve onun yiyeceğiniz tatlıya kadar hepsinin de özelliğini anlatıyormuş. Şimdi biz masayı kurdurduk yavaş yavaş. Burada serpme kahvaltı yapacağız. Biz serpme kahvaltımızı beklerken siz de bu güzel Osmanlı kültürünü bize taşıyan restorana, bu film platolarının içinde bulunan restorana şöyle bir göz atın.

0: Şimdi Berat'tı değil mi? Sen dememde bir sakınca yok değil mi? Berat dememde de bir sakınca yok değil mi? Tamam. O zaman ben seni şöyle yanıma alabilir miyim? Şimdi burada şef... Babanın adı?
1: Hüseyin.
0: Hüseyin Bey'in oğluymuş. Buranın şefinin oğluymuş Berat. Biraz daha yaklaşır mısın bana? Şimdi ilk kez böyle bir sunum görüyorum ben açıkçası. Birçok sucuklu yumurta yedim gittiğim serpme kahvaltı servisi yapılan yerlerde ama böyle bir sunum görmedim. Evet. Bu sunum neden bu şekilde?
1: Şimdi öncelikle işin aslında bir tık daha şov kısmı. Kaynar suyun içerisinde kuru buz koyuyoruz ve görsel olarak da daha güzel, yani sultan kahvaltısı olarak geçiyor. Daha sultanlara yaraşır bir kahvaltı olması açısından.
0: Ben de Hürrem Sultan'a benzediğim için herhalde bana yakışır bir kahvaltı sunmak istedin
1: evet,
0: Berat.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi ben hayatımda ilk kez enderun yiyeceğim. Enderun şu, şöyle göstereyim. Enderun'un özelliği mum ateşinde pişmesiymiş.
1: Evet, yani aslen Osmanlı'da saray mutfağına aşçı alırken aşçılara ilk yaptırılan yemek. Aşçıların hünerini göstermesi için bir... aslında test diyebiliriz. Soğanı karamelize ederken mum ateşinde pişiriyorlar uzun saatler boyunca. Çok yavaş kısık ateşte pişmesi
0: Kaç
1: gerekiyor.
0: Kaç saatte pişiyordur ki o zaman?
1: 6 saati bulabiliyor.
0: Oo, hayatta dayanamam valla. Padişah olsam ortalığı yıkarım. Açlığa tahammülüm yok ya. 6 saat ne bekleyeceğim
1: ama
0: ben ya?
1: Padişahların en sevdiği yemeklerden biri.
0: 6 saat bekliyorlarmış yani. Aa, hiç bekleyemem valla. Sen bekler misin Berat?
1: Tabii ki. Yani güzel bir yemek için beklemek gerekiyorsa...
0: Beklerim diyorsun. Lazım. Sen Mithat?
2: Ben çok bekleyemem.
0: Ben de bekleyemem. Ben de sabırsızım. Açlığa dayanamam yani. Peki kahvaltıda bu ne?
1: Efendim süzme yoğurtun üzerine nohutumuz. Üzerinde de yağımız bulunmakta. İçerisinde aynı zamanda kapya biberimiz de var.
0: Bu da mı Osmanlı mutfağından?
1: Evet.
0: Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Tam bir Osmanlı sunumu. Yani kaselere falan baktığınız zaman, sunulan tabaklara baktığınız zaman gerçekten tam bir Osmanlı sunumu. Şunun adı ne?
1: Efendim kükü.
0: Kükü.
1: Evet. Çeşitli yeşillikleri tavada soteledikten sonra presleyip o şekilde dolaba kaldırıyoruz. Sonrasında da dilimler halinde kesip böyle tabağa koyuyoruz. İçerisinde maydanozundan dereotuna, ıspanağına çeşitli çeşitli yeşilliklerimiz var.
0: Çok güzel bir sunum var. Hani yeme seyret sunumu gerçekten. Sadece buna bakarak karnım benim açıkçası doydu. Bu kahvaltı iki kişilik bir kahvaltı ama buraya çok nadir tek kişi gelenlere de serpme kahvaltıyı tek kişilik verebiliyorlar ama çok nadir. En az iki kişi alabiliyorsunuz ama serpme kahvaltıyı. Bunu da belirtmek istiyorum. Restorana geldiğiniz zaman güne evet kahvaltıyla başlayabiliyorsunuz ama Hüseyin'in yani Berat'ın babasının, buranın şefinin bir tadım menüsü var. O tadım menüsünden de istediğiniz zaman Osmanlı mutfağında ne yemek var, ne için yapılıyor? Hepsini size A'dan Z'ye Hüseyin Bey, buranın şefi anlatıyor. Biraz önce Dibek kahvesi dedim ama aslında Dibek kahvesi değildi o. Ben onu hani cezve gibi gördüm üstündekileri. Dibek kahvesi değil, bulguru dövdükleri, tam ismi ne diye geçiyordu onun?
1: Dibek.
0: Dibek taşı. Ben onu direkt Dibek kahvesinin yapıldığı yer diye gördüm. Şöyle getirdi zaten Uğur Bey. Hemen şöyle gelelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle böyle sunum yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Yine hemen arka tarafta da salataları sundukları bir araba var. Onunla zaten tadım menüsünü aldığınız zaman sunum yapıyorlar. Tam geçmişten günümüze gelen bir Osmanlı evi gibi ya da Osmanlı mutfağı gibi bu restoran diyebilirim. Yani buraya geldiğinizde enerjinizi depolayıp 200 dönümden fazla olan bu platoyu enerji yerine geldikten sonra en keyifli şekilde gezebilir. Hemen yan tarafta da alışverişinizi tarihe, geçmişe giderek alışverişinizi yapabilirsiniz diyeyim ve kahvaltımı fazla soğutmayayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Berat'cığım sana. Günün çok güzel geçsin. Ben sizin hazırlamış olduğunuz muhteşem kahvaltının tadına bakmaya gidiyorum. Teşekkürler. Şimdi Berat ayaktayken bize anlattığı enderunu, küküyü ve bunun adı sahineymiş. Nahle demişti öncesinde Berat. Nahle de meyveli yoğurtlardan oluşan yani meyvelerin sotelenip yoğurtla karıştırıldığı bir mezeymiş Osmanlı mutfağında. Tadım menüsünde servis ediliyormuş. Bu arada bu sahine çok güzel. Kameraman arkadaşlarım da galiba yemek için sabırsızlanıyor bu muhteşem kahvaltıyı. Ben de aynı şekilde. Bazı kahvaltılar yedirmez. Sadece izlerken doyarsınız. Bu kahvaltı da gerçekten öyle bir kahvaltı. İki kişinin de fazlasıyla doyacağını düşündüğüm bir kahvaltı açıkçası. O zaman ben yaklaşık 6 saat pişme süresi olan enderunla başlıyorum yüksek müsaadenizle. Padişahlar çok seviyormuş bunu. 6 saat vallahi bekleyemem. Nevrim döner. Yalnız bu padişahlar ağzının tadını biliyor. Enderun çok güzelmiş gerçekten. Soğanı sevmeyene soğan sevdirtir, o kadarını söyleyeyim. Hiçbir şekilde soğan tadı da gelmiyor. O kadar nahle nahle dedik, nahle de geldi.
3: Şefimizin kendi tarifi.
0: Şefin kendi tarifiymiş. Bak buraya geldiğiniz zaman gerçekten Osmanlı yemeklerini beğeniyorsanız en güzel şekilde yiyebilirsiniz ki enderun muhteşem. Nahle demişken bir de nahlenin de tadına bakayım. İçinde pekmez de varmış. Şöyle üstünde çam fıstığı var. Ben ömrümde ilk kez incirli zeytinyağlı servis yapan bir yer gördüm. O kadar kahvaltı yaptım. Neden peki burada incir zeytinyağıyla böyle servis yapılıyor? İncir belirli bir süre içinde bekletiliyormuş. Ondan sonra servis yapılıyormuş. Ben o zaman kahvaltımı bitireyim. Tekrar belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltı dışında yiyebileceğiniz birçok Osmanlı yemeği var, tadına bakabileceğiniz. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda buraya geldiğiniz zaman buradaki birbirinden lezzetli Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Hikayelerini, yemeklerin hikayelerini buradaki şeflerden dinleyebilirsiniz. Kahvaltı gerçekten muhteşemdi. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Mükemmeldi diyorlar. Girişte bir giriş ücreti var. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Kahvaltı ücreti, atların destanı gösterisi ve buraya giriş ücretiyle beraber girebilirsiniz. İnternet sitelerinden ve sosyal medya adreslerinden detayları öğrenebilirsiniz. Bozdağ Film Platolarındayız. Çok keyifli bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şu iki tokmağın da bir anlamı var ve aynı zamanda ayakkabının da bir anlamı var. Buraya geldiğiniz zaman ince tokmağı çaldığınızda kadın misafir geldi demekmiş. Arka tarafta kadın varsa kapıyı açıyormuş ama arka tarafta erkek varsa açmıyormuş. Bu kalın tokmağı vurduğunuz zaman erkek misafir geldi demekmiş. Eğer arka tarafta evin hanımı varsa kapı açılmıyormuş. Erkek varsa tabii ki açıyormuş. Ve ayakkabı. Ayakkabıların böyle durması gerekiyormuş. Bunun sebebi de bu ev sizin eviniz. Dilediğiniz gibi burada rahatça oturabilirsiniz, keyif yapabilirsiniz demekmiş. Bizde şimdi misafir gelir gelmez ne yapılır? Girdiğinde hemen ayakkabılar böyle yapılır. Bu aslında ayıp karşılanıyormuş. Bunun sebebi de bir an önce gidin demekmiş. Şunu söylemek istiyorum buradan yola çıkarak. Ben de eve gelen misafirlerin hiçbirinin ayakkabısını bu şekilde koymayı sevmem. Zaten neden gelen misafirin ayakkabısını ben bu şekilde çevireyim ki? Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Sen Mithat?
2: Ben çeviriyorum yani.
0: Ben genelde çeviriyorum dedi. Ben bunu bildiğim için hiçbir zaman çevirmem. Zaten çevirmeyi de o şekilde milletin ayakkabısında doğru bulmuyorum açıkçası. Ama bunu da belirteyim. Yani böyle ayakkabıyı koymak ayıp karşılanıyor. Böyle koyduğunuz zaman bu ev sizin eviniz, buyurun rahat edin diye misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Ve çiçeklerin anlamına da gelecek olursak, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İki rengi de yan yana çok güzel görünüyor. Sarı ve kırmızı. Ve hemen anlamlarına gelecek olursak, eğer bir evin penceresinin önünde sarı çiçek varsa bu evde hasta var. Lütfen sokaktan geçerken biraz sessiz, sakin geçin demekmiş. Ama evin penceresinde kırmızı çiçek varsa bu evde genç kız var. Beyler, genç beyler, delikanlılar sokaktan yürürken üslubunuza, ses tonunuza, konuştuklarınıza dikkat edin demekmiş benden söylemesi. Sadece platolarda gezmek değil, platoların içinde bulunan restoranda yemek yerken bu bilgileri öğrenmek de bence paha biçilemez. Şimdi bizim kahvaltı masamıza gelmedi. Biz sonra anlatmayı tercih ettik ama tadım menüsü seçtiğiniz zaman ve kahvaltı menüsünde böyle bir palet geliyor.
1: Evet, bu aktivitemizin ismi boya ve tat aktivitesi. Yaşam Mutfak konseptimizin önemli unsurlarından biri. Yaşam Mutfak da 2013 yılında şefimizin Bodrum'da her şey dahil sisteme karşı başlatmış olduğu bir akım. Üç temel ana esasımız var. Sürdürülebilir turizm, sıfır atık projesi ve misafire dokunmak. Misafire dokunma hususunda sunumlarımızda eski köy hayatından bahsederek köy hayatı olan misafirlerin geçmişine dokunmayı amaçlıyoruz. Burada da hem sürdürülebilir turizm hem de sıfır atık projesinin bir ürünü bulunmakta. Mutfakta şeflerimiz artan meyve sebze parçacıkları, havucun kabuğu olsun, domatesin kabuğu olsun, bunları suyla beraber karıştırarak bu boyaları elde ediyoruz. Ve bu boyalarla dilerseniz masalarda bulunan boş beyaz tabakları resim çizebilirsiniz. Aynı zamanda tadına da bakabilirsiniz. Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir aktivite.
0: Ben biraz fazla büyük yaptım herhalde.
1: Fırça da biraz büyük.
0: Evet. Niye küçük fırça getirmediniz Berat? Bak şöyle. Ne yazdım?
1: Gezmek olsun.
0: Aynen öyle vallahi Berat. Programın adını yazdım. Yazamamış da olabilirim şu an.
1: Ayakta da biraz...
0: Biraz zor oluyor tabii ki yani. Bir de benim el becerim de fazla yok. Yalan mı söyleyeyim ben? Daha güzel yapmak isterdim yani. Ay çok teşekkür ederim. İnce fırçayla... bak ince fırçayla yazacağım şimdi. Mithat ne oldu? Niye gülüyorsun? Yalan mı söyleyelim? El becerimiz yok yani. Şuradan mı başlayayım Berat? Nereden başlayayım?
1: Sol üst uygun olabilir.
0: Sol üst mü uygun olsun? Bence şunu şöyle çevir istersen.
1: Evet, böyle daha güzel oldu.
0: Bence de daha güzel oldu. Bence çok güzel bir aktivite bu. Hem tadına bakıyorsun, hem hiçbir şey çöpe gitmiyor. Hem de çocuklar masada sıkılmıyorlar. Olduğu kadar olmadığı kader, ne yapalım şimdi? Bir göster de görsünler bakalım. Berat'cığım. Gene okunabiliyor bir şekilde. Siz de bir üstünden geçersiniz artık yani. Şöyle bakın, gezmek olsun TV4 yazdım. Bir de yıldız işareti yapayım şöyle yanına. Ben olmazsam olmaz, kameraman arkadaşlarımız olmazsa olmaz. Şöyle. Tabii otururken daha güzel yapabilirsiniz. Yıldız işaretim de olmadı. Berat, sana güveniyorum. Bunun üstünden en güzel şekilde geçeceğini düşünüyorum. Uğur Bey, sizi de bir gösterelim. Uğur Bey'e de yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten bütün ekibe şu bu restorandaki yardımlarından dolayı, misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de buraya haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar gelebilirsiniz diyelim. Son kez buraya bir göz atın. Hemen yan tarafta Hanlı Pazar'a gidiyorum. Neler var neler yok onları da size gösterdikten sonra dışarıya çıkıp gezmeye devam ediyorum bu güzel platolarda.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
5: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
6: Tam bir boş.
5: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
6: Tahribos.
7: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.
8: Yuma Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
14: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
15: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
16: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
17: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
18: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
19: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
20: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
21: Tabii siz beni şimdi böyle

0: onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
14: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
12: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir

0: Tesadüf de olsa hayalimdi.
1: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
2: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expert.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet. Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

anda burada dizi ve film çekimi olmadığı için burayı da ziyaret edebiliyoruz. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale, Kılıcahisar Kalesi. Hemen yan tarafında bütün gezdiğiniz yerlerin, işte Söğüt'ün olsun, Kılıcahisar Kalesi'nin olsun, hepsinin bilgileri yazıyor. Zaten tura çıkıldığında da buradaki arkadaşlar bütün burada olan yerlerle ilgili bilgileri en detaylı şekilde veriyorlar. Türkçe ve İngilizce olarak, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi Kılıcahisar Kalesi'ne doğru giriş yapıyoruz. Gerçekten dizilerin ve filmlerin nerelerde çekildiğini merak ediyorsanız ve görmek istiyorsanız girebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat benden önce giriş yaptı sizlere burayı göstermek için. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale sevgili seyirciler. Kılıcahisar Kalesi, Osman Bey komutasındaki Türk ordusuyla Bizans kuvvetleri arasında 1285 yılında yapılan savaş neticesinde Osmanlıların yönetimine girmiş bu kale. Kuruluş Osman'ın 36. bölümünde de Osman Bey tarafından fethedildiğini söylemek istiyorum sizlere.

Ulu Ceysar Kalesi'nin oradan İnegöl Kalesi'ne geldik. Şimdi birazdan İnegöl Kalesi'ne giriş yapacağız. Diriliş Ertuğrul dizisinin belirli kısımları yine bu kalede çekilmiş. Onu belirtmek istiyorum. 1306 yılında Osman Bey tarafından fethedilmiş bir kaleymiş efendim. Burası Bizans yapısı bir kaleymiş. Aslında televizyonda izlediğinizde bayağı devasa büyüklükte görünüyor. Buraya geldiğiniz zaman da yine devasa büyüklükte bir yer. Ama hani diyorsunuz ki geldiğinizde aa bu dizi burada mı çekildi? Bu dizinin bu sahnesi burada mı çekildi? Bence böyle bir imkan sunmaları buraya gelen ziyaretçilere çok güzel bir şey. 2023 yılında ziyarete açıldığını söylemiştim. Burada dizi ve film olmadığı sürece istediğiniz alanı gezebiliyorsunuz. Tabii ki 24 saat kamerayla izleniyor her alan. Tekrar belirtmem gerekiyor ki görevlilerin sizi yönlendirmesiyle gezebiliyorsunuz. Üstüne basarak şunu söyleyeyim size, rahat ayakkabıyla gelmenizi tavsiye ediyorum. Alan çok büyük olduğu için özellikle hanımefendiler topuklu ayakkabıyla gelirseniz zor olabilir gezmeniz. Riva mahallesinde bulunuyor şu anda olduğumuz platolar. Riva Mahallesi'nde İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 137 numaralı otobüsle güvenlik noktasında inip içeriye ringlerle gelebiliyorsunuz. Kendi aracınızla da 2. köprüden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ya da Avrupa yakasından gelecekseniz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Giriş ücretlerini gişede aldıklarını belirtmek istiyorum. İçeriye girdiğinizde yediğinizin, içtiğinizin, damak zevkinize göre fiyatını yine içeride ödeyebiliyorsunuz. Ama kahvaltı, gişe ücreti ve atların destanı gösterisini de yine gişede de verebiliyorsunuz ve o şekilde de giriş yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir yer. İstanbul'un içinde nereyi gezsem çok sıkıldım ben orayı burayı gezmekten, hep aynı yerler diyorsanız Riva'da böyle bir yer var, benden söylemesi gelebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir buralara göz atın, sonrasında sizleri bize ayrılan sürede yavaş yavaş doluyor. Tekrar karşılayalım. Biz de burada gezintimize devam edelim.

Bakmaya doyamadım. Açıkçası buradan hiç gitmek istemiyorum. Çok ama çok keyifli bir gün geçirdim. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bozdağ Film Platoları, Riva Mahallesi'nde, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde. Buraya ailenizle, sevdiklerinizle ya da tek başınıza gelip bir gününüzü doyasıya geçirebilirsiniz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Son kez bu güzel platolara şöyle bir göz atın. Hoşça kalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Rümeysa. Üniversitede havacılık okuyorum. 20 yaşındayım, bu kadar.
0: Bu kadar mı
1: Rümeysa? Bu kadar.
0: Nerelisin Rümeysa?
1: Kastamonu'yum.
0: Kastamonu. Arkadaşı tanıyor musun?
1: Kuzenim kendisi.
0: Kuzeni.
1: Ama artık tanımıyorum.
0: Peki hangi taraftan kuzeni?
1: Baba tarafından.
0: Baba tarafı neyin oluyor? Amca?
1: Halamın kızı.
0: Halanın kızı.
1: Evet.
0: Ararız nasıl? İyi mi?
1: Çok iyi.
0: Ne kadar iyi?
1: Beraberiz.
0: Hiç böyle kavga etmiyor musunuz?
1: Yok şu an.

0: Anayi küçükken şu an.
1: Kavga mavga yok diyorsun.
0: Yok şu an yok.
1: Peki Rümeysa, o zaman hemen kuzenine yani rakibine geçmiş olalım. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Duygu. Endüstriyel tasarım okuyorum. Tasarımcı adayım inşallah.
1: İnşallah diyelim.
2: 22 yaşındayım. Kuzenimi çok seviyorum. Küçükken tabii ki biraz kavga etmiş olabiliriz ama şu anda aramız çok iyi.
1: Çok iyi. Çok yakın arkadaş mısınız siz şu anda?
0: Evet, öyle en de... yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım diyebilirim şu anda.
1: İyi bakalım, bu arkadaşlığınız, bu kuzenliğiniz bozulmasın diyelim şimdi. Arkadaşlar, şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Duygu, kuzenin yani rakibin sence seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Yani ben yensem daha iyi olur ya. Aramızdaki rekabet biraz iyi olabilir.
1: Sence kim kazanır peki?
2: Ben kazanacağım.
1: Sen kazanırsın. Kuzenine yani rakibine şans bile dilemiyor Duygu Rümeysa.
0: Ben kuzenime güveniyorum. Onun gibi insafsız değil. Zaten kazansak da kaybetsek de beraber yiyeceğiz o parayı.
1: Burada bir anlaşma var ama ben aranızı bozarım bak.
0: Bakacağız.
1: Daha 5 sorumuz var bu etapta.
0: Bakacağız.
1: Her an her şey olabilir. Arkadaşlar kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. O yüzden tekrardan hatırlatmayacağım. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum. Hazırsanız bil bakalım ilk etabıyla başlayalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Hazır mıyız Rümeysa?
0: Hazırız.
1: O zaman efendim bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Halk arasında bir durum karşısında sessiz sedasız kalan kişinin ne yemiş bülbül gibi olduğu söylenir. Evet, tek ses geldi.
0: Dut yemiş bülbül.
1: Dut yemiş bülbül. Tabii ki de 1-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer soruyu okurken basarsan,
0: evet,
1: duyduğun kadarıyla cevaplamak tamam zorunda kalırsın. Bu risk tamamen size ait diyelim. Efendim şu anda Duygu 1, Rümeysa 0. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bitkiler genellikle hangi mevsimde yaprak döker? Evet, çift ses geldi.
0: Sonbahar.
1: Sonbahar. Doğru cevap. Çok güzel alkışlarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama 3 sorumuz daha var. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor. Ben kazanacağım. Boşuna heveslenmesin.
1: Rümeysa, bu duyguyla arkadaşım sen daha düşün.
0: Kuzenim ilk defa böyle görüyor. Bir daha sorgulayacağım bu durumu.
1: Yani bir daha bir düşün. Ben kazanacağım.
0: Ona göre davranacağım. Ona göre yani.
1: Bence de. Ben kesinlikle. Aranız biraz şey olsun, açılsın. Gelelim 3. sorumuza efendim. İstanbul'un en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi neresidir?
0: Düzce.
1: Evet, çift ses geldi.
0: Düzce.
1: İstanbul.
0: Ay İstanbul mu?
1: Efendim Düzce yanlış cevap, rakibe geçtik.
2: Üsküdar.
1: Üsküdar'dayız ama Üsküdar doğru cevap değil efendim. Geldik yine sana. Git böyle. Böyle biraz şeylere
0: Arnavutköy.
1: Git. Arnavutköy. Yanlış cevap. Geldik. Biraz oralarda dolanın. Böyle biraz Silivri taraflarına doğru bir gidin.
2: Tekirdağ mı?
1: Tekirdağ. İstanbul'un bir ilçesi olsaydı belki olabilirdi. Ama İstanbul maalesef İstanbul'un bir ilçesi değil. Geldik. Mesela eğer bu soruya da doğru cevap veremezseniz otomatik olarak pas demek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Evet. Gitti mi Silivri'ye?
0: Silivri mi? Çatalca.
1: Doğru cevap. Canan alkışlarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım efendim. İkiye birlik bir puan tablomuz varken Tekirdağlar dedik, Düzceler'den çıktık. İlçe demiştik ama oysa ki.
2: Türkiye haritası bir daha sorgulayacağım.
1: Bence de Düzce yani.
0: Ben direkt Türkiye'nin haritasını falan bir ezberlemem lazım. İstanbul, Deniz ve Düzce dedim yani. Kendi
1: olsun. Bu saatten sonra artık bu heyecandan bazen böyle şeyler olabiliyor diyelim efendim. Gelelim 4. sorumuza. Değerli ve taşınamaz mallara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Evet, tek çift ses geldi.
0: Servet mi?
1: Efendim?
0: Servet mi?
1: Servet. Yanlış cevap. Taşınamaz mallar. Taşınamaz. Yani bir yerden bir yere götüremezsin. İçinde yaşayabilirsin. Daha ne diyeyim? Evet,
2: kıymetli
1: Duygu.
2: Mi? Kıymetli.
1: Kıymetli. Çok yanlış yerlerdesiniz. Yanlış cevap. Bak şimdi, sen nerede yaşarsın?
0: Evde.
1: Ev nedir?
0: Hane.
1: Hane nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam, sen nerede yaşarsın?
2: İstanbul'da, evde.
1: İstanbul'daki hanede.
2: Binada.
1: Evet, onu...
2: Apartman dairesinde.
1: Yok mu?
2: Yok. Bir fikrim var.
1: Bir fikrim var, evet, alalım hemen.
2: Gayrimenkul mü?
1: Gayrimenkul, doğru cevap. Gözcan alkışlarımız zor da olsa Rümeysa'ya göndermiş olalım. Değerli dedik, hane dedik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Duygu, seninle yarışmak çok güzeldi. Ama seni buradan Tekirdağ'a doğru vurmayacağız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin rakibine, kuzenine?
2: Bugün şanssız günümdeymişim.
1: Çok iddialıydın aslında, evet. Programın başında. Bayağı iddialıydın. Kuzenine şans tanımayacağını söylüyordun ama yanıldın mı sanki acaba biraz?
2: Yok, yanılmadım. Şanssızlık, yani şansın her zaman dönemez. Bugün de dönemedi. O yüzden ona başarılar
1: asla
2: diliyorum.
1: Asla hiçbir şey kabul etmiyordum. Yalnız. Evet. Efendim, bizler Rümeysa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Rümeysa ile birlikte ikinci etaptayız. Rümeysa, rakibin Duygu'yu 3-1'lik galibiyetinde mağlup ettin. Neler söylemek istersin, düşüncelerini alalım.
2: Çok iddialıydı, ben ona dedim.
1: Dedim yine.
2: Dedim. Ama sonuç olarak galip belli tabii ki benim.
1: İyi olan kazandı mı diyorsun?
2: İyi olan kazandı, o da iyiydi işte.
1: Yani ama 3-1, yani arada bir 2 puan var sanki.
2: Olsun.
1: Olsun, buradan Duygu'ya yine sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Üzülmesin. Başka yarışmalarda Duygu. Olsun.
2: Aynen öyle.
1: Her zaman kazanacaksın diye bir kaydı yok zaten.
2: Evet. O kazanacağı yerde kazandı da.
1: Nerede kazandı? Söyle söyle.
2: Aşkta kazandı o.
1: Oo, yarışmada kaybeden aşkta kazanır evet. Diyelim. Efendim, şimdi bu etapta Rümeysa'yı neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Rümeysa, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan tamam. Bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak.
2: Tamam.
1: Ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmış olalım. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım, başlayabilirim.
1: Sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bilmeye çalışacağız.
2: Tamam.
1: Nasıldır bilmecelerle aran?
2: Hiç iyi değildir bu arada.
1: Umarım.
2: Keşke buradan başlamasaydık.
1: O zaman iyi tahmin etmen gerekiyor.
2: Tamam.
1: İyi düşün, 10 saniyen var, süren başlayacak birazdan. Sorumu sorduğum anda. Sorum geliyor. Bize ışık verir, daha sonra erir. Süren başladı.
2: Mum.
1: Mum. Doğru cevap. Gözcan alkışlarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Rümeysa kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Horoz ölür, nokta nokta çöplükte kalır. Süren başladı. Horoz ölürse çöplükte ne kalır?
2: Göz.
1: Efendim?
2: Göz.
1: Tamamla, horoz ölür. Bir süremi durduruyorum arkadaşlar. Evet, horoz ölür.
2: Göz.
1: Evet.
2: Aklıma geliyor ama tam çıkaramıyorum.
1: Evet, bir tamamla bakalım. Horoz ölür.
2: Göz ölür. Gerçekten aklıma gelmiyor.
1: Şimdi horoz ölür diyorum, sen göz ölür diyorsun gerçekten. Horoz ölür, nokta noktası çöplükte kalır.
2: Gözünü
1: ölmez. Gözü unut. Göz
2: tamam,
1: ölmeyecek.
2: Gözü unuttuk, tamam.
1: Gözü unutma da gözün ölmesini unut. Göz neden ölsün? Horoz ölür.
2: Gül. Ya ben eğlenebilir miyim?
1: Evet,
2: aklıma gelmiyor.
1: Maalesef artık süremi de durdurmuştum. Efendim, cevabımız horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
2: Göz dedim zaten.
1: Ama gözü demiyorsun. Tamam. Cümleyi tamamlamıyorsun Rümeysa.
2: Peki, tamam.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Biz yine Rümeysa'nın ilk sorudaki ödülünü hemen ben teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere şeyler söylemek ister misin?
2: Teşekkür ederim bize burada ağırladığınız için güzel Üsküdar sahilinde. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
1: Biz teşekkür ederiz Rümeysa. Hoşça kal.
2: Hoşça kalın.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
4: Hasan ben, 22 yaşındayım. İktisat öğrencisiyim, Mersinliyim.
1: Mersinlisin, evet. İstanbul'da mı okuyorsun?
4: İstanbul'da okuyorum, evet.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin Hasan. hemen senin rakibine geçmek istiyorum efendim. Sizleri merhaba. Tanıyalım.
3: Tayfur ben, 44 yaşındayım. Turizmciyim. İstanbul'da yaşıyorum. Salacak'ta oturuyorum.
1: Siz nerelisiniz?
3: Aslen Alanya ama İstanbul'da yaşıyorum.
1: Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Sizler de efendim.
3: Teşekkür
1: hoş
3: ederim.
1: Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte.

0: bir üst etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak diyelim. Efendim Tayfun'du değil mi?
1: Tayfur, Rize.
0: Tayfur Bey.
1: Ama Tayfun'u daha çok duydum ben.
0: Evet, Tayfun'u daha çok duyuyoruz, evet. Ama Tayfur da, evet. Gayet güzel bir isim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tayfur Bey.
1: Felaket isim olsa da.
0: Sizce kim kazanır?
1: Şu arkadaş genç, dinç, iddialı görünüyor. Bilgileri daha taze. Refleksleri de daha güçlü. Yani ben seyrediyorsam favorim olur.
0: Bakalım. Rakip yani. Rakibi seçiyor. Bakalım, dur ortalık karışacak gibi. Efendim, sizce kim kazanır?
2: Yani biraz rehavete kapılmamı istedi herhalde. O yüzden önden bir...
0: Manipüle de olabilir.
2: Aynen,
0: tabii. Her an her şey olabilir.
2: Geldi. Manipüle etmeye çalışıyor herhalde.
0: Hasan.
2: İyi olan kazansın ya.
0: İyi olan.
2: Evet, evet.
0: İyi misin?
2: Hak eden. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Boş geçmedim az önceki soruları.
0: Hadi bakalım.
2: Bayağı.
0: O zaman efendim, iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor efendim. Bir futbol maçında iki devrenin toplam süresi kaç dakikadır? Evet.
2: 90.
0: Efendim?
2: 90.
0: 90. Doğru cevap. Hocam artıklarımızı Hasan'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Elektrik akımı almak için kullanılan yuvaya ne ad verilir? Tayfur Bey.
1: Priz.
0: Priz. Doğru cevap. Cevap açıklarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. 1-1'lik bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Ama henüz ikinci sorumuzdaydık. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üç sorumuz daha var bu soruyla birlikte. Sorum geliyor. Kadınların hamilelik döneminde bazı yiyecek ve içeceklere karşı duydukları istek veya tiksinmeye ne isim verilir?
1: Aşermek.
0: Aşerme. Doğru cevap hocam. Aşerimizi Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Biraz erken bastı aslında.
1: Öyle bir kural, sorun bitmesini...
0: Yok, sorunu yok ama normalde tamamını duyamamamız gerekiyordu. Soruyu durdurmamız gerekiyordu.
1: Yani ben... Saymayabiliriz eğer haksızlık teşkil ediyorsa.
0: Yok, şu anlık problem yok. İki birlik bir puan tablomuz var. Tayfur abi. Tayfur abi diyebilir miyim?
1: Nasıl size? İsterseniz.
0: Efendim, siz evli misiniz?
1: Hayır, bekarım. Yani yarı bekarım.
0: Yarı bekar.
1: Evet.
0: Peki. Neden böyle bir düşündün?
1: Ya şimdi arkadaş da ileride bunu yaşayacak. Belli hazırlıklara girerken bir bilgi depolaması yapması lazım. Ben hala evli değilsem bu bilgileri biliyorum demektir yani.
0: Peki, güzel kaçamak bir cevap oldu diyelim efendim. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne isim verilir? Tayfur Bey.
1: Tamamen sallayacağım. İçli köfte mi?
0: İçli köfte. Yanlış cevap. Abi, Hasan. Bilmiyorum. Hasan abi. Ne yapıyorsun? Var mı bir cevabı?
2: Tekrar sen... alabilir miyim soruyu ya? Yumurtaya
0: tekrar
2: bulanarak...
0: alabilir miyiz? Alabiliriz. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne ad verilir diye sorduk. Bir köfte çeşidi. Güzel bir köftedir bu. Seven çok sever.
2: Yöresel bir adım var acaba?
0: Hemen rakibe geçiyorum hızlıca.
1: Kadın budu mu?
0: Kadın budu. Doğru cevap kadın budu köfte efendim. Kocaman sözü Tayfur Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var Hasan. Sağlık olsun be Hasan.
2: Ben yolda verdim cevabı. Mikrofon giderken böyle.
0: Evet ama biraz geç kaldın değil. Olsun, sağlık olsun Hasan. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani... Daha hızlıydı benden Tayfur Bey. Tebrik ederim.
1: Bilmeden cevapladım son soruyu. Öyle söyleyeyim.
2: Tebrik ederim kendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim.
1: Başarılı.
0: Dostluk kazandı diyerek bizler Tayfur Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Tayfur abi, 3-1'lik galibiyetle rakibi gönderdin. Neler söylemek istersin, düşüncelerini alalım.
1: Tek kalınca daha çok heyecanlanıyorum yani. Heyecan bölünüyordu. Şimdi tamamen benim üstümde. Biraz daha gerginim ilk aşamaya göre. Tabii soru seviyesi de zorlaşacak. Bu
0: yani,
1: da tabii.
0: Yani kişiden kişiye göre değişebilir diyelim. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve tabii ki de bilmecelerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Efendim ilk sorumuz geliyor. İlk sorun bir bilmece. Nasıl bilmecelerle aran?
1: Yani şansıma bağlı. Daha önce öğrendiğim bir bilmece ise bilirim ama hani...
0: O zaman umarım öğrendiğin yerden gelir
1: İnşallah.
0: Diyelim. Sorum geliyor. Soğuk adamı...

0: Burnluyum toprağın altıdır yurdum.
1: Ha, bu havuç yani.
0: Havuç daha süreme başlatmadan doğru cevap sevgili arkadaşlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Soğuk adam dedik. Bugün de birazcık üstüler. Soğuk efendim, bizler de biraz üşüyoruz. Ama yarışmanın heyecanı bizi ısıtıyor
1: diyelim. Şu an hissetmiyorum soğuk.
0: Evet, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde vermiş olduk. Havuç, kardan adam.
1: Evet.
0: Yaptırız mı kardan adam, yapar mısın?
1: Çocukken telefon yoktu bizim zamanımızda. Sosyal aktivitemiz o yöndeydi.
0: Havuç koyardık.
1: Evet.
0: Kömürden
1: kömür
0: gözler.
1: Göz, kaşkol. Kırmızı bir kaşkol. Kırmızı beyazı yakalamak için. Çocukken tabii.
0: Evet. Yapmıyorsun artık.
1: Yok, kar yağmıyor. Kar yağmıyor diye.
0: Yağsa yapacağım diye. Yani. Peki. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin, sen nokta nokta söyle içinden ya. Boş ver.
1: Tam bir saniye kala haber verin, cevap verin. Ben sevdiğim şarkı geldi.
0: O zaman duyalım
1: yani,
0: senden bu
1: yani
0: şarkı.
1: Söz Sezen Aksu, söz müzik Sezen Aksu. Atilla Özdemiroğlu aranjman, Onno Tunç gitarı çalıyor. Sertab Erener söylemişti. Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden boş ver.
0: Boş ver, koyca bunu alkışlarımı. Gönderirken ben ufak da olsa bir kuple sizden duymak istiyorum.
1: Yok yok, şarkıyla.
0: Aldırma.
1: Deli gönlüm, giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden boş ver. Yani benden bu çıkıyor.
0: Ama sanki senden çıkacak gibi. Son kez.
1: Aldırma deli gönlüm, giden gitsin.
0: Sen şarkılar söyle
1: içinden boş ver.
0: Alkışlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Bizi ne kadar trollese de efendim. Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Tayfur Bey kazanmış olur. Geldik artık bu etabımızın son ve üçüncü sorusuna. Papucunu nokta nokta giydirmek. Şu bir
1: şeytana papucunu ters giydirmek.
0: Yok yok, papucunu nokta nokta giydirmek. Direkt tamamlamamız gerekiyor boşluk.
1: Atasözü mü bu?
0: Evet.
1: Papucunu ters giydirmek.
0: Papucunu ters giydirmek. Doğru cevap. Tezcan'ın açıklarını ben tekrardan Tayfur Bey'e göndermek istiyorum efendim. İkinci etabımızı da bu şekilde tamamlamış olduk ve ben hemen ikinci etabımın ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim, bu ödül sizde kalmak şartıyla. İsterseniz bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansımız var. Geçelim mi?
1: Geçelim.
0: O zaman bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Tayfur Bey, yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz. Efendim, bu etabımda elimde 3 adet zart var ve bu zartların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim?
1: Coğrafya.
0: İyi midir coğrafyalar?
1: Yani gastronomiye göre daha iyi. Sporla ikisi arasında kaldım ama...
0: O zaman coğrafyayı alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Tayfur Bey'i nasıl sorular bekliyor efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bu sorular toplamda süremiz bulunmamakta. Bir joker hakkı kazandınız bizlerden efendim. Takıldığınız tek bir soruda yardım alabilirsiniz. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz diyelim. Efendim, tek cevap hakkımız bulunmakta.
1: Tamam.
0: Yani cevabı verdikten sonra eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız.
1: Hazırım.
0: İlk soruyla başlayalım mı? Gelsin mi? Sorum geliyor. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür?
1: Ben Alanyalıyım demiştim değil mi? Akdeniz.
0: Akdeniz cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Efendim, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz cevabı geldi. Akdeniz doğru cevap. Kocaman akışlarımızı tekrardan göndermiş olalım Tayfur Bey'e. Geldik ikinci sorumuza. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Hatay'la Hakkari arasında kaldım ama Osmaniye il oldu. Şöyle söyleyeyim, Hatay'dan şüpheleniyordum ama Osmaniye il olduğu için normalde Hatay da Adana'ya komşuydu. Eminim diyeceğim, Hakkari ile Iğdır arasında gidiyorum ama Iğdır Van'a komşuluğu var mı ama Iğdır diyeceğim. Çünkü Hakkari hem Van'a hem Şırnak komşu.
0: Iğdır cevabındayız şu anda. Yani, öyle miyiz? Iğdır cevabı geldi. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Iğdır cevabı geldi. Eğer Iğdır doğru cevapsa artık üçüncü sorumuza geçeriz.
1: Tamam.
0: Fakat yanlış cevapsa bu soruda elenmiş olacaksınız.
1: Yani görsel harita geliyor. Yani Van yakarsa beni Van yakar. Ama
0: yakarsa beni Van yakar. Güzel. Efendim, Iğdır Doğru cevap. Kocaman askerimizi ben Tayfur Bey'e tekrardan göndermek istiyorum.
1: Osmaniye il oldu. Tek Adana'ya komşuydu Hatay. Osmaniye il olunca dört yok yoldan
0: ama
1: oraya...
0: Ama Iğdır cevabı yoktu yani. Iğdır aklınızı nasıl bir anda geldi?
1: Şöyle, ben Ardahan, Kars'a il olunca Kars aşağıda Van'la komşu ve Ağrı'yla komşu.
0: Evet.
1: Ama Iğdır tam ovada kalıyor Ermenistan sınırında.
0: Evet.
1: Kars'ın bu tarafını il yaptılar. Doğu Beyazıt kalıyor arada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bağlamıyor diye emin olmamakla birlikte o geldi.
0: Keşke aklıma. Bu soruda kullanmasa mıydınız acaba
1: olsun,
0: jokerinizi?
1: Olsun, sorun değil.
0: Olsun, sağlık olsun diyerek artık bu etabımızın son sorusuna geçiyorum sevgili izleyenler. İbiza adası hangi ülkeye aittir?
1: İspanya.
0: Cevabından emin misiniz?
1: Capri ile karıştırabilirim. İspanya diyeceğim.
0: Efendim, İbiza adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. İspanya cevabı geldi. Eğer İspanya doğru cevapsa Tayfur Bey bugün bu etabın büyük ödülünü kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülle Tayfur Bey'i uğurlamış olacağız. Efendim, İspanya...
1: Yanlış.
0: Doğru cevap. Kocaman askerimizi Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Efendim, 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik diyelim ve ben hemen büyük ödülümüzü sizlere takdim etmek istiyor muyum? Hı. Acaba? Tabii ki de sizlere vermek istiyorum. Fakat isterseniz kazandığınız bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Tamam, riske ediyorum.
0: Risk etabımız var.
1: Ediyorum.
0: Fakat kazandığınız ödülü ikiye katlayabileceğiniz gibi kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz.
1: Tamam, risk ediyorum.
0: Risk mi? O zaman biz Tayfur Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık risk etabındayız. Bu etapta kazandığımız bütün ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Hı-hı. Ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Hı-hı. Bu riski almayı siz seçtiniz diyelim. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Ya artık yarışmanın şeyini atlattım. Gerçek bilgimi burada ölçeceğim, öyle söyleyeyim. Hani yarışmanın da anlam kazanabilmesi için bazılarımızın risk alması gerekiyor ki bu da çoğu kişiye mesaj olsun.
0: Evet, yine bir sosyal mesajımızı da vermiyor olduk diyelim. Yok, sosyal değil. Efendim.
1: Bireysel mesaj.
0: Bu etabımızda tek sorumuz var.
1: Tamam.
0: Ve alacağımız tek doğru cevap sizlere, sizlerin kazandığı büyük ödülü ikiye katlayabilir. Ve ben artık risk etabımın sorusunu açıyorum. Evet, güzel bir soru geldi sizler için. Gerçekten güzel bir soru.
1: Tamam.
0: Ben şöyle hemen zarfımı vermek istiyorum. Efendim, heyecanlı mıyız?
1: Yok, değil.
0: Değiliz.
1: Değil. Gayet. Soruyu düşününce heyecanlanıyorsunuz ama buldum yöntemini. Akışına bırakmak lazım.
0: Peki. O zaman ben yavaş yavaş soruya geçmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Geçelim mi? Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir? Evet, Tayfur Bey bu etapta kazandığı ödülü ikiye katlayabilir. Vereceği doğru cevapla ya da vereceği yanlış bir cevapla da yani kazandığı bütün ödülü...
1: Kalanlar deseniz posa diyecektim de posasına ne ad verilir deyince öresel bir adı olması lazım bunun. O da hakim olduğum bir jargon değil yani.
0: Yok mu cevap?
1: Yok yok, maalesef. Hiç. Şöyle bir seyircilere bakayım.
0: Seyircilere bakmayalım.
1: Yok.
0: Seyircilere bakmayalım.
1: Ya uydurabileceğim bir şey de gelmiyor aklıma. Veya hani...
0: Yani isterseniz tahminlerde de bulunabilirsiniz ki belki bir şansınız olabilir.
1: Kalan posası diyorsunuz. Hani zeytin ezmesi geliyor aklıma. Zeytinyağı geliyor. Başka gelmiyor hani.
0: Yani çekilmek istiyorsunuz.
1: Kaybettiğimi kabul etmek istiyorum, öyle söyleyeyim.
0: Süremiz yok. Yok, İyi düşünün yani. İsterseniz. Biz son hani, kez soruyorum.
1: Yok, hafızamız hiç duymadığım bir şey. Hafızamı zorlasan da bir şey çıkmayacak. Sizi burada bekletmeyin boşuna.
0: Efendim, risk etabında Tayfur Bey çekilmek istedi maalesef. Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir diye sormuştuk. Aslında çok da kolay bir soruydu. Değil mi?
1: Yani posaya kadar kolaydı. Siz posa deyince ben orada tıkandım yani.
0: Efendim, cevabımız pirina olacaktı.
1: Üzülmedim, hiç duymadım çünkü. Yani niye, nasıl hatırlamadım diye hiç.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim.
1: Çok teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Maalesef kazandığınız olsun. Bütün ödülü bu risk etabıyla kaybetmiş oldunuz. Ama bizim gönüllerimizi kazandınız diyebiliriz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla çok eğlendim. Soğuğu unuttum. Güzel soru. Böyle şeylerin çoğalması gerek. Hem vatandaşın yeni şeyler öğrenmesi, kaynaşması adına. Çok yararlı ve eğlenceli buldum. Teşekkür ve tebrik ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, buyurun.
0: Buyurun efendim, ben... birazdan buyuracağım. Tabii. Ama rakibinize geçmem gerekiyor. Sefalar
3: merhaba,
0: getirdiniz efendim.
3: Teşekkürler, hoş bulduk. İmran ben de.
0: Sizi tanıyalım.
3: 33 yaşındayım, sağlık personeliyim.
0: İmran Hanım hoş geldiniz, sağlık personelisiniz. 33 yaşındasınız,
3: evet.
0: Eşiniz mi?
3: Eşim, bir yıldır evliyiz.
0: Bir yıldır. Evet. Çiçeği burnunda bir evet. Çift diyelim. Efendim, o zaman ben hızlıca rakibinize yani eşinize doğru
3: tamam.
0: Geçmek istiyorum. Abicim geldim sana. Seni tanıyalım.
2: Ben Bulut. Ben 36 yaşındayım. Elektrik teknisyeniyim. Karımı çok seviyorum. Bir yıllık evliyim.
0: Nerelisin?
2: Orduluyum.
0: Ordulu. Peki siz?
3: Bayburt ama bir yıldır orduluyum ben de.
0: Bir yıl, siz de artık ordulu musun hanım?
2: Hayır
0: şey,
2: orduluyum.
0: Şey, Bayburtlu musunuz?
2: Ha orduluyum.
0: Ordulusunuz.
2: Aynen.
3: Maalesef
0: diyecektim. Maalesef diyecekti sanki.
2: Karımdan ufak bir şey oluyor ama hayır orduluyum.
0: Peki efendim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. İmran Hanım, sizce kim kazanır?
3: Ben kazanmak istiyorum ama eşime de güveniyorum.
0: Yani?
3: Siz... Gönlümden geçen kendim ama eşim de iyidir.
0: Gerçekten çok güzel bir aşkın arasında kaldım. Ben çekilmek istiyorum. Şöyle efendim. Bulut Bey.
2: İyi olan kazansın diyorum. Yani ben de kendime güvenmiyorum şu an ama.
0: Eşiniz de çok güveniyor ama.
2: Yani o zaman yapacağız.
0: Siz eşinize güvenmiyorsunuz sanırım.
2: Güveniyorum tabii.
0: Yani güveniyorsun.
2: Güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Kendime eşime çok güveniyorum.
0: Peki o zaman efendim iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Evet ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Kayınbiraderinizin annesi sizin neyiniz olur?
2: Evet.
0: Efendim?
2: Kayınvalide.
0: Kayınvalide. Doğru Kaygana. Cevap. Şu akşamın arkadaşlarımızın Bulut Bey'e göndermiş olalım. Kayınbirader. Yani senin ya abin olur ya kardeşin olabilir.
3: Ondan bilmiyorum ben demek ki.
0: Yok mu senin?
3: Erkek kardeşim yok, yok. Abim de yok.
2: Benim erkek kardeşim var.
0: Aynı şey. Aynı şey. Nerede olsun? Olsun, sağlık olsun diyerek ki bu soruyu geçiyoruz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Peki, kayınvalide ile aranız nasıl?
3: Gayet iyi.
0: Ne kadar iyi ama?
3: Çok iyi.
0: Çok iyi. Hemen Bulut Bey'e dönelim. Efendim, gerçek mi söyleyeceğim?
2: Doğru söylüyorum.
0: Doğru söylüyor, iyiyim.
2: Anne kızlar.
0: Sizin kayınvalide ile aranız?
2: Anne oğuluz. Hatta arkadaşız, o derece yani.
0: Süper derim. O zaman buradan sevgilerimizi, saygılarımızı öpüyorum, göndermiş olalım efendim. Ellerinden öpüyoruz. Geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Genellikle soğuk algınlığına iyi geldiği için demlediğimiz hoş kokulu bitki hangisidir Bulut Bey?
2: Ihlamur.
0: Ihlamur. Doğru cevap. Cevaplarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer hızlı davranamazsak otomatik olarak...
3: Bekliyorum.
0: Bulut Bey sizi yenmiş olacak. O yüzden bu soru sizler için çok önemli. Bekliyorum. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Bursa Spor futbol takımının maskotu hangi hayvandır?
3: Timsah.
0: Efendim?
3: Timsah.
0: Timsah. Doğru cevap cevaplarımızı İmran Hanım'a göndermiş olalım. 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Bursa Spor'la aranız nasıl?
3: Çok kötü. Sadece Bursa'da yaşadık bir dönem. Görmüştüm. Sıza da oradan aklıma geldi.
0: Evet bazen bazı şeyleri görmek gerçekten evet. Bazı yerlerde böyle işimizi görebiliyor. Efendim 2 birlik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören Pamukkale hangi ilimizdedir? Tek ses geldi.
3: Denizli.
0: Denizli. Doğru cevap kocaman arkadaşlarımı tekrardan İmran Hanım'a göndermiş olalım.
2: Bilmiyordum.
0: Ne güzel bir cevap. Bilmiyordu olabiliriz tabii ki. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık son soruya kaldık. Bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Sorum geliyor. Efendim, bilinen bir deyime göre can sıkıntısıyla yüzü asık olan insanların yüzünden düşenin kaç parça olduğu... Dedim, sorumu kestim. Bulut Bey.
2: 1000 parça.
0: Söylenir. 1000 parça. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Bulut Bey'e göndermek istiyorum. 3-2'lik bir puan tablomuz var. İmran Hanım.
3: Bastım aslında ve biliyordum 1000 olduğunu.
0: Ya ben çok üzüldüm. Ama önce eşiniz bastı.
3: Neyse güveniyordum zaten ona. Haklı çıkardı beni.

0: Efendim bizler bize de bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum eşime. Bol şans. Güveniyordum, yüzüme kara çıkarmadı.
0: Süper diyelim efendim. Mutluluğunuz daim olsun diyerek ben artık ikinci etaba geçmek istiyorum. Bulut Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bulut Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Bulut abi, eşini yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin?
2: Çok üzgünüm.
0: Hiç üzgün durmuyorsun yani. Bizi kandırma. Hiç üzgün dur. Gayet keyifli duruyorsun.
2: Evet, aslında keyifliyim.
0: Biraz yani, üşüyorsun sanki.
2: İyi olan kazansın demiştim.
0: Evet.
2: Bilmiyorum, son soruda. Tutamadım kendimi.
0: Ve iyi olan kazandı mı diyorsun?
2: Sanırım öyle oldu.
0: Evet, buradan eşine de bol bol sevgiler gönderelim.
2: Umarım çok seviyorum kendisini.
0: Eve seni alır değilim bu sözlerinden sonra.
2: İnşallah, o çok soğuk.
0: Sokakta kalamam diyor. Evet efendim, hemen hızlıca bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek hızlıca ben ilk soruma geçmek istiyorum. Hazır
2: Tabii
0: mıyız?
2: Tabii ki, hazırım.
0: İlk sorum geliyor, ilk sorum bir bilmece efendim, sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez.
2: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Daha süreni yeni başlatmıştım. Kocaman artıklarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Gelsin mi? Nasıl şarkılar ara?
2: Çok kötü ara.
0: Umarım iyi olan yerden gelir
2: İnşallah.
0: Diyelim. Yandırdın kalbimi aman, ay gaşları keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmeyerem. Ey sevgili nokta nokta, bu derdime inan. Bir...
2: Ey sevgili yar olabilir mi?
0: Değiştir. Ey sevgili ne olabilir? Bir Azerbaycan yöresinden.
2: Ey sevgili yar, yarim, yaram.
0: Süremiz olmak üzere.
2: Canan.
0: Canan. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. Nefisizce bu şarkıyı duyabilir.
2: Maalesef. Yani şarkıyı bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim?
0: Tahmin mi ettin?
2: Yani tahmin tabii ki.
0: Peki o zaman duyamıyoruz sevgili izleyenler. Benden demişsin. De duyamazsınız çünkü rakip...
2: Üzgünüm, özür
0: dilerim. Yani yarışmacı okumamış. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Bulut Bey kazanmış oldu. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor efendim.
2: Buyurun.
0: Soğanın acısını yiyen bilmez, nokta nokta bilir. Süren başladı.
2: Çeken bilir, koklayan
0: değiştir,
2: bilir.
0: Değiştir. Süremiz dolmak üzere.
2: Maalesef.
0: Doldu. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Demiş
2: koklayan
0: adaları.
2: Dedim.
0: Aslında demediniz. Keşke söyleseydiniz.
2: Koklayan dedim.
0: Koklayan
2: doğrayan
0: da kaldık. Aynen. Doğrayan olacaktı. Aynen. Doğru cevabımız ama olsun. Sağlık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: İki sorumuzun ben ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum.
2: Güle güle
0: güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yani yeni yarışmacılara başarılar diliyorum. Gayet keyifliydi, güzeldi.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
2: Sağ olun.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Amcam, seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
6: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
7: Geleceği varsa göreceği de vardır.
6: Neymiş göreceğimiz?
8: O amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmiş de evladım.
9: Kemal mi?

0: kahvede de ölümle tehdit etmiş.
1: Lafın gelişi.
2: Vallahi kendi elimle yerleştirdim abi.
3: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
4: Bu suya düştük abi.
3: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
3: Orasını polis bulsun artık.
1: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
3: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
5: Olamaz.
6: Bebek gibi maşallah. Bugün 13.30'da TV4'te.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
8: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
8: Anlıyor,
9: yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
18: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
17: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
20: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
21: Yapacağım dedim, yaparım.
22: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
23: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
24: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Paraffara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraffara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraff Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraff, paraff dünyası, güzellikler dünyası.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
0: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Türk Selman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

0: hepimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan. Hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona, atlara fısıldayan adam dedi. Ama o, atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

Bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişki kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımın olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Yıllar yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ yönetim kurulu başkanımız sağ olsun telefon açtı. Görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir gösteri, atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu.

Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve o zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı, ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu, hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire. Bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın, at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala binmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk Kazbek'i koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip böyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: Bugün İstanbul'da, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Silivri'deyiz. Şehir hayatından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerleşim yerlerinden biri olan Silivri'de 400 metrekare havuzlu bir villaya konuk oluyoruz. Dış görünüşüyle küçük bir kasabadaymışız hissi veren, modern klasik tarzda döşenmiş bu villanın detaylarını Mimar Leyla Doğrular'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu anda Silivri'deyiz. Burası yemyeşil. Şu anda bulunduğumuz evin arsası aşağı yukarı bir dönüm ve kendisi 400 metrekare. Güzel bir havuz alanı var ve bu alanı düzenlerken biz havuzda ahşap görünümlü seramikler kullandık. Evin aslında en çok yaşanan alanlarından biri burası ve yaşam alanına çıkıyor. Çünkü daha önceden veranda olan bir yeri daha sonradan duvarla örerek, kapatarak genel olarak yazlık kışlık kullanılabilecek mutfak çıkışı bir yaşam alanı yaptık. Bu sitedeki evler genelde aslında dış mekanları da büyük metrekareli evler. O yüzden biz özellikle mutfak çıkışındaki veranda alanını kapatarak o alanı günlük yaşam alanı haline getirdik ve daha çok televizyon seyredilen bir alan yaptık. Bahçeyle bir yaşam alanı yaratmak istedik. Bu alanda çok daha dingin bir hava istediğimiz için perdelerde düz renk tercih ettik ve keten rustik perde kullanmayı düşündük. Böylece çok daha fazla bahçenin ambiyansından faydalanmış olduk. Tabii bu gri duvar rengini en güzel renkler hep koyu kahve, hasır tonları ve işte bu mobilyalarda da kendini devam ettirdi. Şimdi isterseniz içeriye bakalım.
0: Evin girişinde hakim olan renk tonları ve kullanılan mobilyalar bize evin genel tasarımı hakkında ipucu veriyor. Koyu tonların ve klasik hatların sahip olduğu, oldukça şık görünümde olan salon, renkli tablo ve objeler kullanılarak sıcak hale getirilmiş. Burada bulunan piyano ve şömine ile keyifli anlara ortam hazırlanmış.
1: Şu anda salondayız. Salon çağdaş klasik dediğimiz bir dekorasyonda. Genel olarak açık renkleri tercih ettik. Duvarlarda açık renklerimiz var. Aslında beyazı ön plana çıkarmak için kullandığımız detaylar var. Örneğin şömineyi özellikle beyaz istedik. Geri kalan yerlerde, örneğin yer döşemesinde koyu renkleri tercih ettik. Mobilyalarımız klasik. Genellikle parlak cila kullandık ve detaylarda da hep evin geri kalanında kullandığımız bütün bu klasik detayları devam ettik. Özellikle hani kanepelerde bir açıklı, bir koyulu, bir dengeyi sağlayacak şekilde uyum oluşturmaya çalıştık. Daha sonrasında duvarlarda tablo kullanmak istediğimiz için duvar çıtalaması için özel olarak duvarları tek tek çalıştık. Şöminenin üzerine tabii güzel bir ayna istiyoruz ama olamıyordu. Çünkü burada bir menfezimiz var ve buradan bütün sıcaklık çıkıyor. Dolayısıyla bu evlerde şöminenin olduğu duvarda sağlı sollu, simetrik, eskitilmiş aynalarla, işte bronz topuzlarla güzel bir ambiyans

yarattık ve bunu yemek odasında da devam ettik. Aslında aynalar gerçekten gün ışığını çok güzel iç mekanda yansıtıyor ve çok ferah bir ortam sağlıyor. Özellikle klasik dekorasyon olduğu için biz böyle eskitilmiş aynaları tercih ettik. Perdelerde tabii ilk tercihimiz ipek oldu. İpekte de biz bunu aslında kombinli kullanmayı tercih ettik. Yani burada bizim iki kat perdemiz var. Sakin bir desen ve genel olarak bütün mekana uyum sağlayacak, gözü yormayacak bir bizon rengini kullanmayı tercih ettik. Burada farbela dediğimiz perdelerin üzerinden devam eden bir özel üretim uygulamamız var. Bunu çizdik. Genel olarak desen ve salondaki diğer ürünlerle nasıl duracağı konusunda biraz çalıştık ve özel imalat olarak yaptık. Salondan da çıktığımızda güzel bir antre alanına giriyoruz. Bu antre alanı geniş, ferah, büyük bir merdiveni olan, rahat rahat tablolar asabileceğimiz bir antre. Dolayısıyla biz burada yer döşemesinde güzel bir göbek seramik seçtik.

Merdivenlerden üst kata çıkarken üst kata çok güzel bir hol karşılıyor bizi. O yüzden oraya da güzel bir tablo, güzel bir daybed yerleştirdik. Yatak odalarına girdiğimiz zaman her yatak odası yatak odasının sahibinin kimliğini yansıtıyor. Genel olarak evde bir çağdaş bir klasik bir hava var ama herkesin kendi tarzına göre, kendi sevdiği renklere göre bu odaları tek tek dekore ettik.

Ebeveyn yatak odasında gene çıtalamaya devam ettik ve tablolar için güzel duvar alanları oluşturduk. Yatak başında varaklı bir yatak başı seçtik ama komodinlerde mesela gene parlak lake ürünlerle devam ettik. Yatak odasında en çok dingin renklere gitmeyi seviyoruz. Çünkü sonuçta burası artık dinlenmek için girdiğimiz bir oda. Ve sabah kalktığımızda da daha böyle ferah, aydınlık. Hani bembeyaz değil ama gene biz burada bizon tonlarına gitmeyi tercih ettik. Ve çok fazla desene gitmedik. Mesela yatak başında düz ipek, açık renk bir kumaş seçtik. Perdelerde gene aynı şekilde çok desenli modellere gitmedik. Çünkü zaten genel olarak klasik bir hava var ve hani burada genel bir dengeyi gene korumak istedim. Soyunma odalarında genelde aynalı kapak kullandık. Yani klasik bir dolap, beyaz, lake ve aydınlık bir oda. Ama aynı zamanda hani bugün ışığını yansıtmak için aynalı olmasına dikkat ettik. Hiç kapak olmasaydı tabii bütün içerisi gözüküyor ve o çok rahat bir kullanım değil. Dolayısıyla her yer böyle düzenli ve aynı tertipte devam etmiş oldu.

Ebeveyn banyosunda da gene aynı banyolarda kullandığımız klasik etkiye devam ettik. Siyah parlak lake bir lavabo dolabı kullandık ve üzerine varaklı bir ayna koyduk. Bunun karşısındaki duş alanında duşun mesafesinin geri kalan alanlarını nişli bir şekilde değerlendirdik. Burada da gene depolama, işte havlu koymak için, kremlerimizi koymak için bir depolama alanı yaratmış olduk. Hep gene diğer banyolarda olduğu gibi önce dekoru seçip ondan sonra geri kalanlarını tamamlayıcı olarak devam ettik. Odaların dekorasyonunda mesela örneğin genç kız odasında gri tonları kullanırız diye düşünmüştük. Dolayısıyla şimdi bütün odayı gri yapsak biraz boğacak. Yatak başı duvarında dedik ki burada beyaz sul olsun. Geri kalan da gri duvar kağıdı kullanmış olduk. Mobilyalarımızı zaten ihtiyaca yönelik. Hani hem yatağın karşısında televizyon olsun istiyoruz. Dolayısıyla dolabın tasarımı ona göre yapıldı. Özel olarak üretildi. Bununla takım komodinler, çalışma köşesi, koltuğu, bütün kumaş, perde, duvar kağıdı hepsi birlikte seçildi. Yatak başı duvarında da tablo kullanmak istiyorduk. Dolayısıyla beyaz sulu uyguladığımız duvarda da bol bol tabloları asma şansımız oldu. En büyük sorunumuz zaten depolama. Dolayısıyla çalışma bölümü alanında bol bol raf imalatı yaptık. Gençlerin banyosunda tabii böyle dinamik bir hava olsun istedik. O yüzden bayağı bir seramiklere baktık. Biz burada Marilyn Monroe böyle resimleri olan değişik bir seramik seçtik. Hatta ev sahibimiz seçti. Ve bunu tamamlayacak traverten görünümlü seramiklerle devam ettik. Dolayısıyla bir denge oluşmuş oldu. Yani bir tarafta böyle gerçekten baskın bir dekor var. Diğer tarafta daha böyle dingin, bej rengi seramiklerimiz var. Ondan sonraki uyumu devam ettirmek çok kolay oldu. Lavabo dolabında da mesela tam bir renk olsun dedik ve seramiklerin içinden güzel bir kırmızı renk seçtik. Zaten evin geri kalanıyla uyumlu bir klasik mobilya olması gerekiyordu. O alanda da güzel bir dolap alanı yaratmış olduk.

Üst katta bir de 11 yaşında bir çocuk odamız var. Tabii mobilyalarda beyaz renk kullanmak istedik. Duvar kağıdında böyle onun en çok sevdiği renklerden kullanmak istedik. Bir de pencere alanımızın altına güzel bir oturma köşesi yaratma şansımız oldu. Bunu bir kitaplıkla ve çalışma masasıyla birlikte değerlendirdik. Aynı şekilde büyük bir dresuar ve gene dolap alanlarını yarattık. Bütün bunların hepsini özel imalat olarak yaptık ve renk uyumlarında özellikle aksesuarlara, kumaşlara çok dikkat ettik.

Şu anda evin mutfağındayız. Mutfaklar tabii evlerin her zaman gözdesi. Çok önemli bir yaşam alanı. Aynı zamanda yemeklerimiz burada pişiyor. Hem sabah kahvaltısını burada yapmak istiyoruz. Burası önceden böyle kırmızı dolap kapakları olan, tek bir girişi olan ve bahçeye çıkışı olmayan bir mutfaktı. Biz mutfağın önünde gene bir yaşam alanı oluşturmak istediğimiz için yere kadar cam bir alan yaptık. Aynı zamanda mutfakta ada çok kullanışlı oluyor çünkü tezgahlarımız aslında limitli. O yüzden büyük bir ada yaptık ve bu adayı hem tezgah gibi kullanılabilir hem de sabahları kahvaltı yapılabilir, günlük yemek alanında kullanılabilir şekilde düzenledik. Şimdi mutfakta country tarz düşündük. Çünkü genel olarak evin dekorasyonu zaten çağdaş klasik. Dolayısıyla country stilde dolap kapakları kullandık. Evye tabii ki her zaman bahçeye bakan havuz alanında pencerenin altında konumlanmış oluyor. Ve bol bol tezgah yaratabildiğimiz, projede çalışabildiğimiz en iyi alternatifleri düşündük. Mutfakta aslında çok fazla zaman geçiriyoruz ve aydınlatma da çok önemli. Yani burada güzel bir gün ışığımız var ama akşam da burada güzel yemek yiyebilmemiz için adanın üzerinde öz üretim bir aydınlatma tasarladık. Bunu sanki böyle mumlu bir avize gibi düşünün ama aslında tamamen ampulle çalışıyor. Tezgahta siyah rengi tercih ettik ve duvarlarda geri kalan alanlarda hep açık renk bir duvar kağıdına gittik. Dolayısıyla bu mutfakta evet beyaz mutfak yaptık ama geri kalanlarında hep de bu beyazı ortaya çıkarmaya çalıştık.

0: Bu evi 7 yıl önce aldık. Bizim stilimizde yansıtmadığı için mimarımız Leyla Hanım'la çalışmaya karar verdik. Evin genelinde klasik bir hava hakim. Ancak verandamızda daha spor, daha modern, günlük hayatımızda daha uygun olabilecek tasarımlara yönlendirildik. Mimarımız da bize bunlar için çok güzel fikirler verdi. Her şey içimize sinsin diye çok uğraştık. Onun için de doğru bir mimarla çalışmak, doğru şeyleri seçmek bence çok önemli.
1: Ev dekorasyonunda öncelikle kendi isteklerimiz çok önemli. O yüzden tek bir odak noktası duvar seçip ondan sonra geri kalanlarını onunla uyumlu hale getirebilirsiniz. Umarım faydası olmuştur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Bugün İstanbul Kadıköy'de yemek bloggerı Özge Şahin'in 220 metrekare büyüklüğünde baştan aşağı yenileyerek dekore ettiği dairesine konuk oluyoruz. Hem modern hem de klasik tarzın hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhaba, ben Özge Şahin. Yemek bloggerıyım. Kızıl Toprak Kadıköy'de bir sitede yaşıyorum. Bu sitenin havuzu var, otoparkı var ve yeşilliği çok fazla. O yüzden tercih ettik. Önce kiracıydım, sonra ev sahibi oldum. Geçen sene ev sahibi olunca ve ben çok yemek pişirdiğim için sürekli mutfaktayım. Mutfağını yenileyelim istedik. Mutfakla başladık, sonra bütün evi yenilemeye kalktık. Hep öyle olur zaten. Evim 220 metrekare. Evde neler kullandım, hangi malzemelere dikkat ettim, neyi kullanırsanız avantajınıza olur, onlardan bahsedeceğim size. Belki de biraz tadilat inceliklerinden bahsedeceğim. Hakikaten zor ve yorucu bir süreç bu tadilat işi ama bittikten sonra da keyfine kesinlikle doyulmuyor. Hadi buyurun size ben evimi gezdireyim. Efendim evime hoş geldiniz. İşte kapı girişimiz burası. Buradan devam ediyoruz ve bu holü geçtikten sonra da salona ve mutfağa giriyoruz. Biliyorsunuz ben aşçıyım. Yemek tarifi geliştiricisiyim. Devamlı yemek yapıyorum. Devamlı mutfaktayım. Aslında biliyor musunuz bütün bu tadilat bu sebepten oldu. Çünkü ben hiç mutfaktan çıkmıyordum. Eşim de dedi ki yani sen bu mutfakta kapalı kaldın. Bu mutfağı açalım biz seni görelim dedi. O yüzden bu mutfak gerçekten benim eve katılmam için yapılmış bir tadilat oldu yani. Ben şimdi bu holü göstereyim size. Holde bir tane böyle bir gardırobum var. O gardırop bizim çok işimizi görüyor çünkü içinde işte paltolarımız, ayakkabılarımız falan giriyor. Sonra hole iki tane aplik koyduk çünkü ortasına bir tablo planlıyorum. Ve altına da böyle bir oturma sediri, bench gibi bir şey düşünüyorum. Ama tabloda acele etmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz tablonun evle uyumu çok önemli. O yüzden de böyle içime tam sinen bir tabloyu bulduğum zaman oraya güzel bir tablo almayı düşünüyorum. Hadi gelin size mutfağı gezdireyim isterseniz. Dediğim gibi mutfak benim için çok önemli. Özellikle hayalimdeki en çok şey ada mutfaktı. Çünkü ben çekimleri buradan ada mutfaktan yapıyorum. Hemen de ocak da yanımda olsun istedim. İşte böyle güzel bir ada mutfak çıktı ortaya.

Şimdi tezgah seçimi çok önemliydi benim için. Porselen tezgahın da ne kadar iyi olduğunu biliyordum ve porselen tezgahı tercih ettim. Biraz anlatayım size özelliklerini. Belki ev dekorasyonu yapacaksınızdır ve tezgah arayışındasınızdır. Şimdi bu porselen tezgahlar İtalya'da üretiliyor ve buraya geliyor. Kesinlikle çizilmiyor. Ne yaparsanız yapın çizemiyorsunuz. Sadece hafif bir böyle metal tozu oluyor mesela bir şey kestiğinizde. O metal tozunu da hafif sildiğinizde geçiyor. Tamamıyla soğutma işlemini burada yapıyorum. Sıcak kaynar tencereyi alıp tezgah koyabiliyorsunuz ve burada soğutabiliyorsunuz. Aynı zamanda İtalyan şeflerle böyle şeyler çekilmiş videolar. Balığı burada kesiyor, işte makarnayı burada kesiyor. Düşünsene de kesme tahtası aynı zamanda. O yüzden ben böyle hayatımda yaptığım en doğru karar olarak görüyorum porselen tezgahı, aklınızda olsun. Set üstü ocakta da böyle geniş bir ocak tercih etmek istedim. Çünkü bazen ben 5-6 göz yetmiyor bana. Bir sürü şey pişirmek zorunda kalıyorum. O yüzden ondan da çok memnunum. Sonra bu tarafa bir böyle kitaplık gibi bir şey yapmak istedim. Bu arada taşınma biliyorsunuz yani 4 taşınma bir yangına bedel derler. Biz taşınırken kolilerle aşağıya yemek kitaplarımı koymuştum. Hala biz o kolilere erişemedik. O yüzden kitaplığı tam dolduramadım. Ama çok yakın zamanda inşallah yemek kitaplarımı bulacağız. Tarif kitabımı kaybettim. Düşünebiliyor musunuz ben yani? Şimdi size şu dolabı göstermek istiyorum. Hayalimdeki dolaptı bu. Bütün benim tabii o kadar çok baharatla işim oluyor ki kimya laboratuvarı gibi burası. Her şeyi üzerine işte böyle güzelce etiketledim. Ve çok rahat şekilde baharatlıklarımı, işte bakliyatlarımı burada saklıyorum. Ve bu da gerçekten çok kullanışlı oldu. Alt tarafı da tencereler için yaptım. Bütün tencerelerim burada. Bunların hepsini çok rahatlıkla ulaşabiliyorum. Ben gri tonlarını çok seviyorum zaten. Mutfakta da gri tonunu çok yakıştırdım. Ama burada şöyle bir şey vardı. Salonum da gri ve o iki ton nasıl uyacak? Acaba uyacak mı uymayacak mı yani geldiğinde? Hakikaten risk alıyorsunuz. Çok şükür hepsi birbirine çok güzel uydu. Ama biz de bittik mi bu tadilatı yaparken? Gerçekten bittik yani. Çok zor işti. Ustalarla uğraşmak çok zor işti falan. Ama yüzümüzün akıyla çıktık. Lavaboda böyle çift gözlü lavabo istedim. Yine seramik lavabomuz. Aynı şekilde ona uygun bir de musluğumuz var. Bu da arıtma musluğu. Özellikle bu arıtma musluğunda sarısını bulmak için biraz uğraştım. Ama buldum çünkü hep genelde arıtma muslukları beyaz olarak geçiyor. Hatta eşim bir tane beyaz almış getirmiş. Dedim ki bu olmaz. Ne demek olmaz, ben bunu geri vermeyeceğim. Tadilatta yapılan kavgaları aşağı yukarı siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Sonra ben ısrar ederek sarısıyla değiştirdim. Ben kapı istemedim mutfağa. Gerçekten böyle biraz açık olsun istedim her yer birbirine. O yüzden de böyle sadece bir eşik yaptırdık. Kapı yaptırmadık. Kapısız mutfağımız. Ama böyle ben daha samimi ve açık, ferah buluyorum bu şekilde. Hadi gelelim salona.

0: Amcam seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
6: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
7: Geleceği varsa göreceği de vardır.
6: Neymiş göreceğimiz?
8: O amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmiş de evladım.
9: Kemal mi?
10: Evet.
9: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
6: Lafın gelişi.
11: Vallahi oğlum, kendi...

0: Elimle yerleştirdim abi.
1: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
2: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
3: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
4: Orasını polis bulsun artık.
1: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
4: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
5: Olamaz.
6: Bebek gibi maşallah. Birazdan TV4'te.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
8: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Seçili içecekler %25 indirimle 59 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
12: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
11: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
13: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
14: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
16: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
17: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
16: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
15: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
18: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
19: Yapacağım dedim, yaparım.
20: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
21: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
22: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
23: Şu probisi bir yapamadınız ya.
24: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
23: Anlıyor, yapamıyor.
25: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
26: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
27: Parasının kıymetini bilenler.
28: Biziz biz.
27: Biziz.
29: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
28: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
29: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
28: Para mı kaybettirir?
29: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi kalgona geçelim.
29: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
27: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık tek

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
9: yok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
12: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş tazeler.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksit.

Orta banyoyu anlatayım size. Orada da indigo rengini kullandım. Panjurlu dolaplar çok hoşuma gidiyordu. Göreceksiniz o panjurlu dolapların içinde hem bir kurutma makinesi hem çamaşır makinesi. Orayı hem ardiye hem de çamaşır dolabı olarak kullandım. Büyük bir lavabo tercih ettim. Ve aynamı da elips şeklinde büyük kestirdim ve aynanın arkasına led yaptırdım. Bizim evimiz Kızıltoprak'ta, Kadıköy'de yer alıyor. Ufak bir ev turu yaptırdım size. Fikirler vermek istedim. Küçük ufak detaylardan bahsettim. Umarım siz de beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Bu da kim?
1: Bilmem. Akrabamızmış. Babası ölmüş. Amcam da artık bizde kalacak dedi.
2: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
3: Başüstüne efendim.
4: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
5: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmak. Bakın beyefendi.
4: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
2: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
5: Aman efendim, nasıl olur? Kalbiniz beyefendi, olamaz böyle.
2: Defolun, defolun diyorum size! Defolun! Sen kal kızım, sen kal yavrum. Sen kal.
1: Beni istekmişsiniz amcacığım.
2: Sen birazdan gel de tansiyonumu
1: peki
2: öl.
1: Peki efendim.
2: Ne olacak senin halin?
1: Hangi halim?
2: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
1: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
2: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
1: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
2: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
3: Avukat bey geldi efendim.
2: Peki peki, buyursun.
1: Amca.
2: Ne var?
1: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
2: Ne? Katiyen olmaz. Yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla. Koskocaman kız oldun artık.
3: Merhaba efendim. Merhaba küçük hanım.
2: Gel bakalım. Otur şöyle, teri tazesin gene.
3: Aman efendim, zat-ı haliniz de öylesiniz.
2: Bunun hikmeti de işte bu.
0: Aha, merhaba.
6: Ne o? Üzgün görünüyorsun.
1: Amcam, seni istemiyor.
6: Ben ikna ederim onu.
1: Sakın ha! Kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
6: Üzülme sen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?
1: Bakalım, amcamı atlatabilirsem.
7: Korkuttum ya, oh ya!
2: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için... ...nişanlı pozunda kezen ahmaktan uzak durmalı.
3: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim.
7: Ne yapıyorsunuz siz burada?
2: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde benim tek varişimdir Leyla.
7: Versene onu bana.
3: Çok rica ederim, bir saniye.
7: Anne be, vermiyorum be. Biz amca ne olacak, kanka amca ne olacak?
2: Evladım sen bisikletine binsene.
7: Binmiyorum işte, binmiyorum. Bu amcanın bisikleti yok değil
2: yok,
7: mi?
2: Yok yok.
7: Oh ya bisikleti yok ya, oh ya bisikleti yok ya, oh ya bisikleti yok ya.
6: Abi, kusura
7: bakma. İşte mi?
2: Ya. Biliyorsun akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek gelişmedi.

0: yakaladım, yedim seni! Gel buraya!
1: Aman Allah! Aman! Küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu! Ay,
1: dur, çekil Münzül sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Küçük hanım, kalk, kalk, kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamam!
1: Senin oyunun da yerlere basın, seni dünya ursağı
2: verin! Sen de bu gürültü ne oluyor be?
1: Küçük hanım! Amcanız sizlere ömür olup vefat etti!
2: İyi, iyi, kesin gürültüyü açsınlar!
0: Oh!
2: Amca!
1: Amca! Anne! Amca!
3: Efendim! Pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
4: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
3: Fakat efendim...
4: Hadi, hadi!

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani?
0: Yani Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim? Sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
2: İyi ama ne yapalım?
3: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
4: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam mahkumunu yazıyor.
3: Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
2: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinden.
3: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
2: Hayır, doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
3: Fakat bu nasıl olur?
2: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
3: Vallahi orası öyle ama... Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
5: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
3: Fevkalade! Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
2: Aa, ne kadar iyi sevgilim.
5: Sevgilim mi dediniz?
3: Evet, nişanlımdır.
5: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba.
3: Bir dakika beyefendi. Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
5: Şaka etmiyorsunuz ya.
6: Sende var galiba biraz. Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi. Şimdi de sen gelmiş evlenmek istiyorsun. Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani.
3: Bizim de istediğimiz o zaten.
6: Anlamadım.
2: Bakın anlatayım. Ortada bir miras meselesi var. Fakat bu parayı alabilmem için nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım.
6: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
3: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak.
6: Doğru. Nasılsa iki gün sonra asacaklar beni. İyi ama müstakbel karımın nişanlısı. Kefenin cebi yok. Ne yaparım ben parayı?
2: Orasını siz düşünün artık. 50 bin yeter mi?
6: Yok yahu, vallahi mi?
2: 60 bin.
6: Canım ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
3: 70 bin.
6: Vay canına, kilom tam 1000 liraya geldi.
2: Bitirelim artık bu işi, 100 bin.
6: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
3: Evet. Netice?
6: Valla işletme vergisiyle beraber 150 bine olur bu iş.
2: Anlaştık o halde.
6: Hı? Yok ya.
3: Eğer bir mahsuru yoksa, yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür
5: bey. Hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir...
3: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok.
7: Allah! Ne oldu? Merhaba!
6: Merhaba sevgilim.
2: Merhaba.
5: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş. Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
8: Hiçbir tesir altında kalmadan Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Ediyorum.
6: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, 2 gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
2: Saçmalamayı bırakın lütfen.
3: Şu işi bir an önce bitirsek...
8: Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
3: Beyefendi size soruyor.
8: He? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
6: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
7: Yaşa be abi, at ağzına 2 tane şunun Allah!
2: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım.
6: Ulan dünya, ne kavanoz diplisin sen be!
1: Ediyorum, kabul ediyorum.
9: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın. Emin olun, eğer ben olmasaydım, bu evlenme olmazdı. Kemal intihar ederdi mutlaka.

0: Halbuki onu bizim asmamız lazım. Demek ki burada benim vazife şinaslığım ve...
1: Ay, pasta yer misin amcası? Çok karıştın. Bir resim de böyle alın.

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dar ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim yakını bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun... ...hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gülen.

0: Hazırım.
1: Heyecanlanma Kemal.
0: Uzatmayın, hazırım dedim.
1: Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
0: Nasıl? Anlamadım.
1: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
0: Yani asmayacak mısınız beni?
1: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
0: Öyleyse ben...
1: Evet Kemal, serbestsin.

0: Hey hey! Arıyorlar hemşerim, dikkatli dikkatli de baktın.
1: Feyzullah Bey'in köşkü değil mi?
0: Ha, ne olacakmış?
1: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
0: Sen de kim oluyorsun ahbap?
1: Ben bu evin damadıyım.
0: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Ha, peki abicim, peki bekçi abi.
0: Tövbe tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Ay. Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Ha, buymuş

0: Ya.
1: Vah zavallı. Yoruldu herhalde. Sakın uyandırma.
0: Olur.
1: Kucağına hadi al bari.
0: Gel bakalım. Hop. Hadi. Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
1: Yorduk seni sevgilim.
0: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.
1: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
0: Seni delicesine seviyorum.
1: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
0: Ne olmuş mudur?
1: Adamcağızı şey yaptılar mı yani?
0: Hiç şüphen olmasın sevgilim. Bu doğan gün aşkımızı müjdeliyor bize. Dünyanın en mutlu çifti olacağız, göreceksin.
2: Oh ya, öptürmedim ya! Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı?
1: Bu güzel gece için teşekkürler.
0: Aramızdaki bütün engeller kalktığı halde yukarısı hala kapalı mı bana?
1: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz. İyi geceler.

0: Merhaba. Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
1: Siz.
0: Ne olmuş bana?
1: Hani size şey yapacaklardı.
0: Şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
2: Ne işin var burada?
0: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
2: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
1: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
0: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
1: Yeter artık.
3: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
0: Al bir tane daha!
3: Amma da baktı, sümükleri attı, amma da baktı, sümükleri attı!
0: Çattık be! Sen kimsin amca?
3: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im! Bu var ya, bu da...
2: Kes be!
1: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
0: Kurtuldum! Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı... Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen. Karısıymış.
0: Aa, yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikan diyeyim, ha?
2: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
0: Senin ne diyor Tom Mix?
3: Karnı acıkmış. Dam, dam, gav, gav! Benim oyuncağımı versene!
0: Dur sana! Sana ne oluyor ulan, gelmiş bana yumruk atıyor!
3: Ne vuruyorsun be anne be! Ne vuruyorsun anne! Ne vuruyorsun? Oh! Kimse ayağı sen
0: yapamadın! Vur! Vur! Vur! Vur! Vur! Vur! Vur!
3: Vur! Vur! Kalacı gibi bir tane de! Oh ya, seninki dayak yiyorum!
0: Buraya! Bana el kaldır! El kaldırsan sen de vur! Yardım et bana! Çık! Kaçma! Kaçma diyorum bana!
1: Gel.
0: Bırak beni diyorum sana! Bırak!
3: Davulumu patlatacaktın!
0: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene buraya!
3: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene! Gelsene!
0: Sen kaçma!
3: Karışma, sen karışma!

0: 건 죽었습니다.
1: 나한테 하라 그래, 하라
2: 그 손대를 나
3: 기려
2: 빵빵
3: 빵 왔었네 그 손대를 나 기려

0: Yeter bak gidiyoruz. Kızıl veriler kaçtı.
1: Yavaş yavaş.
0: Ha, geliyor mu?
1: Şurada dur sen.
0: Ha, dur, geliyor. Hop işte. Ayakkabı mı? Ah ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını.
0: Vur.
2: Kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürtçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir.
1: Pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yersen bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: O güzel ağzına hiç yakışmıyor bu laflar! Anlaşılan sen iyilikten anlamıyorsun! Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla!
1: Yok canım!
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş derim, koş, koş, koş, koş, koş, koş!
2: Herkese benden çay yap! Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba. Ne var gazetede? Oku da gör.
3: Çay falan yapma!
2: Gelirse çiğ çiğ yer seni.
3: Kesin be! Geleceği varsa göreceği de vardır.
0: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım, neymiş göreceğimiz?
3: Şey,
0: söyle! Değil mi?
4: Görme abi, bir dayak, bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
5: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
3: Nedir bu dalga yahu?
4: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin de.
1: Alo, karakol mu?
6: Hayır efendim, karakol değil. Emniyet amirliği.
1: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim. Evde alem yapıyorlar.
6: Ne alemi?
1: Oturak alemi.
3: Oturak mı?
6: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
1: Kocam.
6: yani cürme meşhut mu?
1: Evet, cürme meşhut.
6: Hemen geliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
3: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı, ha? Oturağı, sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
1: i̇yi,
3: öptü.
1: İyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan.
3: Çekim, oturağı versene bana, oturağı.
1: Canım dışarı çıksana sen!
3: Canım, hadi oturağı, bakayım. Canım, oturak deyince çişim geldi, ben de gidelim, dışarı ederim, dışarı. Ben buyurun.
7: Buyurun efendim, boyla buyurun.
0: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Oo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
6: Ha, ben başkomiser Süleyman.
0: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
8: 1 milyon.
0: Evet, 10 milyon olsun.
8: Peki, 10 milyon olsun.
0: O gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
6: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
0: Hangisi efendim?
6: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
0: Karım! Ah karım, çok doğru. Bakın, buna çok üzüldüm işte, uff!
6: Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
0: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
6: Ha, işte böyle ya!
0: Tabii! Güle güle! Hadi bakalım, yallah kızlar!

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin!
0: Bana bak! Açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri!
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme! Birazdan görürsün ne olacağını! Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba! Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız!
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben! Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der!
0: Sana 15 dakika müsaade! Ya kendi rızanla aşarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim! Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım!
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım!
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin! Bak! Güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık!

0: sevgilim ben geldim.
1: Şşt, dur dur dur dur yapma.
2: Gelme.
1: Yapma.
2: Ne haber?
1: Yahu delirdin mi sen? Yatak odasında kocasını tüfekle karşılayan ilk kadın muhakkak sensin.
2: Evet, delirdim. Hele bir kafanı uzat da bak görürsün neler olacağını.
1: Ne olacakmış yani söyle bakalım. Yahu ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
2: Şaka ediyorum ya. Şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
1: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
2: Ne yaparlarsa yapsınlar. Senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
1: Yok yahu, başka sıkıntın yok mu senin?
2: Kalk dedim!
1: Bismillahirrahmanirrahim, haşede la ilahe illallah!
2: Kaldır ellerini de yukarı! Şimdi duvara doğru yürü bakalım!
1: Ne olacak şimdi?
2: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın!
1: Ne zamana kadar?
2: Geberinceye kadar!
1: Yahu ben senin... Resmen kocanım, rezalet bu yaptın.
2: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
1: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
2: Başka birini bulurum.
1: Valla bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
2: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
1: Peki. Dur.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Yoo, mızıkçılık yok. Öleceksin.
1: Yok.
2: Tamam, hatta gidiyoruz. Affedersiniz küçük bey, masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop!
1: Eşya adamım,
2: yürü! Bakın siz salon köpekleri, hoş!
3: Ne o, gidiyorsun galiba.
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
3: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım.
2: Hazır babanı, kuduz köpek!
0: Hadi, fazla uzatma da aşağıya gel.
3: Alo, sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim, seni merak ettim de.
3: Bana bak, bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi, şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
0: Kendi evine mi?
3: Evet.
0: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap, hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
3: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
0: Bana itimadın yok mu?
3: Ama...
0: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
3: Peki, nasıl istersen.
2: Ne biçim ev burası be?
0: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
3: Bavullarımı hiç çıkartma, kalmaya niyetim yok benim.
0: Bak sonra kendin taşırsın ama.
3: Hadi.
0: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir, hadi.
2: Durun, beni de bekleyin, durun.
3: Ne pis kokuyor.
0: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
3: Ay, şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
0: Rahmetli anamın zamanında görseydin her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
3: Hayret doğrusu.
2: Burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
0: Odalar yukarıda.
3: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar var.
0: Neden?
2: Dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
0: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
2: Ne ayı?
0: Burası yatak odamız.
3: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
0: Onun arasına ben karar veririm.
3: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
0: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
3: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
2: Bak şuraya bak.
0: Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
2: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
0: Sus be.
2: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
0: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
2: Ne vuruyorsun be, hadi.
3: Ay, burada da kalınır mıymış?
0: Yo, aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum, etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
3: Bak, kafamı kızdırma ha!
0: Ha, anladım, ellerim bozulur diye korkuyorsun.
3: Sen çıksana bakayım dışarı!
0: Hoppala! Kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
3: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
0: Senin yatak odansa benim de. Canım, neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
3: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
0: Peki, çıkıyorum. Bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
3: Allah kahretsin! Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.
0: Ne oluyor be, delirdin mi?
3: Bir şey var yatakta.
0: Ne?
3: Biri var, vallahi var.
0: Saçmalama. Sus be, bağırmasana.
3: Ölmüş mü?
0: Ölmüş.
3: Kim bu?
0: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
4: Ne? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
0: Evet. Hatta Sami, hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
4: E peki siz kimsiniz?
0: O tarafını kurcalamayayım pek. Ben sadece bir dostum.
4: Alo! Alo! Alo! Hay Allah kahretsin, kapattı. Hazırlanın, baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
3: Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın. Ben? Pis katil!
5: Kız kendine gel!
3: Bırak, bırak, sürme elini! Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık, kurtuldum. Sen hapise, ben de eve.
5: Yahu benim de bir şeyden haberim yok.
3: Derdini polise anlat, bana ne?
6: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
5: Uykusu gelmiş de evladım. Şey...
6: Pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
3: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna. Hadi
6: ya bakayım. Ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl.
3: Olur olur, hadi.
5: Ne olacak şimdi?
3: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
5: Aklın sıra gidip kurtulacaksın, öyle mi?
3: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
5: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
3: Yapamazsın bunu.
5: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git.
3: Alçak namussuz rezil!
5: Polis, polisler!
3: Polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni?
5: Çabuk şunu saklayalım bir yere. Dolabın kapısını aç. Sen yatağı düzelt.
4: Sen de kimsin?
6: Ben mi? Ben uçağım.
4: Kavga mı geçiyorsun bizle?
6: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım. Bak uçuyorum.
4: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
6: Kemal abi yukarıda, ablamla evcilik oynuyorlar. Geldi gel.
5: Ooo, hoş geldiniz komiser bey. Buyurun, buyurun. Hangi rüzgar attı sizi böyle?
4: Bakıyorum, çok neşelisin.
5: Elbette ya. Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim. Size çok müteşekkirim. Bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum.
4: Ah, bravo, işte böyle olmalı.
5: Bir kahve yapsaydık. Buyurun, oturun.
4: Yo, olmaz. Vazifedeyken kahve filan içmem. Biz evi aramaya geldik.
5: Anlamadım ama yani şey anlayamadım. Hayrola?
4: Sami Hazin çocuğu vurup cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
5: Kim?
4: Burası ne?
5: 100 numara.
6: Durun, uçak geliyor.
4: Bu da kim ya?
5: Biraz kafadan Şinan Aydır da, evet. Bizim hanımın akrabası.
4: Burası ne?
3: Şey, bizim yatak odamız.
4: Görelim bir kere. Siz etrafı arayın.
5: Ama şey ya hani...

0: Yatak odası yani.
1: Ya, çekilin bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta?
0: Biz yattık değil mi karıcığım?
2: Aman hadi be.

0: Hani çamaşırlar vardı burada? Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Kaldırmış.
0: Peki, bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya, ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?
0: Hem bu evde ne arıyorsunuz siz? Kimin burası?
2: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
2: Şurada, sandıkta olacaktı.
3: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
4: Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı.
0: Aferin. Bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
4: Sağ ol amca.
0: Hadi
4: bakayım.
0: Ne var, ne oldu?
1: Parmağım!
0: Nerede tapu?
2: Burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
3: Tayyare geldi,
2: şimdi,
3: tayyare!
2: Bir dakika, bulurum!
0: Ne vardı sandıkta?
1: Ceset!
0: Yakaladım şimdi!
1: Ağzımdan kaçtı vallahi!
2: Kahretsin!
0: Beni atlatacağınızı sallattınız.
2: Vallahi ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok!
0: Çek elini
2: be! Gözüm kör olsun ki ben masumum abi, hiç dokunma bak ne yapacağım!
0: Hani be, nerede ceset?
1: Ne cesedi?
0: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
1: Ne olacak şimdi?
2: Rufaylar karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
2: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
2: Ne bileyim ben.
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
2: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim böyle bir yumruk atacaktım.
3: Bir adamca uyudu. Uyusun da büyüsün, ne? Yavrum!
0: Evladım, kim var o yorganın altında?
3: Şşşt! Gürültü etmeyin! Pilot amca uyuyor burada. Oh! Uyusun da büyüsün, ne?
0: Şimdi hapı yuttunuz işte.
3: Oh!
0: Aslanım! Hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
3: Tabii yok amca. Deli misin sen?
0: Ya ama evladım.
3: Yastığı adam diye yutturdum ya, oh ya, yutturdum ya.
0: Bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elim de gözüm de üzerinizde. Kurtulamazsınız benden, kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar.
2: Gittiler.
1: Biz dolaba koyduk, sandıktan çıktı, sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
2: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
1: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
2: Ne ol, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
1: Tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten, çantam. Çantam nerede?
2: Ne oluyor?
1: Burada!
2: Ya nasıl olur bu be?
1: Ay, yalvarırım götür beni buradan, ne olursun! Ay, çok korkuyorum!
2: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
1: Kemal, ne olur bize gidelim.
2: Bir defa, sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
1: Bak ama...
2: Yo, başka türlü imkanı yok olmaz.
1: Seni çok seviyorum.
2: Böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı...
1: Bak, gene başladın!
5: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
6: Nasıl olur ya? Herifi yatağa koymadınız mı?
7: Vallahi kendi elimle yerleştirdim abi.
6: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
5: Ne yapacağız?
6: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
5: Yapma be abi, belki bir ipucu veririz.
6: Hadi be sen de. İpucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
5: Hangi mektubu abi?
6: Elinin körü, Sami'ye yazdığım mektubu.
5: Abi, o mektup Sami'de kaldı.
6: Cezanı versin salak!

0: Sakın arabayla oynama ha!
1: Oynamam abi, biraz karıştırırım. Ay, ay, Tom Mix'in arabası, ay!
2: Derhal gideceksin bu evden, anlaşıldı
0: mı? Sebep?
2: Sebebi mebebi yok, gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Sülük gibi adamsın ha! Bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat, anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim, ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür! No, daha burada mısın?
0: Bir yere gitmeye niyetim yok.
2: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
0: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama!
2: Benim bir şeyden haberim yok, cinayet senin evinde işlenmiş.
0: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
2: Katil olmuşsun, olmamışsın, vız gelir bana! Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı? Başımın belası, işte o kadar! Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım! Hadi çekil!
0: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder, ama içine kurt düşmüş ayvadan da betersin! Gerçi bebek gibisin maşallah! Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün!
2: Bitti mi?
0: Bitmedi!
2: Senden bir kurtulsam mum yakacağım!
0: Kına yak, kına!
2: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
0: Gidiyorum! Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil!
2: Git de neden gidersen git!
0: Eşekliğimden gidiyorum!
2: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem, hapı yuttuğunun resmidir!
0: İdamdan kurtul, gel burada!

0: yüzden ne işi var?
1: Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
2: Aa amca, banyoya mı çişini yapıyor?
1: Kıpırdama yersin kurşunu. Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap. Yine mi cinayet?
0: Ben yapmadım.
1: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
0: Ben öldürmedim diyorum sana!
1: Derdini polise anlatırsın artık! Ciddi çık bakalım be. Dışarı!
0: Deli midir nedir?
1: Çık! Yürü çık dışarı! Hadi bakalım!
3: Efendim? Kim?
1: Evet! Feyzullah Bey'in köşkünde! Banyoda bir ceset var! Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun. Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim.
0: Adını niye söylemedin polise?
1: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı. Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım. En ufak bir hareketinde çekersin tetiği, ben şu zavallıya bir bakayım.
0: Hala bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
4: Bilmiyorum.
2: Ver şunu biraz oynayayım.
0: Oynama be oğlum, patlar.
2: Aa, su koy verme be.

0: deme be.
1: Gözü kör orasıcılar evi ne hale soktular. Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi bir de ölüler çıktı. Ay şunları şöyle yet... Aman! Ay yetişin ha dostlar! Rafta bir mavka yatıyor. Kurtarın beni bir mavkadan. Evi hortlaklar bastı. Aman nedir başımıza gelenler? Ay aman o da ceset...
0: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Ah ya korkuttum ya!
1: Yavaş asacaksın beni. Orada geldi orada. Eşi mavka orada.
2: Hani nerede?
1: Da, yukarıda yukarıda.
2: Yanılmış olmayasın.
1: Ha o yukarıda. Gitmiş! Aman yetişin ha dostlar! Evi ecindiler, periler bastı!
2: Allah! Ay, aman! Eyvah polisler!
3: Hapı yuttuk mu yuttuk şimdi?

0: Hayrola komiser bey?
1: Evi arayacağız, ihbar var.
0: Ne ihbarı?
1: Sami'yi öldürmüşsün, bu evde saklıyormuşsun.
0: Kim, ben mi? Nasıl olur?
2: Şaka ediyorsunuz galiba komiser bey.
1: Şaka mı? Polis vazife başında şaka yapmaz. Neredeydiniz bugün bakayım?
2: Sabahtan beri pişpirik oynuyoruz, değil mi kardeşim?
0: Tabii canım.
1: Arayın etrafı. Siz oyununuza devam edin.
0: Ne, dur ben öleceğim, sen dur.

0: Oh, orada o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
2: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
3: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
4: Ismarlama evlilik olur mu?
5: Bir geldim ben olacağım.
6: Sözlerin ne güzel.
7: Neden kızlar aşık ona?
8: Ben de onu düşünüyordum.
3: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
9: Müstakbel kocam benim.
2: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
10: Ne arıyorsunuz burada?
2: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
10: Kim bu kız?
3: Teyzemin kızı.
11: Bizim oğlana böyle bilir. Elzem'di zaten.
12: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
13: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
14: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Cumartesi fırsatları başladı. Selpak tuvalet kağıdı 16'lı 249 lira yerine 149 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Vay!
11: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bilicin kilosu %33 indirimle 89 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
19: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
20: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
19: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
19: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
19: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
21: Türkcell popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aysel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis dam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin

0: Büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun.
4: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
14: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öze ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.

0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
2: Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
2: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında.
8: Bak, şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim benim güzel anneciğim. Haha, güzel şiir değil mi?
7: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
8: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
7: İyi, hadi. Git hadi. Tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare evet, görmüştür.
2: Evet. Buradaki fare. Fareler ne? Bu kadar.
0: Yürüyün çabuk. Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
0: Şuraya bakın karışma.
3: Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
0: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
0: Sessiz sessizinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden çekin. Hani nerede fare?
3: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi ya? Kaçmıştır tabii.
0: Sen sus be.
2: Ne oldu?
3: Demir şurada duruyor.
2: Nerede? Orada mıydı?
0: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
0: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
0: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi komiser bey abi.
0: Ne demek? Bas! Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
0: Ha? Pişti ha!
2: Ya pişti, pişti ya!
0: Anlat bakayım!
4: Arkadan valeyle kes.
0: Ha, valeyle!
4: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına!
0: Pişti!
4: Tabii pişti!
5: Şef buldum! Şef ölüyü buldum!

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarpsın ki buradaydı.
2: Baba dönelim, acılara gidelim.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
3: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman devam eder. Şeker,
4: çok önemli bir işim var.
3: Hayır, almaz.
4: Gitme ya, bırak Allah aşkına gitme.
2: Ah, öldü.
5: Şef çok gecikti.
6: Yatak odasında ışık var.
7: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
8: Allah Allah. Nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
4: Ayıp, ayıp!
9: Allah kahretsin seni!
10: Niye kaçtın, gelsene!
4: Senin kadar yabani insan görmedim!
10: Yabani senin sülalendir!
4: Ağzın da bozuk!
10: Sen kendi ağzına bak!
4: Yahu niyetim seni korumaktı!
10: Ben kendimi korumasını bilirim!
4: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
10: O başka!
4: İster misin gene senin odandan çıksın?
10: Hadi be, git işine!
4: Önce elektrikler sönsün, etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın, gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne giriyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
10: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
4: Çıkan oldu mu dışarı?
7: Kimse çıkmadı abi.
4: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
7: Daha yatmamışlar abi. Işık yanıyor.
4: Olsun, elektrikleri keseriz. Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
10: Ne yapalım, böyleyim işte. Beğenmiyorsan çeker gidersin.
4: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki... hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya...
10: Olmaz olaydı keşke.
4: Hücremin önünde seni gördüğüm an, içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim, ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra...
10: Sonra?
4: Hiç, gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan... nasılsa günün birinde...
10: Gene başlama!
4: Ne diyorsun, geleyim mi?
10: Vururum vallahi.
4: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
10: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
4: Leyla! Leyla!
10: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı!
4: Vallahi ben kapatmadım!
7: Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var! Ben aşağıya iniyorum!
10: Kemal gitme! Ne olursun gitme! Anneciğim, korkuyorum!

0: de be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: Beceriksiz hayvanlar!
1: Bu suya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
2: Telaşlanma da git, elektriklere bak sen!
0: Yürü! Hadi yürüyün!
2: Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan! Konuş!
3: Abla,
4: sen kurtar bari!
2: Tanıyor musun?
5: Bilmem. Nihat'ın adamlarından birine benziyor.
2: Tam tahmin ettiğim gibi! Konuş diyorum sana! Konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
4: Şey abi, şey vurdu! Şey...
2: Kim vurdu? Söyle! Saçma abi! İleri!
4: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
2: Kaçtı!
5: Kimdi?
2: Göremedim ki! Şimdi anladın mı masum olduğumu?
5: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
2: Onu da başkaları vurdu!
6: Acaba kim? Kim?
5: Ne bileyim ben, bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
2: Yardım et bana!
6: Aa, o amca ne yapıyor orada?
2: Elinin körünü!
5: Elinin körünü! Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
2: Nereye götürebilirim ki?
6: Mayolarını alalım, denize götürelim!
2: Hadi be sen de!
6: Yüzdürürüz onları!
2: Deniz? Ha. Deniz? Yaşa bir ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
6: Büyük reis, büyük laf eder!
5: Gidelim!
2: Hadi!
6: Aa, ben de geleceğim, ben de geleceğim!
2: Sen arslansın büyük reis! Ha. Evi kime emanet edeceğiz sonra? Bana. Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin, ha. Tamam mı?
6: Nöbet bekleyeceğim, ha. Tamam!
2: Hadi!
6: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap! Sola!
2: Hadi ol! Sola dön!
6: Hadi! Tamam! Nöbete, sola! Rap rap!

0: Then it drops from bullet.
1: Araba geliyor. Hı?
0: Gitti, kimse yok.

0: bulduk işte. Gidelim hemen, belki birileri gelir.
1: Gelsinler. İki aşık zannederler bizi.
0: Peki gitsek ne olur?
1: Nereye gideceğiz?
0: Nereye olacak? Evimize.
1: Aa, bak sevdim işte. Evimize dedim mi oldu? Hadi gidelim.
2: Nöbetçi geliyor. Sola dön. Döndüm komutanım.
0: Aa, bu da ne? Su.
1: Su mu? Ne var, ne oluyor? Cesetler!
0: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım!
1: Peki nasıl olur biz?
2: Ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de!
2: Vururum ha! Aa, bu amcalar gene gelmişler!
1: Allah kahretsin!
2: Ama uyuyorlar mı onlar? Yuu, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişini yapmışlar! Aç kaka amca! Çişli amca!
0: Alo! Oh, Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar! Allah aşkına kurtar! Ceset birken iki oldu! Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik!
3: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i! Evet! Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene!
0: Ne kurtulması, gene geldiler!
3: Kim? Kim? Kimler gelmiş?
0: Hortlaklar! Denize attık, kurtulduk dedik, eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda! Uf, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana!
3: Korkma, bak ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım! Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani, biz mahvolduk!
4: Ne yapacağız şef?
3: Gidip mektubu alacağız!
4: Mektubu mu alacağız?
3: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar! Gidip mektubu alacağız! Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım!
5: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emrimi!
3: Kemal nerede?
5: Yukarıda!
3: Geç öyle!
0: Bıktım artık, bıktım bu ölülerden! Gidip her şeyi polise anlatacağım!
3: Yahu delirdin mi sen? Bak.
0: Bırak, rahat bırak beni, her şeyi gidip polise anlatacağım!
3: Ya nasıl anlatacağım polise delirsin? Korkma sevgilim, kurtulduk artık! Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi!
2: Hay!
3: Ölüler nerede?
0: İçeride!
3: Yürü!
6: Gitme diyorum!
3: Yürü dedim!
2: Büyük şef takip ediyor!
5: Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı, in! Hadi çekil yanımdan!
0: Olamaz! Olamaz!
3: Gene mi kayboldular?
0: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni!
6: İyi ama nereye giderler?
3: Artık oyun bitti Kemal efendi! Nerede ölüler?
6: Cebimde!
2: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada mı?
6: Doğru be!
2: Bulamadım
3: ben! Sen sus, gerizekalı sen de!
2: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
3: Yatırtacağım şimdi!
2: Ben seni!
3: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin! Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik, tam katilin adını söylerken öldürüldü? Orasını polis bulsun artık! Sen öldürdün onu! Şimdi de suçu bana atıyorsun ki, Leyla sana kalsın! Az para değil, 50 milyon bu! Kaçırılır mı 50 milyon? Ama kimseyi inandıramaz, Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş!
6: Ama cinayet gecesi ben buradaydım!
3: Ne malum?
6: Ona sor!
3: Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor! Konuşsana sevgilim! Uyuyordu Leyla, sen de dışarı çıkın!
6: Bırak bu masalları! Senin gözünü para hırsı bürümüş! Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun! Küstah! Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz! Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile! Ya!
0: Eyvah polisler!
2: Polis?

0: olacak?
1: Eyvah, ne
0: yapalım? Siz bunların icabına bakın, ben onları oyalarım.
1: Oldu, dur. Sen... Şimdi ne yapalım?
0: Çekil canım.
1: Önümden çekil, kolumdan çekil.
2: Açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
3: Duymadık da...
2: Ne var içeride?
1: Hiçbir şey yok.
4: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
2: Ne oluyor burada?
4: Oo, hoş geldiniz, beylerle iş konuşuyorduk da.
2: Arayın etrafı hadi. Sen gel gel buraya, beyler beklesinler biraz.
4: Kusura bakmayın beyler, şimdi geliyorum.
2: Hadi.
5: Aa, amcalar!

0: Söyle bakayım.
1: Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
2: Ha, Sami öldürüldü mü?
1: Ha, bilmiyor musun?
2: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
1: Peki nasıl ispat edersin?
2: Vallahi çıkmadım ya. Allah Allah. Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Seninle oynamaya geldim.
0: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be!
1: Ama sana ne cici oyuncakları alacağım.
0: Al da görelim.
1: Ver bakayım bana o kağıdı, ver o kağıdı bana.
0: Vermiş.
1: Ver, bak verirsen sana bisiklet alırım, kamyon alırım, otomobil alırım.
0: Tayyare de alır mısın?
1: Alırım tabii ya, almaz
0: mı? Bakkaldan alırsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
0: Yoo, enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcalar.
1: Ver onu bana! Bak sana ne diyeceğim. Sen bana mektubu ver, ben de sana bunu vereyim.
0: Aaa, ne cici!
1: Ya, ver bakayım mektubu bana.
0: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Aaa, ne cici! Anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
2: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
3: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
1: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
2: Nerede?
1: O delinin odasında.
2: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi.
3: Ama ben bir şey yapmadım ki!
1: Yalan söylüyor. Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
2: Gördün mü?
1: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
3: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
4: Olamaz.
1: Ama sevgilim...
4: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
1: Fakat... Ben de...
4: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
2: Ne diyorsun bu işe?
1: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım. Düdüt!
5: Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim, bak. Doğrusu burada.
1: Kimsin sen?
5: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarınız.
4: Aa, nasıl olur? Siz benim akraban...
5: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettim.

0: Tek yüz tarafını biliyorum.
1: İspat edemezsiniz.
0: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayayım. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.

0: Silahın yoksa girebilir miyim?
1: Katiyen, hele bir gir de gör.
0: Kız bak, vallahi kafam kızıyor, fena döveceğim ha.
1: Yok canım, kolaydı.
0: Bak kıracağım camı çerçeveyi şimdi.
1: Ateş ederim.
0: Bu kadar bekledikten sonra ölsem de fark etmez. Kilidinin de...

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
3: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
4: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
0: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
5: Ismarlama evlilik olur mu? Hi geldim ben olacağım.
6: Sözlerin ne güzel.
5: Neden kızlar aşık ona?
7: Ben de onu düşünüyordum.
4: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
5: Müstakbel kocam benim.
4: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
7: Ne arıyorsunuz burada?
4: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
7: Kim bu kız?
4: Teyzemin kızı.
8: Bizim oğlana böyle bilir. Elzem'di zaten.
5: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım, bayılacak.
9: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olur?

0: olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
1: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
2: Yapacağım dedim, yaparım.
3: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
5: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Türk Erman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
13: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
15: Mersi canım.
16: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
15: Hocam ben?
16: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
16: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
15: Hocam 1000 megabit diyor.
16: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
15: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
16: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
15: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
16: Ya gelsin o zaman slogan.
17: Türk Telekom değerli hissettirir.
18: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi

0: Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
10: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Excel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Cumartesi fırsatları başladı. Önür kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik. Abaküs.
6: Kasa.
9: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra...

0: sala. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Hüsnü abi gidiyor artık.
1: İlk defa ne söylediğini anladım.
0: Ne diyor?
1: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.

0: Gürkan Kaya ben. 27 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Aslen Orduluyum. Orta sınıf bir ailede büyüdüm. İç mimarlığı kazanmış olmama rağmen aşçılığı tercih ettim.
1: Bir Arap, bir acılı, yarım kuru.
0: Türk mutfağı çok böyle yazılı kaynakçalarla ilerlememiş. Anne kızını öğretiyor veya gelinini öğretiyor. O onun kızını öğretiyor, gelinini öğretiyor. Devamlı bir öğrenme yoluyla ilerleme var. Burası evim gibi benim. Çünkü ben buraya geldiğimde sadece bu duvarlar vardı. Mutfak benim için güvenli bölge. Yani bence başarının sırrı çok kendini kaybetmemekle alakalı. Sıkı çalışmakla alakalı.

0: küçüklükten beri böyle aslında yemekle bir ilgilenme durumu vardı. Bende değil, ailede. Babanın ilk Ordu'dan buraya geldiği süreçte birkaç lokantada çalışma durumu var. O yüzden evde işte annem çok basit gözüken ama devamlı çok lezzetli olan yemekleri annem pişirirdi. Hafta sonları da babam yemekleri pişirirdi. Biz aslında sokakta oynayan herhalde ben son nesillerden biriyim. Benden sonrasında böyle artık bilgisayar falan kullanımı çok arttı. Daha fazla böyle artık bir evin içinde vakit geçirmeye başladılar. Liseyi bitirdikten sonra üniversite döneminde meslek tercihi yapmamız gerekiyordu tabii ki. O noktada aklımda 2-3 tane meslek vardı ama hepsinin bir ortak tek bir özelliği vardı. Bir ofisin içine tıkılıp kalmamak, devamlı hareket halinde olmak. Pilotluk, mimarlık ve aşçılık vardı. Aşçılık da şöyle çıkmıştı. Aslında o yaşıma kadar çok böyle mutfakla bir alakam yoktu. Fakat bu ailenin yemekle ilgili olması beni o noktada etkilediğini düşünüyorum. Lise arkadaşlarımla geçirdiğimiz bir süreç var. 15-20 gün beraber yaşadık. Sabahları kahvaltıları hazırlarken falan orada bir yemekle bir ilgim olduğunu fark ettim ben. Bir de devamlı şöyle bir hayal vardı. İşte babam, annem, ben, abim de benim finansçıdır. Abim muhasebeye baksın, biz de yemekleri yapalım. Bir restoranımız olsun falan. O noktada işte hayallerin peşinden mi gidelim yoksa daha böyle insanlar tarafından daha mantıklı gözüken mesleklerden birini mi seçelim? Çünkü aşçılık çok popüler değildi aslında o dönem. O noktada ben iç mimarlığı kazanmış olmama rağmen aşçılığı tercih ettim. Hayalin peşinden gidelim istedim.
1: Görüş geliyor. Anlaşılacak. Şu
0: ana
1: yemekleri al, salon 21.
0: Burası evim gibi benim çünkü ben buraya geldiğimde sadece bu duvarlar vardı şu an etrafımızda gördüğümüz. Yani çoğu şey yoktu, biz buranın işte süpürdük, ettik falan, her taraf inşaattı. İşte bu yerlere çiniler dizildi ve artık tamam kendi evimden çıkıyorum. Burası da evim yani, tekrar eve giriyormuş gibi. Mutfak benim için şey, güvenli bölge. Orada çok böyle kendimi rahat hissediyorum.

Şimdi mutfaktayız. Bugün iki çeşit yemek yapacağım size. Birincisi Afyon usulü kaymaklı keşkek, ikincisi de patates tava. Şimdi kaymaklı keşkekle başlıyorum. Malzemelerimiz geceden ıslattığımız aşurelik buğdayımız var. Tuz, tereyağı ve kuzu inciğimiz var. Kuzu inciği pulisiz kullanıyoruz, bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Biz bunu güveçte pişiriyoruz ve taş fırında pişiriyoruz. Ama evde siz de normal fırınlarınızda pişirebilirsiniz. Dünden ıslattığım aşurelik buğdaylarımı güvecin içerisine alıyorum. Bu buğdayların bir gece suda kalması yeterli. Daha sonrasında tereyağlarımı ekliyorum. İçindeki yağ oranı yağ oranını dengelemek amaçlı içerisine biraz da tereyağı atıyoruz. Daha sonra kuzu incik etlerimizi atacağız. Yerleştiriyorum. Burada önemli noktalardan birisi bu buğdayın, tereyağın ve işte inciğin, yani içerisine koyduğumuz tüm malzemenin koyacağımız et suyunun içerisinde kalması gerekiyor. Eğer et üstte kalırsa fırında üst tarafı kuruyacaktır. Şimdi tuzunu ekliyorum. Ben çok baharatlı sevmiyorum keşkeği. Biraz daha hem buğdayın hem etin tadının gelmesini istiyorum. İçerisindeki yağların da tadını iyice alabilmek istiyorum. O yüzden çok fazla baharat eklemiyorum. Sadece tuz, etin tadı ve buğdaydan gelen aslında keşkek tadı gelecek bunda. Şimdi bütün malzemelerimizi ekledik. Et suyunu ekliyorum. Et suyunu su ile karıştırıyorum ben. Sizin et suyunuzun kıvamına göre siz de yine suyla karıştırabilir, biraz seyreltebilirsiniz. Bu yine çok yoğun bir et suyu kullanırsanız tadı daha da böyle artık ağırlaşabilir. Orada ona dikkat etmek gerekiyor. Suyla ne kadar seyreltirseniz biraz daha o kadar hafiflemeye başlayacaktır keşkek. Daha önce de dediğim gibi önemli noktalardan birisi keşkeğin tüm malzemelerin suyunun altında kalması lazım, yoksa kuruyacaktır. Şimdi keşkeğimiz hazır. Üzerine önce yağlı kağıt, sonra folyo ile kapatacağım. Sadece folyo ile kapattığınızda sağlık açısından çok uygun olmuyor. O yüzden önce yağlı kağıtla, daha sonrasında da folyo ile kapatacağız. Şöyle iki kat şeklinde yapıyorum. Burada yine dikkat etmeniz gereken husus, folyonun tamamen kapanması gerekiyor. İçerisine çok hava almamalı. Yani içerisine eklediğimiz suyun buharı çok fazla dışarı kaçmamalı. Hatta çok fazla değil, hiç kaçmamalı. Eğer buharı dışarı kaçarsa keşkeğiniz kuru olacaktır ve tüm suyunu kaybedecektir. Bunu biz dükkanda yaparken taş fırında pişirdiğimiz için geceden yaklaşık böyle 110-120 derece fırında 8-10 saat arası fırında pişiriyoruz. Ama siz evinizde 140 derece veya 160 derecelik fırında yaklaşık 4 saat bekletirseniz yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Piştikten sonra tekrar dövme işlemine geçeceğiz.

Şimdi keşkeğimiz fırında, üzerine koyacağımız incik tandırı yapacağız. Burada malzemelerimiz biberiye, kekik, bunlar taze. Tane karabiber, sarımsak, sade yağ kullanıyoruz. Yine inciğimiz var, biraz da sebzemiz var burada. Keşkeği döverken ihtiyacım olabilecek olan et suyunu şimdi ısıttım. Şimdilik onunla işim yok, onu kaldırıyorum. Birazdan keşkeği döverken yine bunu kullanacağız. Şimdi sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Burada sebzeleri doğrarken boyutlarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer çok küçük doğrarsanız sebzeler uzun pişme süresinde eriyecektir. Aşağı yukarı aynı boyutlarda olmasını dikkat ediyorum. Yoksa yine bazı sebzeler pişerken bazıları eriyecektir. Ama çok da sebzelerin boyutlarına ve şekillerine takılmayın. Çünkü bunları sadece aromatik olarak kullanıyoruz. Şimdi soğanlara geçiyorum. Burada elinizdeki sebzeleri kullanabilirsiniz, evinizde ne varsa. Bunlar kereviz olabilir. Yine buradaki gibi soğan, havuç olabilir. Zaten her evde olan sebzeler. Burada dediğim gibi bu koyduğumuz sebzelerin hepsi aromatik amaçlı kullanılıyor. Ete biraz daha tat vermek için. O nedenle sizin de farklı aklınızda olan ürünler varsa onları da ekleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz evinizde. Şimdi doğradığım sebzelerimi kabımın içine alıyorum. Yaklaşık 4 ile 6 saat arası fırında duracak. Yine koyduğunuz dereceye göre fırındaki süresi değişecek. Ama minimum 4 saat fırında durması lazım. Etin daha da iyi yumuşaması ve lime lime olabilmesi için fırındaki süresi önemli. Şimdi sebzelerimizden yatak yaptık. Şimdi sarımsağımızı ekliyorum. Bu arada bu sebzeleri isterseniz birazcık soteleyip ondan sonra da ekleyebilirsiniz. O zaman daha farklı bir tat verecektir. Şu anda biraz daha böyle daha fazla aromatik olacaktır. O biraz sizin tercihinize kalmış. Şimdi etlerimi ekliyorum. Biraz kekik yine ekliyorum. Şimdi biraz da biberiye ekleyeceğim. Şöyle hafif elimle eziyorum. Yaprakları kırılsın ve tadı biraz daha çıksın diye. Şimdi karabiberlerini ekliyorum. Ve en son sade yağ ekliyorum içerisine. Yine burada aslında yağa çok ihtiyacınız yok. Zaten etimiz yağlı bir et. Fakat bunu birazcık yine aromatik olarak kullanmak istiyorum. Şimdi son aşamada tekrar suyla biraz örtüyorum. Burada çok fazla su eklemenize gerek yok. Zaten etimiz hem kemikli hem de kendi yağda olduğu için pişme sırasında kendi suyunu da sağlayacaktır. Şimdi bunun ağzını yine yağlı kağıt ve folyo ile beraber kapatıyorum. Ve daha sonra pişirmeye alacağız. Piştikten sonra dövülmüş keşkeğin üzerine bu incikleri kullanacağız. Şimdi inciyi yine hava almayacak şekilde kapattım. Pişmesi için fırına gönderiyorum.

Şimdi keşkeğimiz pişti, incimiz de pişti. Artık keşkeğin içindeki inciklerden kemikleri alacağız ve dövme işlemine geçeceğiz. Döverken bu afyon usulü bir keşkek. O yüzden kaymak kullanıyoruz. Kaymağı da yanında eritip içerisine ekleyeceğim döverken. İnciğimizi de aslında bu sosun içerisinden alıp direkt inciğin, keşkeğin son halinden sonra üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bir de en son üzerine yanmış acı yağ ekleyeceğiz biraz. Yine yanmış tereyağı ekleyeceğiz. Burada kaymağını eriteceğim. Şimdi kaymağımızı tavaya alıyorum. Yavaştan bir yandan erisin o. Burada kaymağın iyice eriyip içerisindeki süt proteinlerinin biraz böyle karamelize olması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş o hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu esnada keşkeğin içerisindeki inciklerden kemiklerini ayıracağım. İnciklerimiz zaten tamamen pişmiş vaziyette. Kemiğinden direkt ayrılıyor. Altındaki kıkırdağını da alıyorum.

Şöyle altlarında hafif hafif sinir parçacıkları oluyor. Onları da ayıklıyorum. Şimdi keşkeyi dövme işlemine geçiyoruz. Kaymağımı iyice karamelize edip içine ekleyeceğim. Ve tamamen artık içindeki buğday taneleri patlayana kadar onu döveceğiz. Daha sonrasında servise hazır hale gelecek. Afyon'da yapılan keşkeklerde biliyorsunuz Afyon'un kaymağı da meşhur. O yüzden orada keşkeklere böyle kaymak da ekliyorlar. Siz kaymakla beraber ağır olduğunu düşünüyorsanız ekleme edebilirsiniz. Sadece o esnada eğer birazcık yağ gerekiyorsa içerisine aynı bu şekilde tereyağını birazcık karamelize edip yine onu da ekleyebilirsiniz. Evet, kaymağımız hazır. Şimdi keşkemin içerisine alıyorum onu. Keşkemi biraz şöyle karıştırıyorum. Ondan sonra dövmeye başlayacağım.

Bu keşkeği Afyon'da aslında bizim pişirdiğimiz gibi her gün akşamdan taş fırınlara atıp sabaha kadar fırında bekleterek böyle pişiriyorlar. Sabahları dövdükten sonra da gün boyu servis ediyorlar. Böyle saat 4-5 gibi keşkek biter oradaki lokantalarda. O yüzden böyle erkenden gidip yenmesi gereken bir yemektir. Şimdi dövme işlemine geçiyoruz. Normalde bu saatlerce dövülmesi gereken bir geleneksel bir yemek. Fakat böyle fırında uzun süre iyice piştiğinde ve keşkeğinizi suda bekletirken iyice şiştiyse geceden bıraktığınız buğdaylar, keşkek biraz daha rahat dövülüyor. Ama buradaki kıssas bütün buğdayların tamamen patlayana kadar bu işleme devam etmeniz gerekiyor. Ve içerisindeki etlerin de artık böyle dişe gelmeyecek vaziyette ve gözle direkt seçemeyeceğiniz vaziyette tamamen paramparça olması gerekir. Şimdi keşkeği dövdükçe buğdayın içerisindeki nişasta iyice açığa çıkıyor. Çünkü buğday taneleri iyice patlıyor siz her vurduğunuzda. Böyle kıvamı iyice yoğunlaşmaya başlıyor. O noktada kenarınızda tuttuğunuz et suyu ve su karışımından yavaş yavaş ekleyebilirsiniz.

Evet, şimdi keşkeğimiz hazır. Biraz da terledik. Evde siz döne döne başkalarıyla artık yaparsınız. Eşiniz geçer, çocuğunuz geçer. Uzun süren bir işlem. Şimdi ben birazcık hem çok az böyle taneli kalması benim hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi normalde tamamen hiçbir tane kalmayacak şekilde dövülmesi lazım. Et tamamen karıştı. Tamamen parçalandı içinde. Zaten şöyle gösterirsem şöyle bir dokusu var şu an. Şimdi üzerine bir acı yağ yapacağız. Acı yağ yaptıktan sonra tabaklamasına geçeceğim. Şimdi et suyuyla işimiz bitti. Bunu buradan alıyorum. Şimdi acı yağımı yapacağım. Tereyağı ekliyorum. İsterseniz bunu sıvı yağ ile veya zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. İçerisine toz biber ve pul biber atacağım. Bu arada da şöyle dövmüş olduğumuz keşkeğimizi tabağımıza alıyorum.

Şimdi yağım kızdı. Birazcık daha şöyle kokusunun çıkmasını bekleyeceğim. Bu arada tandır usulü pişirdiğimiz inciklerden alıp keşkemin üstüne koyacağım. Şimdi tereyağım hazır. Şöyle ocaktan altını kapattım. Hemen toz biberimi ekliyorum. Ve biraz da pul biber ekliyorum. Ve birazcık üzerine döküyorum. Şimdi ilk yemeğimiz olan afyon usulü kaymaklı keşkemizi bitirdik. Şimdi de patates tavaya geçiyoruz.

Şimdi ikinci tarifimiz olan patates tavayı yapacağız. Önce malzemelerine bakalım. Burada dilimlenmiş patatesimiz var. Patatesleri böyle 1-2 milimetre kalınlığında ince ince dilimliyorsunuz. Daha sonrasında suda birazcık yıkayıp fazla nişastasından kurtuluyoruz. Bu tarifte birçok böyle yan ürünleri olan hem ana ürünü de fazla malzemeli bir reçete aslında. Burada balımız var. Kakuleli bir bal yapacağız. Burada acı tatlı soğanımız için yine bal, biber ve soğanımız var. Daha sonrasında patatesin fırına vermeden önce aromatiklerle yine tatlandırmak amaçlı. Burada bizim yayla tereyağımız var.

var. Karadeniz'den kekiğimiz var ve burada da en son yine tabağın altında kullanacağımız peynir kremamız var. Peynir kremasının içinde de evde kahvaltıdan artan kullanmadığınız peynirleri biraz böyle krem peynirle karıştırıp kullanabilirsiniz. Şimdi patatesimi alıyorum buraya. Patatesi yağla, tereyağı ve kekikle birlikte, biraz da tuzla birlikte tatlandıracağız. Öncesinde tereyağını eriteceğim. İçine döktükten sonra diğer aromatiklerini de ekleyip onu güzelce karıştıracağım. Daha sonrasında tepsiye kat kat dizip üzerine ağırlık koyup fırında pişireceğiz. Şimdi tereyağımı eritmeye başlıyorum. Bu tarif aslında annemin kahvaltılarda yaptığı bir tariften esinlendiğim bir yemek diyelim. Annem patatesleri ince ince doğradıktan sonra tereyağında güzelce soteler. Bizim yörelerde böyle börek tavaları vardır. İnce ve bayağı bir yayvan. Onunla patatesleri güzelce dizer. Altında tereyağı olur. Tereyağında patatesin altını ve üstünü güzelce kızartılır. Daha sonrasında evde eğer bal varsa bal dökülür, bal yoksa da şeker dökülür. Bu tarifin özelliği o köy patatesiyle yapılıyor olması. Şimdi tavam ısındı, tereyağını ekliyorum. Şimdi tereyağım erimeye başladı. Biraz da içine kekik atıyorum. Daha sonra tabaklamada da kullanacağım, o yüzden tamamını atmıyorum, birazcık bırakacağım. Gerisini içine atıyorum. Şimdi tereyağım eridi ve sıcak vaziyette. Kekiği de içine ekledik. Şimdi tereyağı böyle, yine tereyağın içindeki süt proteinleri hafif hafif böyle rengi döndüğünde patatesin içine ekleyeceğim. O yüzden ara ara karıştırıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kekiğin çok fazla tereyağın içinde siyahlaşmaması gerekiyor. O zaman kendi aromasını çok vermez. Tam aksine böyle acı bir tat verir. Ballı tava böreğimiz var burada. Yine o da patates tava gibi bir ürün. Kahvaltıda yiyoruz. Bizde biraz Ordu yöresinde tatlı ve tuzluyu karıştırma olayı çok var. Mesela biz baklavayı sadece yoğurtla yeriz. Yoğurtsuz olduğunda baklava tüketmiyoruz. Çok fazla tatlı geliyor bize. O yüzden böyle devamlı işte içinde peynir olan ürünlerde de üzerinde bal kullanımı var. Bal yoksa şeker atılıyor. O yüzden annemden de çok etkilendiğim tarif var. Aslında dediğim gibi sadece annem üzerinde değil, küçükken yediğim her şeyden böyle etkileniyor gibiyim. Çünkü yemek de böyle sadece ortamla, insanla, anılarla bağı olan bir şey bence. O yüzden işte devamlı böyle iyi anılarınızı hatırladıkça orada da genelde yediğiniz yemeği de iyi olarak hatırlıyorsunuz. Hep oralardan esinleniyorum. Şimdi kekiğim ve tereyağım hazır. Patatesin içerisine ekleyeceğim. Şöyle yanmadan döküyorum.

Şimdi patatesin içerisine tuzunu atıyorum. Altında peynir kreması yapacağınız için tuzu atarken dikkat etmek lazım. Çok fazla tuzlu olursa altındaki peynirle beraber artık böyle yenmeyecek bir hale gelebilir. Şimdi patatesimizi, tuzumuzu ekledik, aromatik yağımızı ekledik. Güzelce homojenize olana kadar karıştıracağız. Bu tarif aslında benim yapmaktan en keyif aldığım tariflerden biri. Çünkü tamamen aslında beni ve çocukluğumu, o maruz kaldığım ya da tanık olduğum o mutfak kültürünü çok iyi yansıtıyor. O yüzden bu tabağı yaparken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Burada yine patatese yağını ekledikten sonra önemli olan nokta güzelce karışmasını sağlamak. Patatesi buraya aldığınız zaman tamamen suyundan arınmış olması gerekiyor. Çok sulu olursa patatesiniz dağılacaktır piştikten sonra. Bir de tabii patatesin lezzeti de çok önemli. Haşlamalık değil, kızartmalık patates kullanmak daha iyi olacaktır. Şimdi patateslerimiz hazır, homojen bir şekilde karıştı. Şimdi tepsimize altına yağlı kağıt koyup kat kat dizeceğiz. Burada altına yağlı kağıt atmanız yine önemli. Yoksa altına yapışacaktır. Patates nişastalı bir ürün olduğu için bulunduğu kaba yapışabiliyor pişerken. Çünkü biz içine bu arada tuz attığımızdan dolayı patates nişastasını salmaya devam edecek.

kendi mutfağımızda da menüleri oluştururken olabildiğince Anadolu mutfağından çalışmaya gayret ediyorum. Hep kendi tekniklerimizi ve yemeklerimizi kullanıyoruz. Fakat bazı ürünlerde aynı bu patates tavada olduğu gibi ürünlerin orijinal halinden daha farklı bir formata geçebiliyoruz. Bu da onun örneklerinden biri. Normalde tavada tüketilen bir ürün burada aslında daha farklı bir formatta olacak. Şimdi patateslerimi yaprak yaprak seriyorum. Yaklaşık 14 veya 16 kat arasında katımız oluyor bunda. Daha sonrasında fırına vereceğiz. Fırında piştikten sonra kestiğimizde o katların hepsini görebiliyor olacağız. Evet, bunda bir de dikkat etmemiz gereken konu kekiklerin saplarını almamız. Patatesler piştikten sonra yumuşayacaktır ama kekikler aynı. Lifli bir yapıda olduğu için böyle kalacaktır. Şimdi son patateslerimi de diziyorum. Daha sonrasında üzerine yağlı kağıt ve başka bir tepsiyle kapatıp fırına vereceğim. Şimdi elimle her yerin düz olup olmadığını kontrol ediyorum. Aynı seviyede olması gerekiyor bütün patateslerin ve boşluk kalmaması gerekiyor. O yüzden kontrollerimi yaptım. Şimdi üzerine yağlı kağıt ile kapatacağız. Evet, yağlı kağıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kapattım. Tekrar bir düz olup olmadığını kontrol ettim. Şimdi üzerine başka bir tepsi kapatıyorum. İyice eşit bir şekilde bastırdıktan sonra aşağıda üzerine birer tane taş atacağız ağırlık yapması için. Çünkü baskı altında pişmesi gerekiyor. Daha sonrasında fırına vereceğiz. Biz bunu fırına attığımızda ben de onun diğer yan garnilerini pişireceğim. Şimdi onlara başlayacağız.

Şimdi patateslerimiz fırında. Biz o esnada acı tatlı soğanımızı yapacağız ve kakuleli balımızı yapacağız. Şimdi orada benim tencerem ısınıyor. İçine biraz yine tereyağı ekliyorum. Güzelce kızdıktan sonra soğanlarımı onun içerisinde kızartacağım. Bu aslında kendimden eklediğim kısımlarından biri. Normalde annemin yaptığı reçetede herhangi bir soğanla bir işlem yapılmıyor. Fakat tabağı yaptıktan sonra asit dengesinde bir eksilme vardı. Az geliyordu. O yüzden bunu ekledim. Biraz daha tadı daha bütün olsun ve eksik yerleri kalmasın diye. Şimdi tereyağım erirken ben soğanımı doğrayacağım. Sonra o soğanı tereyağın içinde kızartacağız. Soğanı ince ince doğruyoruz. Şimdi tereyağım kızdı. Soğanları içerisine ekleyeceğim. Azar azar ekliyorum. Soğanları içerisinde iyice kızartacağım. Evet, biraz da Ordu mutfağından bahsetmek istiyorum. Diğer Karadeniz bölgelerine göre biraz daha farklı bir mutfak kültürü olduğunu düşünüyorum. Çok fazla turşulama yapılıyor Ordu'da. Yayla kültürü olduğu için yazın üretilen sebzeler turşulanıp kışın aslında tüketiliyor. Böylece kışın da aynı gıdaları yiyebiliyorlar. Onun dışında da sebze ve otla alakalı çok fazla böyle bir tüketim var. Daha çok sebze ağırlıklı. Et devamlı her gün pişen bir şey değil. Daha çok böyle bayramlarda, işte Kurban Bayramı'nda veya özel günlerde daha çok pişiyor. Özellikle turşulanan ürünler daha sonrasında soğanla ve kırmızı pul biberle, tereyağıyla kavrulup öyle tüketiliyor. Evet, şimdi burada soğanların pişerken bir yandan da kakuleli bal yapacağız. Bal, çiçek balı, Bitlis balı kullanıyoruz biz. O yörenin çiçekleriyle beslenen arılardan alınan bal. Şimdi bir de onda şöyle kakule kullanacağız. Kakuleleri de birazcık ezip ondan sonra balın içine atacağım. Yine asit dengesini tutturabilmek için birazcık vişne sirkesi de kullanacağım. Böylece balımız kakule aromalı olacak ve bir tık daha böyle asidik, sirkeli bir tadı olacak. Şimdi bir yandan da ona başlayacağım burada soğanlar kızarırken. Şimdi tavamı koydum. O da bir yandan ısınıyor. İçerisine balımı ekliyorum. Şimdi...

Yöresel tarifler çalışırken tabii en büyük gerekliliklerden biri de yöresel ürünleri kullanmak. Çünkü o coğrafyanın ürünlerini kullanmadığınızda her ne kadar uğraşsanız da o lezzeti tam olarak yakalayamayabiliyorsunuz. Ben de o yüzden mutfağımda 49 ile 62 arasında ilden ürün çekiyorum. Menüden menüye farklılık gösteriyor. Ama devamlı lokal ürün kullanıyoruz. Aynı zamanda böyle yaptığınızda lokal üreticiyi de desteklemiş oluyorsunuz. Zincir olan firmaları kullanmak yerine lokali desteklediğinizde hem daha sağlıklı hem de daha kaliteli ürüne daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Hem de geleneksel oluyor tabii. Olabildiğince yemeklerimizi geleneksel metotlarla pişirmeye çalışıyoruz. O yüzden tahta kaşık kullanıyoruz, bakır kullanıyoruz. Mutfakta da, endüstriyel ortamda tabii bunların kullanımı pek mümkün olmuyor. O noktada da yine çelik ürünlerini tercih ediyorum ben. Çünkü teflon ve işte türevleri, granit tavalar vesaire, onlarda kaplama maddesinde atma olabiliyor. O da sağlığımız için yararlı değil, aksine bayağı da zararlı. Kanserojen maddeler içeriyor, onlar da gıdaya bulaşıyor. O yüzden çelik tavaları ve tencereleri kullanmak lazım. Biz de olabildiğince onları kullanıyoruz mutfaklarda. Şimdi balım iyice kaynadı. Şimdi altını kapattım ve içerisine biraz vişne sirkesi ekliyorum. Vişne sirkesini de yine daha önce dediğim gibi asidini ayarlamak için ekliyorum. İyice böyle sadece tatlı bir yemek olmasın, biraz da asit gelsin diye. Daha sonrasında balı soğumaya alıyoruz. Evet, şimdi hazır olan soğanlarımı kabımın içine alıyorum. Şöyle soğanlar iyice kızardıktan sonra kabımızı alabiliriz. Şimdi kızarmış olan soğanlarımızın içerisine balını ve biberlerini ekliyorum. Şöyle biberleri biraz kırıp kırıp ekleyeceğim. Bu da Arnavut biberi. Acı bir biber. O yüzden acı sevmiyorsanız ya çok az ekleyin ya da hiç de eklemeyebilirsiniz. Şimdi birazcık tuzunu atıyorum. Ve bal ekliyorum. Yine aynı şekilde çiçek balı ekliyoruz buna da.

Evet, şimdi patates tavamız fırında pişti. Daha sonrasında üzerinde taşlarıyla birlikte yavaş yavaş soğuduktan sonra önce dışarıda soğuttuk, daha sonrasında da bir gece dolapta bekledi. Bu dolapta beklemesinden sonra o katlar birbirine tamamen yapışıyor ve üzerindeki ağırlık nedeniyle iyice tamamen baskılanmış oluyor. Ve aralarında hiç boşluk kalmıyor. Şu anda patatesimiz kesime hazır vaziyette. Şöyle kaldırıyorum. Yağlı kağıdını alıyorum. Daha sonrasında altında da yine yağlı kağıt olduğu için zaten çok problem olmadan çıkacaktır. Şöyle hafif gevşetiyorum. Ondan sonra direkt buraya çevireceğim. Şöyle biraz üstünden vuruyorum. Evet, patates tavamız hazır. Şimdi şu fazla yağlı kağıtlarından da kurtuluyorum. Şimdi patates tavamız piştikten sonra şu kenarlarında tam şekil veremediğiniz, kabınızın şekline bağlı olarak değişken olacak, şekil veremediğiniz ve daha oval kısımlar var. Onları keserek alacağım. Fakat siz evinizde yaparken bu kısımları da kullanabilir, kızartıp yiyebilirsiniz. Biraz daha kıtır olacaktır. Çünkü diğer bölgelerine göre daha ince bir vaziyette. Şimdi bu aldığım dilimleri teker teker kare şeklinde çıkartacağım bunun içinden. Şöyle yine yamuk kısımlarını alıyorum. Bunları da yine eğer siz de kullanmak istemiyorsanız ve şekli düzgün çıksın istiyorsanız bu kısımlarını da yine bir patates püresi yaptığınızda içerisine atabilirsiniz. Ben

Şimdi yağ mısındı. Biz zeytinyağında kızartma yapıyoruz. Sıvı yağ kullanmıyoruz mutfakta. Şimdi patateslerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Burada patatesimiz iyice böyle güzelce altın rengi olana kadar ve çıtır çıtır bir hale gelene kadar devam ediyoruz. Dolapta dinlendirmeyi iyi yaparsanız patatesleriniz dağılmayacaktır ve üzerinde iyi bir ağırlık olması gerekiyor. Eğer ağırlığı düzgün koymaz veya aşamalardan birinde hata yaparsanız patatesiniz yağ attığınız noktada yaprak yaprak ayrılacaktır. Şimdi patateslerim kızarana kadar bekliyorum. Şimdi patateslerimiz istediğim renge geldi. Artık yağdan alıyorum. Şöyle fazla yağından kurtulacağım. İyice çıtır çıtır oldu şu an. Yağımın altını kapattım. Çok az tuz ekliyorum. İçine de ekledik ama yine yağdan çıkınca birazcık ekliyorum. Şimdi size daha önce bahsettiğim peynir kremasını tabağa alıyorum. Şöyle güzelce yayıyorum. Ardından patateslerimi şöyle gelişi güzel buraya diziyorum. Şimdi üzerine yaptığımız acı tatlı soğanı ekleyeceğim. Şöyle acı tatlı soğanı ekledikten sonra biraz da kendi dibindeki yağlı ve ballı karışımdan ekliyorum tabağa. Daha sonra yapmış olduğumuz kakuleli balı yine üstüne gezdiriyorum. Şimdi en son biraz dereotu yaprağı ve kekik ekleyeceğim. Bunları da eklememin nedeni derin yağda kızartmış olduğumuz bu tabak birazcık böyle biraz daha fresh olsun. Yerken daha rahat tüketebilelim diye. Şöyle kekik yapraklarını da ekledim. Evet, patates tavamız hazır. Şimdi soframıza geçelim.

0: Anacığım, benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver, nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
0: Alo? Dişenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii, yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Neşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
2: Uyan asunu, yatır daha yatır.
0: Ne yapıyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
2: Ne ulan Neşeler, Ayşeler, gari koleksiyonu mu yapıyorsun?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen, arkadaşım onlar benim.
2: Senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik, hala aklı fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
2: Bindiren ayağını ehlapsız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani dans eseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.
2: Sus sen, başlama.
1: Bey, nesi var?
2: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
0: Ben gidiyorum.
2: Ne? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım bu. Daha bitmedi. Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
0: Şimdi bir bu eksikti. Evlenme işini falan düşünemem ben.
2: Evet ama onu ben düşünüyorum.
0: Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
2: Dur oğlum dur, düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
0: Yok baba, evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
2: Oy sıçan kafalı garip. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemeymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
0: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
0: Susun. Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
3: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
0: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

çileler.

0: Müdür Hanım, çocuklara biraz moral eğitimi yaptırıyordum da.
1: Ya.
0: Hep ders olmaz değil mi?
1: Ahmet Bey, burası ciddi bir okuldur. Sizin vazifeniz de talebelerinize şarkı söylemek değil, kimya öğretmektir.
0: Ben de onu öğretiyordum zaten.
1: Hiç böyle gürültülü müzikli kimya dersi de görmedim. Bu size son ihtarım.
0: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Haşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim artık. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii mi? Ben de oğluma çitlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena, zihnimi meşguladıydı. Kazımcığım, şu bana çocuğun kredi işini diyorum hani.
2: Aman Avniciğim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmaz. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Tabii Avniciğim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: Herif doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin, ya kahve içersin, ya mecbaları okursun. Kimin parasıyla alıyorsun mecbalarını? Benim paramla. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım, yalnız fotoğraflarına bakacağım.
0: Acık da bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
1: Hiçbir farkı yok, büyük ada gibisin.
0: Sus lan, yutarım ağzını yuluk. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi, konuştun mu Avni Bey'le?
1: Evet hanım, yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
0: Ses, öküseri. Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Senin kızın işte.
1: Senin değil mi?
0: Kız, kız ne oldu bardaklara?
2: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım, kendi kendilerini şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
0: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle, senden konuşacaklarım var.
2: Geliyorum. Anneciğim, merhaba babacığım.
3: Merhaba kızım.
0: Şey şöyle, hadi anlatsana beni.
3: Peki karıcığım, anlatacağım.
0: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğluyla evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
2: Aman anne, bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
0: Abo, lafa bak sen. Herin iki çifte laf sen etsene. Ses, ses.
3: Bak kızım be.
0: Sus, çok konuşma sen. Bak kızım, Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmut bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
2: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
0: Verilir tabii, neden verilmezmiş?
1: Tabii verilir. Biz ananı gördük de ne oldu sen kim?
0: Sen sus! Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza!
1: Ha, fotoğraf vereyim ver.
0: Geveze!
1: Al kızım.
2: Hiç de fena çocuk değilmiş.
1: Bana benzer biraz.
2: Bende kalabilir mi bu kız?
0: Alsın kızım, alsın ama cevabını fazla geciktirme.
2: Ben artık gideyim. Gülüşme bahçede yavrum. Arkadaşlarım bekliyor.
1: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol, üşütme kızım.
0: Garyon mu herif? Eve yeni bir damat geliyor.
1: Zavallı oğlan.
0: Ne? Ne diyorsun sen ayı? Bana bak, bana cevap verme. Sus, hala konuşuyorsun be. Gene sus diyorum sana, sus. Sus, bana cevap verme. Senin bana bak, dilini kökünden koparırma. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm, anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
4: Ahmet nerede kaldı?
5: Ben de onu bekliyorum zaten.

0: Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz, fırça.
1: Hah, işte geliyor.
2: Ha? Ne haber Üstün? Ne haber kızlar?
0: İyi gelebildin.
1: Ah, Mepsi ayağım.
2: Merhaba, nasılsın? İyisin ya.
0: Durun ya, canım, durun ya. Sahne bu oğlum, okulda öğretmenle benzemez.
2: Aman, bu sahne lafından. Giyindik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
0: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak, olsun bitsin bu iş.
2: Oğlum bizim peder. Hı. Böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam, bam, bam.
0: Peki sen hazırlan bakalım.
2: Hadi bakalım, hadi, hadi görüşürüz.
1: Hadi. Güle güle.

0: Sen kimya hocanın sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsun?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım. Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
2: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
0: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum. Bu kötü bir şey mi?
2: Kötü değil ama çocukcağızın aklı gazinoda.
0: Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
2: Ayol bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
0: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
1: Tabii sahneye çıkıyor ya. Senin o mazmut öğretmenin kadınların sevgilisi.
0: Yoksa bir de üstelik çapkın mı Ahmet Bey?
1: Vallahi bu kadar yakışıklı, güzel sesli bir şarkıcıyı kadınlar boş bırakmaz değil mi?
0: Bana bakın siz. Benimle şaka mı ediyorsunuz?
1: Yok, istersen gidip onu sahnede görebilirsin.
2: İstersen okula da gelebilirsin.
0: Hayır, gazinoya gidelim. Kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
3: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
4: Tabii ki.

0: varken ne kadar da güzel. Evkalade güzel.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Aa, yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey!
2: Ha, ne var? Müdür hanım!
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma yeri değil, çalışma yeri. Lütfen sınıfı terk edin.
2: Gürültü ediyoruz, kızıyorsunuz. Sessiz sessiz oturuyoruz, gene kızıyorsunuz.
1: Çıkın dışarı diyorum.

0: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
1: Çık dışarı!
2: Oy anasını! Lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus bu kovuldun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovulur seni okuldan da?
0: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
2: Ya bak bak, anlamıyorlarmış. Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim? Şahmet edimi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasın ey. Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok da. Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
0: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim sana?
2: Uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet oraya anıdır. Uy anasını.
3: Ne? Ben çektim.
4: Kazım.
2: Şey Kazım Bey, şey beyefendi, özür dilerim. Bir serseri zaten bir telefonu da o zannettim. Kusura bakmayın.
4: Avni Bey, şu bizim meselesi ne?
5: İstel be evlilik.
4: İstel be evlilik.
5: Bu iş uzadı artık. Bir an evvel bitsin. Yoksa fena olacak.
2: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii beyefendi, hürmetler ederim efendim.
5: İşte o kadar.
4: Kapa. Oh be. Herifin dersi gibi verdin.
5: Sen mi verdin?
4: Yok canım, sen verdin, ben vasıta oldum ona.
5: Allah canası simsik.
2: Bak Kazım Bey evlilik işini sordu. Bilirsin kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
0: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
4: Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik.
0: Pardon, ne oldu lan?
2: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
0: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
4: Ya bırak gırgırı be. Bizim salçılar gazoneyi bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay, ne vuruyorsun be?
0: Sus.

0: kazinolar, sazlar. Siz bir şeyler karıştırırsınız veletler. Ha benden bir şeyler saklıysınız gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
1: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi Üstü? Öp ulan amcanın elini.
2: Öpeyim amca. Kusura bakmayın. Sazcılar gazinodan kaçtı da onun için telaşlıyım.
0: Ne sazcısı da?
1: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da. Onu
0: kimyager sazcı? Gazino neyin nasıl peki?
1: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino deriz ya. Öyle değil mi Üstü?
2: Öyle öyle.
1: Hadi biz gidelim baba.
0: Üstü, nereyeci değilsin gene?
1: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
0: Yürü, içi çuval içirip berbat edin, yürü. Hayır.

açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun görseydim düşüp ölmez miydi yer? Seni Mecnun görseydim düşüp ölmez miydi yer? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel.

Kaşların, gözlerin, sözlerin güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin güzel. Saçına tel örmüşler, seni kırda görmüşler, saçına tel örmüşler.

0: olsun acaba? Neden kızlara aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün ağacığım. Harikaydı.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop. Ağır ol bakalım.
4: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa. Hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa. Biz de rahat edelim ya.
4: Oğlum evlenmez.
3: Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Anladın mı?
2: Evleneceğin kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize hiç düşünsene.
2: Doğru be. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
3: Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir. Ha.
2: Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder

0: babasının banka cüzdanını görmüş ya, gerisini boş ver.
1: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
1: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.
3: Salak şey. Hı?
0: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
1: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey...
0: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
0: Sen de be. O ajanla niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana oradan.
2: İç, işte formdan düşme.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez.
14: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
18: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
17: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
16: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
18: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
1: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
18: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
7: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
18: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
21: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Şu probisi bir yapamadınız ya.
23: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
22: Anlıyor, yapamıyor.
24: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
18: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
19: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
18: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
20: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
22: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Bu var ya bu.
24: Blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor.

0: oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: daha adama bak.
1: Ben acuze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
2: Ama şekerim, ben sana çok çapkındır demedim mi?
3: Helal olsun sana hayatım. Allah ne tokattı. Muhammed Ali Kule'yi gibiydin vallahi.
1: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
2: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
1: Yok, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
3: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
1: Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misin?
3: Ederiz, ederiz.
1: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
3: Anlamadım.
1: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.
3: Laflara bak, laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol, ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif, anlatsana. Ay. Anlatsana be. Ben Gonca Virgül'üken nasıl da beni dalından kopardın.
4: Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da.
3: Ne düşünüyordun?
4: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptım?
3: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim zannettim. Utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
1: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimiz beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
3: Aman deli edecek bu kız beni. Peki peki, ama bir an evvel de bu iş bitmeli. Salak herif, karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
4: Peki karıcığım.
3: Hadi.
4: Peki peki. Peki şimdi ha. Peki karıcığım, ne diyeceğim?
3: Karşıma geçmiş, ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız, nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
1: Öf, anneciğim, birkaç kere söyledim ya sana. Hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
3: Aptal herif, karanfil takacaklardı ya.
4: Peki karıcığım, ben ne takacağım?
3: Ne takacağını sen düşün artık.
4: Biraz da sen düşün.
3: Senin bak, bana bak. Sen numarayı çevir de alo de, alo.
4: Alo. Alo.
5: Tabii Kazım Bey, tabii. Evet, en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet, hürmet bizden efendim. Uy anasını. Ulan yeter be yeter. Gazineye döndürdün burasını. Nedir o tantada dikton?
6: Babacım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
7: Ruhuna şimdi ha?
5: Bırak bunları be. Gel oraya bak, gidin oraya. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel karınla.
6: Baba, ben bu işi biraz yaş görüyorum.
5: Ben sana yaş bir gurumu gösteririm. Otur oraya da. Ha, bu kızla evleneceksin dedim.
8: Yo baba, su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık.

0: mutlaka evleneceğim diye değil.
1: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
0: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel, ne diye parayla yamıyorlar sanki?
1: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden? Hıyar.
0: Peki, peki, peki.
1: Duyuyor anasını da.
2: Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın.
0: Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
1: Dur canım dur, daha iki kelime
0: anladık
1: konuşalım.
0: Anladık baba ya, anladık.
1: Teferruatı var da, dur nereye tamam, ciddiysin, tamam. Ay adasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari.
3: Ben ne yaptım bey?
1: Daha ne ödeyeceksin be? Şey doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.
3: Nasıl be? Nefis öyle.
4: Harika, fevkalade
3: ol. Şu ceketini.
4: Bakalım damat damzede seni görünce ne yapacak?
3: Ne yapacak acaba, çok merak ediyorum.
4: Ne yapacak sanıyorsunuz? Şak diye düşüp bayılacak. Aman unutmayalım, karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya, birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
3: Karanfili ne hacet canım, ben kendim karanfilim ayol. Skudur Ahmet, geliyorum canım.
5: Ne o peki, heyecan mısın?
0: Sus be aptal, ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
5: İster misin Hülya denen bu kız, ilah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
0: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be. Bizim dalgamız başka oğlum. Ha. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım. Kız neredeyse gelir hadi.
5: Peki peki. Ben şuradaki masaya geçiyorum. Hadi yürü.

0: olamaz bu.
1: Siz Ahmet Bey'siniz değil mi?
0: Ben mi? Şey evet. Şey yani hayır.
1: İşlerim ya. Beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var.
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun oturun.
0: Şey bakın hanımefendi ben Ahmet'im de... Belki de değilimdir yani.
1: Anladım. Hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor. Müstakbel kocam benim.
0: Yapma. Yahu ben senin kocan falan değilim. Çık.
1: Lokum gibi çocuksun. Alırım seni.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma. Çünkü ben acıyım acı.
1: Daha iyi ya. Ben Adanalıyım. Acıyı severim. Gel gel.
0: Hay Allah'tan yapma. Evlilik acısı senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyanı yok. Evliliğin acı tarafı da var. Tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be. Ulan karı yiyor beni.
2: Ben gelemem. Gelemem ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah. Boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
2: Geliyorum geldim.
0: Şey, bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım git. Nasıl olsa ölünceye kadar tefendiyim.
0: Tabii tabii bulursan olursun. Üstü sen hanımefendi idare et ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
2: Oldu.
0: Anlaşıldı tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
3: Hadi gel benimle hadi.
1: Kollarım açık bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
2: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Yani gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba.

0: kasap dükkanı açacak değiliz ya.
1: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum, akıllı oğlum, usta oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
0: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
1: Uy Allah Allah. Değil.
0: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
1: Tövbe tövbe, ay Allah deli edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara. İflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
0: Ne yani sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
1: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir?
0: Gelir gelmez bana ne, ben gidiyorum.
1: Defol git diyorum sana. Defol! Bu da eşki bak! Defol oraya! Sıçan suratlı gari!
2: Ben ne yaptım bey?
3: Daha ne yapacaksın? Süt verdim p***yını!
1: İnşallah kız beğenmez oğlan.
2: Babacım!
4: Yavrum benim!
2: Anneciğim!
4: Babam da saçımlısın!
5: Dur kız, ne oluyorsun be?
2: Hiç anne, çok mutluyum.
5: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Ha? Hadi sıkılma da söyle!
2: Doğrusunu söylemek gerekirse, evet anneciğim, çok beğendim.
5: Sah mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat.
4: Anlat yavrum.
2: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki, tıpkı babam gibi.
4: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş bana benzediğin.
5: Sus sen Allah canına, nasıl karışma her şeye.
4: Yok, oturayım ben oraya.
5: Anlat yavrum.
2: Şimdi bırakın kavgayı da benim bir derdim var değil mi?
5: Neymiş o?
2: Galiba o beni beğenmedi.
5: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım aklıma geldi. Herif yoksa sen de mi beni beğenmemiştin ha?
4: Yok karıcığım maalesef ben sana bayılmıştım.
5: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
4: Nöbete geç.
5: Aman ben kültüre oturayım.
2: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
1: Uy iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım ziyanı yok. Hülya'nın beğenmediyse kalsın.
6: Alo Avni Bey. Bizim kız sizin oğlanı beğendi.
5: Çok beğendi de.
6: Çok beğendi de. Çok beğendi de yorum.
7: Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
1: Allah kahretsin. Yok efendim yanlışlık oldu sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
3: Konuşayım.
1: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
6: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
5: Çok çabuk olsun desene.
6: Çok çabuk olsun desene. Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezel, istiyorum.
5: Tezelden olsun.
6: Tezelden gel, tezelden.
5: Allah
6: canını alsın.
5: Ne?
6: Sana söylemedim.
1: Uyan seni. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

0: bravo. Gerçekten güzel söylüyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
2: Abicim, dinle beni kardeşim. Şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
1: Dur şimdi oğlum, mühim işim var benim.
2: Ya boşver mühim işi falan. Aa, dinle beni kardeşim, beni. Bak bak. Agadigi ha?
1: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
3: Agadigi sakadigi bakadigi.
1: Hadi yürü ulan. Yürü. Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
0: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
1: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
0: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
1: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
1: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
0: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayın.
1: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
0: İsmin mi? Figen.
1: Peki nerede bulabilirim sizi?
0: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
2: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganici maganici ha?
1: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
2: Sen hiç merak etme abi. En doğru haberi benden al. Tamam mı? Hey Allah'ım.
1: Kimmiş?
2: En doğrusunu öğrendim abi. Bana yutturamazlar. Ha. Kız gömlek fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
1: Güzel. Aferin ulan sana.
2: Aferin lan bana.
1: Aferin ulan sana. Aferin ulan sana. Aferin.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zarfları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: durursunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
0: Ama burası iş yeri.
1: Hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
1: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim. Mükafat olarak bir şey vermeyecek misiniz?
0: Nasıl yani?
1: İşte böyle.
2: Oluyor burada.
1: Şey efendim, hanımefendinin hatırını soruyordum da.
2: Hanımefendinin hatırını başka yerde soramaz mıydınız?
1: Vallahi başka bir yer bulamadım. Ne yaparsınız? Yersizlik.
2: Yersizlik değil, densizlik. Çık dışarı. Derhal. Sen gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
0: Peki efendim.
2: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
0: Sizin yüzünüzden işimden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben?
1: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
0: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
1: İzin verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
0: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
1: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
0: Nasıl inanayım? Ahmet! Ah, yakışıklı sözdüm benim.
1: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
0: Ahmet, kim bu kız?
1: Teyzemin kızı. Ulan tam zamanını buldum be.
0: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
1: Ya gitsene kızım, hasta mısın sen ne be?
0: Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
1: Bir dakika.
0: Yalancı.
1: Bir dakika bak, anlatayım sana.
0: Ahmet, gitme canım.
1: Ah ulan baba, ah.

0: canı ağzın herif. Ben kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
1: Hayır kardeşim, bilmiyorsun. Ben keyfimden değil, bunu kahrımdan içiyorum.
0: Karışma, ver onu bakayım.
1: Al kardeşim.

0: Ahmet'ten bir haber var mı? Şimdilik yok. Ama olacak.
1: Ya olacak kızım.
2: Yok. Ağlamam ben.
1: Ağlama.
0: Anne.
1: Yavaşım ağlama yavaşım. Ağlama ağlama. Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
2: O zaman sus be.
1: Sustum.
2: Burada ağlayacağına git de erkekçe hallet şu işi.
1: Ben mi?
2: Yok ben. Ha. Bana bak sen gitmezsen kız elden gidiyor.
1: Karıcığım kalkayım mı?
2: Kalk.
1: Gideyim mi?
2: Git Allah canı alsın.
1: Allah korusun
2: Allah
1: beni.
2: Allah yarabbim. Nereden geldi başıma bu işte sen?
1: Hmm, bak abni. Arkadaşlık bir yana, evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak, o senin sümsük oğlun çok ileri yetti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin, ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
1: Evet, sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlun kızını beğenmemi zorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza, başka koca bulun.
1: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy, benim oğlana kurban olsun.
1: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm sürüm süründürürüm.
3: Haşan sana da, çadoloz karına da, verdiğim borçlara da, ben eşek oğlumu da Allah kahretsin.
1: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah, ben şimdi karıma ne diyeceğim? Alo, karıcığım. Bütün işleri ettim.
4: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
0: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
4: Öyleyse iş tamam. Bendeniz şu andan itibaren açlık grevine başlıyoruz.
2: Kız üç gündür ağza lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyor orada yalıkazıkları gibi. Bir şeyler yapsana.
1: Hanım ne yapayım bir saattir kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş benimle konuşmuyor bilem.
2: Amanın dostlar kız açlıktan ölecek.
1: Aşk uğruna.
2: Sen yardım et Allah'ım.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin. Az sonra içeri gelir. Tamam mı?
6: Tamam.
5: Çabuk olun.
2: Kızım. Yavrum. Aç kapıyı. Ne isterse yapacağım.
5: Hadi gidin.
2: Gideceğim. Kapıyı aç bir lokma ye. Gezin gezin gidelim. Hadi yavrum de.
5: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
2: Ağzına yanarsın kız. Sen öleceğine ben öleyim. Yok babanız. Bak yavrum. Peki kızım. Peki yavrucuğum. Darılma gidiyorum. Herim.
1: Ver karıcığım.
2: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ yerim.
1: Tamamdır.
2: Yerim
1: yapma.
2: Yerim.
1: Kafama vurma karıcığım.
2: Ne olmuş kalın kafana?
1: Kafama acı bağıyorum. Fincanlar kırılacak onu acıyorum.
2: Allah kahretsin.
0: Ah teyzeciğim bizim arkadaşımıza neler oldu?
5: Çok mu hasta Hülya?
2: Ah sormayın kızlar sormayın ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
0: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
5: Ya?
2: Sahma

0: Şimdi git ne yapacaksın? Paramı vereceksin, pul mu vereceksin, namus mu vereceksin? Her gün buraya getir, seni parçalarıma adadım.
1: Baş üstü yukarı
0: çık. Anlatacağım ben size inşallah. Ay.

0: diyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
1: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
0: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
1: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsen babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon başlık vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
0: Ya, 1,5 milyon mu?
1: 1,5 milyon.
0: Fena para değil.
1: Değildir ya.
0: Demek beni satın almak istiyorsunuz.
1: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet Bey.
0: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız, bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum, bu da üç.
1: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
2: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
3: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
2: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
3: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
4: Ben mahvoldum artık.
0: Üzme kendini. Bir çare bulur.
4: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
0: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
4: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
0: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
4: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
0: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
1: Gel bakalım şerefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
0: Orasını Allah bilir.
1: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da kalktı demektir. Bu para da senin düğün hediyen olacak.
0: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
1: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum bak çekin de hazır. Buyur yavrum.
0: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
1: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
0: Hülya sevgilim çok az vaktimiz kaldı. Al parayı koş yetiş kendini kurtar.
4: Ama olmaz ki.
0: Hadi al.
4: Sevgilim bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
0: Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
4: Veda mı? Niçin o?
0: Çünkü evleniyorum.
4: Evleniyor musun? Kiminle?
0: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
4: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
0: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
4: Ama Ahmet!
0: Hadi çabuk dedim.

0: kurban olayımsa. Ha. Garibinin de akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktınız. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bir ders elzemdi zaten. Öyle değil mi? Aferin sana.
1: Tabii benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da... Şu bizim veladın beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım, o kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle, çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şu. Ay vadisi. Hadi hoşça kal. Eyvallah Dümür, eyvallah.
3: Aman amcacığım, ne olursun Ahmet'e nikah kadar bir şey belli etmeyin. Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
0: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok gelin, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
1: Hadi bakalım bu işte. Aman kız aman çabuk. Kız. Nikahı bekliyorlar. Ne duyuyor? Hadi çabuk. Hadi bu iş bitti işte.
2: İş bitti, sen de kayınvalide oldun.
1: Öz ayı, ben daha gelinliğimi unutmadım.
2: Aferin karıcı. İşbeli karı.
1: Ayı.
2: Cimleli karı. Seksi karı.
1: Belki sen
2: yapma. Amanın karı. Karı da karı. Güzel karı.
1: Sarın lan. Sarın. Ayı.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
5: ucuz. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
9: McDonald's gibisi yok.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
6: tam bir boş.
5: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
6: Tabii
7: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Yaşanacaksa, yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki

0: ver. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Flo.
2: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

Sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem.

gideceğim. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere hitap ediyorum.

0: Dur bakalım. Dur şişin. Dur evladım. Dur bak.
1: Vurma beni ne olur.
0: Hadi dur.
1: Yapma. Her şeyi anlatacağım sana.
0: Ya oğlum ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?
0: Zıptın oğlum zıptın.
1: Çek ne olur çek şunu. Çek.
0: Beğendim şarkını, iftar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kızmadın öyle mi?
2: Yok.
1: Öyleyse koş şu silahını yere.
2: Haklısın, koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım seni bir öpeceğim. İftar ettim seninle benim aslan oğlum benim canım.
1: Baba.
2: Ya söyle.
1: O zaman senden bir ricam var.
2: Söyle bakalım neymiş?
1: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olursun.
2: Gene saçmalamaya başlayasın olur mu? Hadi yürü gidiyoruz. Bütün İstanbul bizi bekliyor oraya.
1: Sana da baba dedik bağrımıza bastık.
2: Kaçlar baba.
3: Oh be.
4: Merhaba. Merhaba. Ne kadar heyecanlıyım. Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecandan düşüp bayılacak.
5: Kızlar saçlarım güzel mi? Baksana.
6: Çok güzel.
7: Kız bu ne heyecan böyle?
4: Tabii heyecanlanacak. Onun yerinde sen olsan sen de heyecanlanırsın.
7: Ay nerede kaldı yoksa bir şey mi oldu?
8: Yok canım, çocuk kafasını kullanıp kaçmıştır nikahtan.
9: Sus, benden habersiz konuşma demedim ben sana.
8: Baş üstüne karışıyorum.
2: Esmerlerim.
4: Geldi geldi. Geldi geldi.
9: Otur bakayım.
7: Sen de saklan saklan.
4: Ahmet.
2: Ay.
4: Aşin kocacığım geldin mi?
1: Ay senin aşin kocan bastı değil mi?
2: Terbiyeli konuş. Aman üzülürüm. Gel otur hele.
1: Baba be, bana bir iyilik yapar mısın?
2: Söyle bakalım.
1: Madem söz verdik, benim yerime onunla sen evlenir misin? Hadi, ben gidiyorum.
2: Sıçan suratlı anan garin olacak sonra. Otur oraya, otur oraya. Gel.
7: Sus.
10: Siz Hülya Hanım, Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
7: Ettim.
10: Siz Ahmet Bey, Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
1: Başka ne alt edebilirim ki?
10: Yani?
1: Yani evet memur bey. Verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
10: Buyurun imzalayın.
1: Tamam.
10: Siz?
1: Buyurun.
10: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Şimdi memnun musun Ahmet?
1: Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba ben içmeye gidiyorum. Sen ne halin varsa gör.
2: Yine mi gidiyorsun?
7: Ahmet. Beni de anlıyor musun sevgilim?
2: Ne?
1: Hülya gözlerime inanamıyorum.
7: Sevgilim.
1: Öpüşelim. Alkışlar hadi. Canım benim. Baba bu bizim mi ya?
11: Ben sana demedim şey.

Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır Gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun görseydin, düşüp ölmez miydi yer? Seni Mecnun görseydin, düşüp ölmez miydi yer? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel.

0: Biz Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murat Han'ız. Döndüğümüz savaş meydanlarında zaferle, devlet hizmetinde ise şan ve şerefle geçmiştir. Yalnız bu fani dünya hiç kimseye baki kalmamıştır. Bize de kalmaz. Elbet er geç bir gün göçüp gideceğiz. Ancak gözümüz arkada kalmayacaktır. Şehzademiz II. Mehmet yerimize geçince bizi aratmayacak, eserlerimize yeni eserler katacaktır. Ona sonsuz güvenimiz vardır.
1: Değerli şehzademize güvenmekte haklısınız sultanım. Şehzade II. Mehmet Hazretleri, bir hükümdara gerekli olan bütün fazilet ve meziyetleri kendinde toplamış,

0: eşsiz bir kumandandır.
1: Yalnız Mehmet Paşa şehzadenize karşı teveccühlerini çok güzel ifade buyurdular. Ancak devlet idaresi çocuk oyuncağı değildir. Şehzade II. Mehmet Hazretleri bundan önce iki kez tahta çıktılar, iki kez de hezimete düçar olup siz sultanınızı da hüsrana uğrattılar.
0: O zaman daha çocuk yaşlaydılar. Aradan ta ki 8 yıl geçti, yavru aslan büyüdü artık, güçlendi, yetişti, bilendi. Şehzade II. Mehmet Hazretleri şimdi yalnız Osmanlı memalikine değil, dünyaya hükmedecek güçtedirler.
1: İstedikleri kadar güçlensinler. İhtiraslarını gemlemezlerse sonları yine hüsrandır. Bizans'a karşı besledikleri niyetler, korkarım ileride devletin başına nice dertler açar.
0: İleride bu devletin başına en büyük derdi, Bizans'ın elinde rehin bulunan Şehzade Orhan açar. Zira Osmanlı tahtında gözü vardır sultanım.
1: Sağınız Mehmet Paşa, yanılıyorlar sultanım. Şehzade Orhan Hazretleri, zat-ı devletinize karşı sadece minnettarlık besleyen sadık bir kulunuzdur. Kendileri üstün vasıf ve hasletleriyle temayüz etmiş, örnek bir Osmanlı şehzadesidir.
2: Sen ne demek istersin Candarlı? Biraz önce benim şehzademi yererken, şimdi de amcam Süleyman Çelebi'nin oğlunu övmeye kalkarsın.
1: Ben sadece devletin selametini düşünürüm sultanım.
2: Devletin teminatı ve tahtının tek varisi Şehzade II. Mehmet'tir. Bugünün Manisa Sancak Bey'i yakın bir gelecekte yeryüzünün en kudretli hükümdarı olacaktır.
3: Tahta Bizans bir fesat kumkuması. Şehzade Orhan ise İmparator Konstantin'in elinde bir oyuncak. Bizans bize ne oyunlar hazırlar? İmparator ne şeytanlık düşünür? Şehzade Orhan'ın kara emelleri nereye kadar varır? Kimleri kışkırtırlar? Kimlerle dostluk kurarlar? Git, bir bir öğren, tez bize haber getir karama.
4: Baş üstüne şehzadem, canım yolunuza feda olsun.

0: Avlanacak Bizanslı Bizans'ın.
1: Hem de iyi cinsten.
0: Yanılıyorsunuz arkadaşlar, ben Bizanslı değilim.
2: Kime yutturuyorsun?
3: Kolla kendini!
0: Sizin canınız kavga istiyorsa şu gelenlerle yapın.
2: Onlarla hesaplaştıktan sonra sıra sana da gelir.
3: Takılayın şunları!
4: Savunun!

Gelin bakalım köpek sürmeli.

0: Gidin diyorum size!
1: Sağ ol arkadaş.
2: Lan!

0: Şunlar ya.
1: Sen olmasaydın çoktan öteki dünyayı boylamıştık. Bir Türk kadar iyi dövüşüyorsun.
2: Türk ve Müslümanım. Adım Kara Murat. Bir iş için Bizans'a gidiyorum.
1: Kara Murat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz.
2: Pekala yiğitler, hadi atlara.

0: Ne içersiniz beyler? Barbayani sen misin? Evet beyim. Bizans'ta en iyisini satan meyhaneciler kralı Barbayani benim.
1: Memnun olduk meyhaneciler kralı. Konstantinopolis.

0: Ne istiyorsunuz bizden?
1: Sizi prensesim!
0: Bırak! Bırak beni pis hayvan! Bırak!
1: Bırakın! Bırakın kızları! Aman ağam hızlı vurma! Merak etmeyin! Kusura bakmayın arkadaşlar, başka adam kalmadı!

0: Emre Nesin, Prenses Hazretleri.
1: Hayatımızı kurtardınız. Mertliğinize ve yiğitliğinize hayran kaldım. Lütfen şu küçük hediyeyi kabul ediniz.
0: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri. İzin verirseniz size yardım etmenin şeref ve zevkiyle yetineyim.
1: O halde adınızı bağışlayın. Kahraman kurtarıcımın kim olduğunu bilmek isterim.
0: Adım Costa Canelli, yoksul bir silahşörüm. Kılıcıma iş aramak için Bizans'a geldim.
1: Böyle usta bir kılıç hiçbir zaman işsiz kalmaz. Yarın arenada saraya muhafız seçmek için bir yarışma yapılacak. Orada kendinizi gösterin. Ondan sonra size parlak bir mevki temin etmek benim için kolay olacaktır.
0: Yarın arenada sizin için dövüşeceğim.

Saray başkentindeki Vasili Vasilyadis. Başkengaverle dövüşecek Bizans'ın en ünlü 5 cengaveri.

Oh,

0: kim bu silahşör?
1: İyi bir istediğim. Silahşör Costa Canelli. Bugünden itibaren Şehzade Orhan Hazretlerine muhafız tayin edildiniz. Yeni efendimiz aynı zamanda yakın geleceğin Osmanlı hükümdarıdır.
2: Geleceğin Osmanlı hükümdarını saygıyla selamlarım. Mahiyetinizde bulunmak benim için büyük şereftir.
3: Ben de sizin gibi yiğit ve usta bir silahşörü muhafız olarak kazandığım için memnunum. Buyurun.

0: Teşekkürler ederim Şehzade Hazretleri. Çok lütufkarsın.
1: Tebrik ederim sizi. Kısa bir zamanda önemli bir mevki sahibi oldum.
0: Bana siz uğur getirdiniz. Size rastladıktan sonra talihim açıldı.
1: Prenses Olimpia'ya dua edin. O buldu size bu işi.
0: Siz de prensesin yanında mı çalışıyorsunuz?
1: Hem onun hem de Şehzade Orhan'ın oda hizmetlerine bakıyorum.
0: İsminizi öğrenebilir miyim?
1: Adım Zeynep.
0: Zeynep mi? Demek Türksün. Çoktan beri mi buradasın?
1: Yıllardan beri. Edirne'den geldiğim zaman daha çocuktu.
0: Öyleyse Şehzade Hazretlerine bağlı olmalısın.
1: Tabii, ne de olsa yanlarında ekmek yiyorum.
0: Edirne'yi özlemiyor musun?
1: Özlemez olur muyum?
0: Gerçekten Osmanlı hükümdarı olacak mı?
1: Eğer Şehzade Mehmet tahtı bırakırsa.
0: Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim.
1: Sahi mi? Buna inanmak isterdim.
2: Macar kralı Hünyadiyanus kocaman bir ordu topladı. Yeni bir Haçlı seferine hazırlanıyor Osmanlılara karşı.
0: Ya, demek nihayet şu barbar Türklerden kurtulacağız.
2: He? Merak etmeyin, çok yakında.
3: Bu Haçlı ordusuna hangi ülkeler katılıyor?
2: Venedik'le anlaştı.
4: Biz Venedik'le ne olur.
0: Zavallı Bizans, bu gidişle Türklere yem olacak.
2: Yok arkadaş, o kadar uzun boylu değil. Hiç kimse durdurmasa bile Venedik tek başına durdurur onları. Biz denizde aslan, karada kaplanız. Korkma Barbayani, Bizans'ı biz kurtaracağız, biz!
0: Yaşa kaptan, yanmasan da gürle.
5: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe! Sana güveniyorum Zeynep.
1: Ben de sana inanıyorum.
0: Benim Hristiyan olduğumu biliyorsun.
1: Biliyorum. Beni haydutların elinden kurtardın. Teşekkür ederim.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler. Kosta nerede?
6: Odasında efendim.
1: Güzel. Bu gece ona eşsiz bir hediye vereceğim.

0: Beni beklemiyordun değil mi?
1: İtiraf edeyim ki beklemiyordum Prenses Hazretleri.
0: Gel Kosta, seninle baş başa konuşacaklarım var. Otur yanıma.
1: Emredersiniz Prenses Hazretleri.
0: Söyle bana Kosta, şimdiye kadar hiç sevdin mi?
1: Dövüşmekten sevişmeye hiç vakit bulamadım. Bugüne kadar tek sevgilim kılıcım oldu.

0: Şimdiye kadar topladığım bilgiler bu mektubun içindedir. Tez hareket ederek Manisa'ya varın. Şehzade Mehmet Hazretlerine teslim edin bu mektubu.
1: Sen merak etme yiğidim.
2: Evelallah mektup yerine varacaktır.
0: Size güveniyorum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Hiç.
0: Bir derdin olduğu belli.
1: Prenses Olimpia ile iyi vakit geçirdiniz mi bari?
0: Kıskanıyor musun yoksa?
1: Bir Türk olsaydım belki.

0: Fıfırar boş mu?
1: Evet, Barbayani'nin meyhanesine boşalttık.
0: O kibar efendimiz nerede?
2: Efendim mi? Metresinin evinde kaldı.
0: Desene, efendinizin keyfi yerinde.

0: 잘했네 그는.
1: 이 가스로 나가면 미술 자네야 그냥.

getirir Türk olmaz.

0: Avrupalılar Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak üzere teşebbüse geçmişlerdir. İmparator Konstantin kargaşa yaratmak için Anadolu beyliklerini devletimize karşı kışkırtmaktadır. Bizans muhterem pederiniz Sultan II. Murat Hazretlerinin ölümünden sonra Şehzade Orhan'ı Osmanlı hükümdarı olarak ilan etmeye hazırlanmaktadır. İmparator Konstantin Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın bu konuda zorluk çıkarmayacağını ummaktadır. Düşmanlarınız uğursuz emellerine nail olmak için siz efendimin canı azizlerine kastetmeyi dahi düşünürler. Fedainiz Kara Murat.
1: Söyleyin, kimdir bu Kara Murat?
2: Kara Murat mı dediniz?
3: Adını hiç duymadık.
1: Sefiller! Götürün onları, atın zindana! Konuşturuncaya kadar işkence yapılsın.
4: Hadi konuşun, konuşun artık, konuşun! Yoksa derilerinizi yüzdürteceğim. Serseri herifler, başlayın!
5: Eğer Kara Murat'ı ele verirseniz kurtulacak ve yaşayacaksınız.
2: Biz kurtulmak istemiyoruz ki, burasını çok sevdik.
4: Yaşamak da istemiyoruz, hadi öldürün bizi!
5: Görüyorsunuz ya Şehzade Hazretleri, amma da yine çerifler! Eğer arzu ederseniz bir de muhafızınız Kosta denesin, ne dersiniz?
2: Onları belki de sen konuşturabilirsin Kosta. Ben şehzadenin huzurunda dindaşlarına el kaldırmaktan çekinirim.
5: Çekinme Kosta. Ben Türk'ten çok Bizanslı sayılırım. Hadi başla.

0: Niçin öldürdünüz mü siz? Ne yapıyorsunuz? Bayılttınız onları.
1: Şimdi konuşturmak için tekrar ayırtmak gerekecek.
2: O kadar vaktimiz yok. İmparatorun emriyle asılacaklar.

Özürler. Bizim bu dünyadaki misafirliğimiz sona ermek üzeredir. Oğlumuz

0: şekilde hizmet etmenizi vasiyet eyleriz. Varın gidin gayrı.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما علق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العباد من شر حاسد إذا حسد بسم الله
2: سلطان II Murat'ın ahirete intikal etti. Haşalar, ağlamak gerekmez. Ömrü insan baki değildir. Daim ve baki olan Allah-u Azimüşşan'dır.
3: İçimiz yanar Fahrettin Efendi.
2: Allah Şehriyar-ı Cedid, Sultan II. Mehmet Han'a uzun ömürler

0: derhal acele tedbir almak gerekir. Bu elim hadiseyi yeni hükümdar gelip tahta çıkıncaya kadar gizli tutmalıyız.
1: Sultan II. Mehmet Han bir an önce gelip tahta çıkmalıdır. Kendisine hemen haber uçurmalıyız.
0: Haklısınız Zahanos Paşa. Bu işi sen üzerine alasın. Tez haberi çıkar Manisa'ya.
1: Bak İlyas, kulluk nasıl olur göstermelisin. Manisa'ya bir an önce ulaşmalısınız. Osman da seninle beraber gelecektir.
2: Merak etmeyin paşam.
3: İcab eylerse kuş olup uçarız.
1: Hadi, yolunuz açık olsun.

0: Sultan II. Murat ölmüş.
1: Nihayet rüyalarımız gerçek olacak.
0: Manisa'ya iki haberci çıkarmışlar.
1: Merak etme. Nasıl olsa varamazlar oraya.
0: Şehzade II. Mehmet yaşadıkça taht nasip olmaz bana.
1: Üzülme, yaşamayacak. Yarın sabah bir iyi niyet heyetiyle Manisa'ya hareket ediyorum. Onu önce güzelliğimle büyüleyecek, sonra da zehirleyeceğim.

0: müthiş bir şey oldu. Sultan II. Murat ölmüş.
1: Sen nereden biliyorsun bunları?
0: Ben Zanos Paşa tarafından görevlendirildim. Prensesle Şehzade Orhan konuşurlarken dinledim. Prenses Olimpiya Şehzade Mehmet'i zehirlemek için Manisa'ya gidiyor.
1: Peki bütün bunları bana niye söylüyorsun?
0: Çünkü senin Türk olduğunu, adının Karaman...

0: size son bir fırsat veriyorum. Eğer Kara Murad'ın kim olduğunu söylerseniz hayatınızı bağışlar, Bizans'tan serbestçe çıkıp gidersiniz. Ayrıca her birinize mükafat olarak biner altın verilecek.
1: Parada pulda gözümüz yok, biz adam satmayız.
2: Köpek gibi yaşamaktansa yiğitçe ölürüz.
0: İnfaz başlasın.

पानी कब चलता।

0: Kranka pe! Haide!
1: Barbayani, Konstantinopolis arabından içmeye geldim. Ne dersin?

Ben Barbayani değil, Türk katıncısı Sinan Bey'im. Bizans'a Zanos Mehmet Paşa tarafından görevle gönderilmiştim. Artık üç değil, dört arkadaş olduk. Bana güvenebilirsiniz.

Üçlü yıldır birimiz sağ kalıp Manisa'ya varabilse. Eğer burada kalıp ölürsek, Osmanlı Devleti de tehlikeye girer, sultanımızın hayatı da. Çıkacağımız yeri biliyorum. Takip edin beni.

Konstantinopolis içer misiniz? Ha? Ha gel, gel sen de gel. Evet bakalım. Hadi. Aslanım benim de. Yürü. Hadi. Çizmelerimi çıkarın.

Biraz da karpuz yiyin. Al bu da senin. Gel. Al bakalım. Sen niye geç kaldın? Bunlar da sizin. Ne duruyorsun, keseni de. Dur kardeşim, sana bir iyilik yapayım. Şunu çıkaralım. Vah zavallı, iyice üşütmüş. Beni takip edin!

0: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Yarın 13.30'da TV4'te.

0: fiyatları gören herkes şokta. 16'lı Selpak tuvalet kağıdı %40 indirimle 149 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
13: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel

0: karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun, hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
10: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
11: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
11: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
11: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın Dove.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sumermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo doğuş siyah çay 325 lira yerine 289 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
10: Okullar açılıyor.
9: Evet. Okul masrafları da gelecek.
11: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
9: Tabii ya.
12: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya

0: Hedefimiz tüm barımızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
0: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Meyhanede sarıldığınızı duyunca buradan kaçacağınızı tahmin ettim. Atlara ihtiyacınız olur diye düşündüm.
0: Arkadaşlar Zeynep kız kardeşimdir.
1: Bizans heyeti az önce Manisa'ya hareket etti. Prenses Olimpia Sultanımızı zehirlemeye gidiyor. Zehri parmağındaki yüzükte taşıyor.
0: Onlardan önce Manisa'ya varıp sultanımızın hayatını kurtarmalıyız.
1: Ben de sizinle beraber geliyorum abi.
0: Hayır Zeynep, sana göre bir iş değil bu. Ya, ya!

0: Merhaba kumandan Laskaridis, yeni bir haber mi var?
1: Maalesef kötü bir haber. Kara Murat ve arkadaşlarını elimizden kaçırdık.
0: Bu çok fena bir havadis.
1: Merak buyurmayın prenses hazretleri. Yollarda onlara bir sürü tuzaklar kuruldu. Bu engelleri aşarak Manisa'ya varmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Edirne'den yola çıkan iki haberci yakalanarak öldürüldü.

0: Yazık olmuş yiğitlere, çok yazık.
1: Tanıdın mı onları?
0: Dağınız Paşa'nın fedaileri Osman'la İlyas.
2: Edirne'den çıkarılan iki haberci bunlar olmalı.
0: Evet, arkadaşlar bir an önce Manisa'ya yetişelim.
1: Önce gömelim.

0: Siz bu taraftan gelenlere saldırın.
1: Peki Kara Murat. Yürü Ömer.
0: Yeşil Vadi'de buluşalım.

0: Hadi Sinan gidelim, onlar bize yetişirler.
1: Cafer kardeşim! Git yetiş onlara!
2: Bir an önce Manisa'ya varın!
1: Bırakamam seni!
2: Git dedim sana!

Oh,

0: Ömer gecikti. Sen bekle ben gideyim. Bana yeşil vadide yetişirsiniz.
1: Yolun açık olsun.

0: Sen bu taraftakileri atla.
1: Ah!

0: Ömer.
1: Yaran çok ağır.
2: Allah rızası için oyalanma. Kara Murat'ın hayatı tehlikede. Beni düşünme. Git.

0: Önce karşıdakileri temizleyelim.
1: Oo.
0: Gel.
2: Yağlısı olduğunu bilmiyorlar, ateşli.

Thank you.

Adına bir şey isteyeceğim Kara Murat. Beni burada bırak. Padişahımızı kurtar. Bu yaradan kurtulamayacağım. Biliyorum. Git Kara Murat. Git.

0: Evet öyle. Fakat Allah büyük.
1: Ben memnunum bundan. Özlemiştim seni. Ama buraya gelmemeliydin. Tehlikedesin. Nöbetçiler! Öldürün onu!

0: Tevfik Hazretleri, Manisa'ya yaklaştık.
1: Tedbirli olmak zorundayız kumandan Laskaridis. Siz müfrezenizle geride artçı olarak kalın.
0: Emredersiniz efendim, derhal.

0: Buyurun şehzadem, bu Bizans'ın özel...
1: Güzel elçi, senin ve senden çok önce gönül verdiğim Bizans'ın şerefine.
2: Durun, içmeyin!
3: Bağışlayın sultanım, size haber vermek için başka çarem yoktu. Kadehinizdeki içki zehirlidir, sakın içmeyin onu.
1: Sen neler söylersin?
3: Bunlar bize dostluktan bahsedip dururlar.
1: Dostlukları sahtedir sultanım. Yüzünüze karşı gülüp arkanızdan kuyunuzu kazarlar.
0: Ona inanmayın şehzadem, yalan söylüyor.
1: Kara Murat yalan söylemez.
3: Ama sen bu kadehteki içkinin zehirli olmadığını ispat etmek istiyorsan... al iç.
1: Ya cellat, ya kendi zehrin. İkisinden birini seç.

0: Sağ ol Kara Murat. Bize büyük hizmette bulundun.
1: Siz sağ olun sultanım. Yolunuza canım fedadır.
0: Neler söylersin? Sultanlığımız da nereden çıktı?
1: Şu anda Osmanlı hükümdarısınız. Babanız Sultan II. Murat Han ahirete intikal etmiş bulunuyor.
0: Bundan böyle tarihin akışını değiştirecek Bizans denen fesat yuvasını dünya haritasından sileceğiz. Yakında Bizans'ın kapılarını kılıçlarımızla açacağız.
2: Amcam, seni istemiyorum.
3: Ben ikna ederim onu.
4: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
5: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
6: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
7: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
8: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
9: Sevgili karıma kavuştum artık.
2: Edepsizlik etmeyin lütfen.
10: Geleceği varsa göreceği de vardır.
11: Neymiş göreceğimiz?
12: O amca niye yatıyor öyle?
9: Uykusu gelmiş de evladım.
13: Kemal mi?
10: Evet.
13: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
9: Lafın gelişi.
14: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
8: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
15: Bu suya düştük abi.
8: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
8: Acaba neden Şefik? Tam katilin adını söylerken öldürüldü.
13: Orasını polis bulsun artık.
9: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
8: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
2: Olamaz.
16: Bebek gibi maşallah. Birazdan TV4'te.
17: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
19: Şu probisi bir yapamadınız ya.
20: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
19: Anlıyor, yapamıyor.
21: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
22: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
23: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
25: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
24: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
26: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Seçili içecekler %25 indirimle 59 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
14: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
16: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
17: Mersi canım.
18: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
17: Hocam ben?
18: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
18: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
17: Hocam 1000 megabit diyor.
18: Hemen yükselt.

0: hareketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo doğuş siyah çay %11 indirimle 289 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis dam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Siz de biçim esnafsınız, buraya adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu? Siz nerede?
5: Al hediyeni.
6: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
5: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
6: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
5: Gelirim vallahi, gelirim.
6: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
7: Tamam hanımefendi.
8: Canlandı hatıralar.
9: Sinir yorgunluğu.
6: Böyle olacağı belliydi. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
10: Benden başkası asla bilmeyecek.
6: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün kuralları yeniden yapacağız.
11: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
6: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
7: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
5: Biz sana mahallece hayranız.
6: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım. Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
12: Şenlik var. Yarın 16.15'te TV4'te.
13: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo doğuş siyah çay 325 lira yerine 289 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
16: Dede ne yapıyorsun?
17: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
16: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
17: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
16: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
18: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

Ortaçağ'ın karanlık ufuklarından yeni bir güneş doğuyor. Genç hükümdar, tarihin akışını değiştirmek üzere başkent Edirne'ye gidiyordu. O, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şeriflerinde müjdeledikleri yüce kumandandır. O, ölümsüz Mehmetçik efsanesini yaratan kahraman Mehmetlerin kutsal atasıdır. O, muhteşem fütuhatıyla tarihe şeref veren Fatih'tir. Mutlu askerleriyle Bizans'a saldıracak, bin yıllık köhne imparatorluğu yıkacak, güzel İstanbul'u Türklere hediye edecektir. Eski hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han, başında zaferlerden zaferlere koşacak, Türk'ün gücü karşısında bütün dünya saygıyla eğilecektir.

0: akrabamızmış. Babası ölmüş, amcam da artık bizde kalacak dedi.
1: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
2: Başüstüne efendim.
3: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
4: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmak. Bakın beyefendi.
3: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
1: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
4: Aman efendim, nasıl olur kalbiniz beyefendi, olamaz böyle.
1: Defolun, defolun diyorum size, defolun. Sen kal kızım, sen kal yavrum, sen kal.
0: Beni istetmişsiniz amcacığım.
1: Sen birazdan gel de tansiyonumu ölç.
0: Peki efendim.
1: Ne olacak senin halin?
0: Hangi halim?
1: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
0: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
1: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
0: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
1: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
2: Avukat bey geldi efendim.
1: Peki peki, buyursun.
0: Amca.
1: Ne var?
0: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
1: Ne? Katiyen olmaz, yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla, koskocaman kız oldun artık.
2: Merhaba efendim, merhaba küçük hanım.
1: Gel bakalım Feridun Bey, otur şöyle, tertazesin gene.
2: Aman efendim, zat-ı haliniz de öylesiniz.
1: Bunun hikmeti de işte bu.
5: Aha, merhaba.
6: Ne o, üzgün görünüyorsun.
0: Amcam, seni istemiyor.
6: Ben ikna ederim onu.
0: Sakın ha, kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
6: Üzülmesen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?
0: Bakalım, amcamı atlatabilirsem.
7: Korkuttum ya, oh ya.
1: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için nişanlı pozunda gezen ahmaktan uzak durmalı.
2: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim.
7: Ne yapıyorsunuz siz burada?
1: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde benim tek varişimdir Leyla.
7: Versin onu bana.
2: Çok rica ederim, bir saniye.
7: Anne be, vermiyor be. Biz amca ne olacak, kanka amca ne olacak?
1: Evladım sen bisikletine binsene.
7: Binmiyorum işte, binmiyorum. Bu amcanın bisikleti yok değil
1: yok,
7: mi?
1: Yok.
7: Oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya.
1: Kusura bakma.
7: İşte mi?
1: Biliyorsun, akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek gelişmedi. Evet,

0: yakala yedim seni. Gel buraya.
1: Aman Allah! Aman! Küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu!
1: Ay, dur çekil Münzül sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Ah! Küçük hanım kalk kalk kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamam!
1: Ay, senin oyunun da yerlere basın, seni dünya uçağına...
2: Sen de bu gürültü ne oluyor be?
1: Küçük hanım, amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
2: İyi, iyi, kesin gürültüyü atın.
0: Oh!
2: Amca!
1: Amca! Hadi! Amca!
3: Efendim! Pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
4: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
3: Fakat efendim...
4: Hadi, hadi,

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani?
0: Yani Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim? Sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
2: İyi ama ne yapalım?
3: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
4: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam mahkumunu yazıyor.
3: Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
2: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinden.
3: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
2: Hayır, doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
3: Fakat bu nasıl olur?
2: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
3: Vallahi orası öyle ama... Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
5: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
3: Fevkalade. Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
2: Aa, ne kadar iyi sevgilim.
5: Sevgilim mi dediniz?
3: Evet, nişanlımdır.
5: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba.
3: Bir dakika beyefendi. Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
5: Şaka etmiyorsunuz ya.
6: Sende var galiba biraz. Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi. Şimdi de sen gelmiş evlenmek istiyorsun. Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani.
3: Bizim de istediğimiz o zaten.
6: Anlamadım.
2: Bakın anlatayım. Ortada bir miras meselesi var. Fakat bu parayı alabilmem için nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım.
6: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
3: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak.
6: Doğru. Nasılsa iki gün sonra asacaklar beni. İyi ama müstakbel karımın nişanlısı. Kefenin cebi yok. Ne yaparım ben parayı?
2: Orasını siz düşünün artık. 50 bin yeter mi?
6: Yok yahu, vallahi mı?
2: 60 bin.
6: Canım ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
3: 70 bin.
6: Vay canına, kilom tam 1000 liraya geldi.
2: Bitirelim artık bu işi, 100 bin.
6: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
3: Evet. Netice?
6: Valla işletme vergisiyle beraber 150 bine olur bu iş.
2: Anlaştık o halde.
3: Yok ya. Eğer bir mahsuru yok...

0: yoksa yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür bey.
1: Hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok,
0: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok.
2: Allah! Ne oldu? Merhaba!
0: Merhaba sevgilim!
3: Merhaba!
1: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş. Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
4: Hiçbir tesir altında kalmadan Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
3: Ediyorum.
5: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
3: Saçmalamayı bırakın lütfen.
0: Şu işi bir an önce bitirsek.
4: Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
0: Beyefendi size soruyor.
4: He? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
5: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
2: Yaşa be abi, at ağzına iki tane şunun Allah!
3: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım.
5: Ulan dünya, ne kabonoz diplisin sen be! Ediyorum, kabul ediyorum.
1: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın! Emin olun, eğer ben olmasaydım, bu evlenme olmazdı! Kemal intihar ederdi mutlaka, halbuki onu bizim asmamız lazım! Demek ki, burada benim vazife şinaslığım ve...
2: Ay, pasta yer misin amcası? Çok kızıştın! Bir resim de böyle alın!

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dar ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim, yakanı bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun... ...hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gül et.

0: Hazırım.
1: Heyecanlanma Kemal.
0: Uzatmayın, hazırım dedim.
1: Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
0: Nasıl, anlamadım.
1: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
0: Yani, asmayacak mısınız beni?
1: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
0: Öyleyse ben...
1: Evet Kemal, serbestsin.

0: Değil mi?
1: Ha, ne olacakmış?
0: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
1: Sen de kim oluyorsun ahbap?
0: Ben bu evin damadıyım.
1: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Peki abicim, peki abi.
1: Tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Ha, buymuş ya.
2: Ah zavallı, yoruldu herhalde. Sakın uyandırma. Kucağına al bari.
1: Gel bakalım. Hop, hadi.
3: Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
2: Yorduk seni sevgilim.
1: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.
2: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
1: Seni delicesine seviyorum.
2: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
1: Ne olmuş mudur?
2: Şey, adamcağızı şey yaptılar mı yani?
1: Hiç şüphen olmasın sevgilim. Bu doğan gün aşkımızı müjdeliyor bize. Dünyanın en mutlu çifti olacağız, göreceksin.
3: Oh ya, öptürmedim ya! Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı?
2: Bu güzel gece için teşekkürler.
1: Aramızdaki bütün engeller kalktığı halde yukarısı hala kapalı mı bana?
2: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz. İyi geceler.

0: Merhaba.
1: Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
2: Siz...
1: Ne olmuş bana?
2: Hani sizi şey yapacaklardı?
1: Aa, şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
3: Ne işin var burada?
1: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
3: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
1: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
2: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
1: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
2: Yeter artık.
4: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
1: Al bir tane daha!
4: Amma da baktığı sümükleri attı, amma da baktığı sümükleri attı!
1: Çattık be! Sen kimsin amca?
4: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im. Bu var ya, bu da...
3: Kes be!
2: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
1: Kurtuldum,

0: Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı. Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen. Karısıymış.
0: Aa, yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikam diyeyim, ha?
2: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
0: Senin ne diyor Tom Mix?
3: Karnı acıkmış. Dan, dan, gav, gav! Benim oyuncağımı versene!
0: Dursunuz! Sana ne oluyor lan, gelmiş bana yumruk atıyor!
3: Anne be, ne vuruyorsun be anne be! Ne vuruyorsun anne! Ne vuruyorsun? Oh, kimse ayağı sen yapamadın!
0: Bana el kaldırsın, sen kaçma! Kaçma diyorum sana, çekil!
3: Vur kabacı gibi bir tane de! Hop ya, seninki dayak yiyor!
0: Buraya! Gel buraya! Bana el kaldırsan seni vur! Yardım et bana! Kaçma! Kaçma diyorum sana!
3: Gelme bana! Gelme! Gelme! Gelme!
0: Gelme! Gelme! Gelme!
3: Gelme!
0: Gelme! Gelme!
3: Gelme! Gelme! Gelme! Gelme! Gelme! Gelme!
0: Gelme! Gelme! Gelme! Gelme! Kaçmasana lan erkek sen, gelsene buraya!
3: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene! Gelsene, gelsene!
0: Sen kaçma!
3: Karışma, sen karışma!

0: 없었던 그 가슴을
1: 나한테 우리 바라잡아 하면서
2: 그 손대를 나 기려 빵빵 빵 왔었네 그 손대를 나 기려 가자 얼

0: Pazarlık'a gidiyoruz. Kızılderiler kaçtı.
1: Yavaş yavaş. Ha,
0: geliyor mu?
1: Ha. Dur sen. Ha,
0: dur, geliyor. Oh, işte. Ayakkabı mı? Ah ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını. Bu konuda kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir.
1: Pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Ha, aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yersen bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: Aa, o güzel ağzına hiç...

0: Yakışmıyor bu laflar. Anlaşılan sen iyilikten anlamıyorsun. Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla.
1: Yok canım!
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş derim, koş, koş, koş, koş, koş, koş!
2: Herkese benden çay yap! Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba. Ne var gazetede? Oku da gör.
0: Çay falan yapma!
2: Gelirse çiğ çiğ yer seni.
0: Kesin be! Geleceği varsa göreceği de vardır.
3: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım, neymiş göreceğimiz?
4: Şey,
3: söyle! Değil mi?
4: Görme abi, bir dayak, bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
5: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
0: Nedir bu dalga ya?
4: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin de.
6: Alo, karakol mu?
7: Hayır efendim, karakol değil. Emniyet amirliği.
6: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim. Evde alem yapıyorlar.
7: Ne alemi?
6: Oturak alemi.
4: Oturak mı?
7: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
6: Kocam.
7: yani cürme meşhut mu?
6: Evet, cürme meşhut.
7: Hemen geliyoruz.
6: Teşekkür ederim.
4: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı, ha? Oturağı, sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
6: i̇yi,
4: öptü.
6: İyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan
4: çişim, şimdi. Çişim, oturağı versene bana oturağı.
6: Canım dışarı çıksana sen!
4: Canım oturağı, canım oturak deyince çişim geldi, ben de gidelim dışarı ederim, dışarı. Ben
8: buyurun. Buyurun efendim, boyla buyurun.
9: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Oo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
7: Ha, ben başkomiser Süleyman.
9: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
10: 1 milyon.
9: Evet, 10 milyon olsun.
10: Peki, 10 milyon olsun.
9: O gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
7: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
9: Hangisi efendim?
7: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
9: Ah karım! Ah karım! Çok doğru. Bakın buna çok üzüldüm işte.
7: Uf. Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
9: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
7: Ha, işte böyle ya!
9: Tabii. Güle güle. Hadi bakalım, yallah kızlar!

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin!
0: Bana bak! Açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri!
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme! Birazdan görürsün ne olacağını! Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba. Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız!
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben! Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der!
0: Sana 15 dakika müsaade! Ya kendi rızanla aşarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim! Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım!
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım!
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin! Bak! Güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık!

0: Ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
1: Şaka ediyorum ya. Şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
0: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
1: Ne yaparlarsa yapsınlar. Senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
0: Yok ya. Başka sıkıntın yok mu senin?
1: Kalk dedim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Kaldır ellerini de yukarı. Şimdi duvara doğru yürü bakalım.
0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın.
0: Ne zamana kadar?
1: Geberinceye kadar.
0: Yahu ben senin resmen kocanım. Rezalet bu yaptığın.
1: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
0: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
1: Başka birini bulurum.
0: Valla bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
1: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
0: Peki dur.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor

0: Elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
9: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bilicin kilosu %33 indirimle 89 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
16: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Zumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Zumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Zumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
0: Zumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Zumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Zumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
5: Tam bir boş.
6: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 16'lı Selpak tuvalet kağıdı %40 indirimle 149 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Cumartesi fırsatları başladı. Önür kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
7: Kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
8: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
7: Elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
9: Emredersiniz sultanım.
10: Baba ben Malatya'ya gidiyorum.
7: Malatya o şimdi sırası değil. Ortalık karışık.
11: Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
7: Peki sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
10: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
9: Kimsin sen onu söyle.
10: Ben

0: Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım.
1: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim.
2: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
3: Kimsin sen? Fatih'in fedaisi Kara Murat. Yakayın!
4: Kara Murat, Şeyh Gaffar'a karşı yarın 18'de TV4'te.
5: Gel be Sami! Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
6: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
5: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
6: Vallahi ne bileyim ben.
5: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
6: Yaşa be abi!
5: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
6: Etti.
5: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
6: Kemal'den.
5: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
6: Atarlar.
5: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
6: Oluruz abi.
5: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
6: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
5: Yoo, mızıkçılık yok. Öleceksin.
6: Yok.
7: Tamam, hatta gidiyoruz. Affedersiniz küçük bey, masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
8: Hop! Hop!
5: Hoş! Eşya adamım!
7: Hoş! Bakın salon köpekleri, hoş!
9: Ne o, gidiyorsun galiba?
8: Gidiyoruz.
9: Gidiyor muyuz?
8: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
9: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
8: Nikahlı kocan hayatım!
7: Hazır baba ne kuduz köpek!
8: Hadi, fazla uzatma da aşağıya gel.
9: Alo? Sen misin Nihat?
8: Evet sevgilim, seni merak ettim de.
9: Bana bak, bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi, şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
8: Kendi evine mi?
9: Evet.
8: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap, hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
9: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
10: Bana itimadın yok mu?
9: Ama...
10: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
9: Peki, nasıl istersen.
7: Ne biçim ev burası be?
8: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
9: Bavullarımı hiç çıkartma, kalmaya niyetim yok benim.
8: Bak sonra kendin taşırsın ama.
9: Hadi.
8: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir, hadi.
7: Durun, beni de bekleyin, durun.
9: Ne pis kokuyor.
8: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
9: Ay şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
8: Rahmetli anamın zamanında görseydin her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
9: Hayret doğrusu.
7: Burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
8: Odalar yukarıda.
9: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar var.
8: Neden?
7: Ay dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
8: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
7: Ne ayı?
8: Burası yatak odamız.
9: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
8: Onun arasına ben karar veririm.
9: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
8: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
9: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
8: Bak şuraya bak. Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
7: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
8: Sus be.
7: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
8: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
7: Ne vuruyorsun be, hadi.
9: Ay burada da kalınır mıymış?
8: Yo, aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum, etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
9: Bak kafamı kızdırma ha.
8: Anladım, ellerim bozulur diye korkuyorsun.
9: Sen çıksana bakayım dışarı.
8: Hoppala, kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
9: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
8: Senin yatak odansa benim de. Canım neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
9: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
8: Peki, çıkıyorum. Bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
9: Allah kahretsin! Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.
8: Ne oluyor be, delirdin mi?
9: Bir şey var yatakta.
8: Ne?
9: Biri var, vallahi var.
8: Saçmalama.
11: bağırmasana.
9: Ölmüş mü?
11: Hı, ölmüş.
9: Kim bu?
11: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
12: Ne? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
8: Evet. Hatta Sami hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
12: E peki siz kimsiniz?
8: O tarafını kurcalamayayım pek. Ben sadece bir dostum.
12: Alo! Alo! Alo! Ey Allah kahretsin, kapattı. Hazırlanın, baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
9: Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın.
11: Ben?
9: Biz katil!
11: Kız kendine gel!
9: Bırak, bırak, sürme elini! Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık, kurtuldum. Sen hapise, ben de eve.
11: Ya benim de bir şeyden haberim yok.
9: Derdini polise anlat, bana ne?
13: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
11: Uykusu gelmiş de evladım. Aa,
13: pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
9: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna, hadi.
13: Ya bakayım, ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl.
9: Olur, hadi. Olur, hadi.
11: Ne olacak şimdi?
9: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
11: Aklın sıra gidip kurtulacaksın öyle mi?
9: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
11: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
9: Yapamazsın bunu.
11: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git.
9: Alçak namussuz rezil!
11: Polis, polisler!
9: Polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni?
11: Çabuk şunu saklayalım bir yere. Dolabın kapısını aç. Sen yatağı düzelt.
12: Sen de kimsin?
13: Ben mi? Ben uçağım.
12: Dalga mı geçiyorsun bizle?
13: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım. Bak uçuyorum.
12: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
13: Kemal abi yukarıda ablamla evcilik oynuyorlar. Geldi gel.
11: Ooo, hoş geldiniz komiser bey. Buyurun, buyurun. Hangi rüzgar attı sizi böyle?
12: Bakıyorum, çok neşelisin.
11: Elbette ya. Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim. Size çok müteşekkirim. Bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum.
12: Ah, bravo, işte böyle olmalı.
11: Bir kahve yapsaydık. Buyurun, oturun.
12: Yok, olmaz. Vazifedeyken kahve filan içmem. Biz evi aramaya geldik.
11: Anlamadım ama, yani şey anlayamadım. Hayrola?
12: Sami hazin çocuğu vurup cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
11: Kim?
12: Burası ne?
11: 100 numara.
13: Durup uçak geliyor.
12: Bu da kim ya?
11: Biraz kafadan Şinan Aydır da, evet. Bizim hanımın akrabası.
12: Burası ne?
9: Bizim yatak odamız.
12: Görelim bir kere. Siz etrafı arayın.
11: Ama şey ya, hani yatak odası yani...
12: Ya, çekilin bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta?
11: Biz yaptık değil mi karıcığım?
9: Aman hadi be!
11: Sizden utandı da...
12: Polisten utanılmaz. Ne var bunun içinde?
11: Bir şey yok. Karımın şahsi elbiseleri vardı.
12: Bir bakalım.

0: Hani çamaşırlar vardı burada? Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Kaldırmış.
0: Peki, bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya, ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?
0: Hem bu evde ne arıyorsunuz siz, kimin burası?
2: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
2: Şurada, sandıkta olacaktı.
3: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
4: Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı.
0: Aferin, bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
4: Sağ ol amca.
0: Ne var, ne oldu?
1: Parmağım!
0: Nerede tapu?
2: Burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
0: Burada olacak.
3: Tayyare geldi, tayyare.
2: Bir dakika, bulurum.
0: Ne vardı sandıkta?
1: Ceset!
0: Yakaladım şimdi!
1: Ağzımdan kaçtı vallahi.
2: Kahretsin!
0: Beni atlatacağınızı
2: sallayın. Vallahi ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok.
0: Çek elini be!
2: Gözüm kör olsun ki ben masumum, abi hiç dokunma, bak ne yapacağım.
0: Hani ben, nerede ceset?
1: Ne cesedi?
0: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
1: Ne olacak şimdi?
2: Rufailer karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
2: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
2: Ne bileyim ben.
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
2: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim, böyle bir yumruk atacaktım.
3: Filat amca uyudu. Uyusun da büyüsün, ne? Yavrum.
0: Yavrum. Evladım, kim var o yorganın altında?
3: Gürültü etmeyin, Filat amca uyuyor burada. Oh. Uyusun da büyüsün.
0: Şimdi hapı yuttunuz işte.
3: Oh!
0: Aslanım, hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
3: Tabii yok amca. Deli misin sen?
0: Ama evladım.
3: Yastığı adam diye yutturdum ya, oh ya, yutturdum ya.
0: Bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elimde gözümde üzerinizde. Kurtulamazsınız benden. Kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar.
2: Gittiler.
1: Biz dolaba koyduk. Sandıktan çıktı. Sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
2: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
1: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
2: No, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
1: Tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten. Çantam nerede?
2: Ne oluyor?
1: Burada!
2: Ya nasıl olur bu be?
1: Yalvarırım, götür beni buradan, ne olursun. Ay, çok korkuyorum.
2: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
1: Kemal, ne olur bize gidelim.
2: Bir defa sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
1: Bak ama...
2: Başka türlü imkanı yok olmaz.
1: Seni çok seviyorum.
2: Böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı...
1: Yine başladık!
5: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
6: Nasıl olur ya? Herifi yatağa koymadınız mı?
7: Vallahi kendi elimle yerleştirdim abi.
6: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
5: Ne yapacağız?
6: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
5: Yapma be abi. Belki bir ipucu veririz.
6: Hadi be sen de. İpucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
5: Hangi mektubu abi?
6: Elinin körü. Sami'ye yazdığım mektubu.
5: Abi, o mektup Sami'de kaldı.
6: Cezanı versin salak. Eğer mektubu bulurlarsa cinayeti benim işlediğimi anlarlar. Hepimiz çıra gibi yanarız vallahi. Ne yapıp yapıp o mektubu ele geçirmemiz lazım. Hadi!

0: Sakın arabayla oynama ha.
1: Oynamam abi, biraz karıştırırım. Ay, ay. Tom Mix'in arabası. Ay. Ha.
2: Derhal gideceksin bu evden. Anlaşıldı.
0: Sebep?
2: Sebebi, mebebi yok. Gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Silik gibi adamsın ha. Bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat. Anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim. Ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür! Ne o, daha burada mısın?
0: Bir yere gitmeye niyetim yok.
2: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
0: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama.
2: Benim bir şeyden haberim yok. Cinayet senin evinde işlenmiş.
0: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
2: Katil olmuşsun, olmamışsın, vız gelir bana. Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı? Başımın belası, işte o kadar. Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım. Hadi çekil!
0: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder. Ama içine kurt düşmüş, ayvadan da betersin. Gerçi bebek gibisin maşallah. Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün.
2: Bitti mi?
0: Bitmedi.
2: Senden bir kurtulsam mum yakacağım.
0: Kına yak, kına!
2: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
0: Gidiyorum. Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil.
2: Git de neden gidersen git.
0: Eşekliğimden gidiyorum.
2: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem hapı yuttuğunun resmidir.
0: İdamdan kurtul, gel burada!
2: Anneciğim,
0: bu ne? Bunun burada ne işi var? Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
3: Aa, amca banyoya mı çişini yapıyor?
4: Kıpırdama, yersin kurşunu! Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap! Yine mi cinayet?
0: Ben yapmadım!
4: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
0: Ben öldürmedim diyorum sana!
4: Derdini polise anlatırsın artık! Çık bakalım dışarı!
0: Deli midir nedir?
4: Çık! Yürü, çık dışarı! Hadi bakalım!
5: Efendim? Kim?
4: Evet! Feyzullah Bey'in köşkünde! Banyoda bir ceset var! Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun! Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim!
0: Adını niye söylemedin polise?
4: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı! Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım! En ufak bir hareketinde çekersin tetiği, ben şu zavallıya bir bakayım!
0: Hala bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
2: Bilmiyorum!
3: Ver seni biraz oynayayım!
0: Oynama be oğlum, patlar!
3: Aa, su koyverme be!
6: Ceset! Buraya bakın! Hey! Ceset! Ceset kaybolmuş!
0: Ne?
2: Ne?
6: Kaybolmuş!
7: Gözü kör öğreticiler evi ne hale söktüler! Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi, bir de ölüler çıktı! Ay, şunları şöyle yet... Aman! Ay, yetişin adoslar! Rafta bir mavka yatıyor! Kurtarın beni bir mavkadan! Evi hortlaklar bastı! Aman nedir başımıza gelenler! Ay, aman o da ceset...
6: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Ah ya! Korkuttum ya!
7: Yavaş, atacaksın beni! Orada deli, orada! Eşek, mavka orada!
0: Hani nerede?
7: Da, yukarıda, yukarıda!
0: Yanılmış olmayasın!
7: Ha, o yukarıda! Gitmiş! Ben? Aman yetişin adoslar, evi ecindiler, periler bastı!
0: Allah Allah! Aman! Eyvah polisler!
4: Hapı yuttuk mu yuttuk şimdi?

0: Hayrola komiser bey?
1: Evi arayacağız. İhbar var.
0: Ne ihbarı?
1: Sami'yi öldürmüşsün. Bu evde saklıyormuş.
0: Kim, ben mi? Nasıl olur?
2: Şaka ediyorsunuz galiba komiser bey.
1: Şaka mı? Polis vazife başında şaka yapmaz. Neredeydiniz bugün bakayım?
2: Sabahtan beri pişpirik oynuyoruz, değil mi kardeşim?
0: Tabii canım.
1: Arayın etrafı. Siz oyununuza devam edin.
0: Ne, dur ben öleceğim, sen dur.

0: Orada o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında.
2: Bak, şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim, benim güzel anneciğim. Haha, güzel şiir değil mi?
1: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
2: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
1: İyi, hadi. İyi git hadi. Tıkı tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare evet, görmüştür.
2: Evet. Burada fareler ne? Bu kadar.
0: Yürüyün çabuk. Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
3: Ya, bakın karışma. Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
0: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
0: Sessiz sessinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden, çekin. Hani nerede fare?
3: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi? Kaçmıştır tabii.
0: Sen sus be.
2: Ne oldu?
3: Demir şurada duruyor.
2: Herhalde orada mıydı?
0: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
1: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
0: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi kandırmazsın.
0: Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
0: Pişti ha.
2: Ya pişti, pişti ya.
0: Ya, anlat bakayım.
4: Arkadan valeyle kesmiş.
0: Ha, valeyle.
4: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına.
0: Pişti.
4: Tabii pişti.
2: Şef, buldum. Şef, ölüyü buldum.

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarpsın ki buradaydı.
2: Baba dönelim, acılara gidelim.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
3: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman devam eder. Ama
0: arkadaşım, önemli bir işim var.
3: Vallahi almaz.
0: Gitme ya, Allah aşkına gitme.
2: Ah, öldü.
4: Şef çok gecikti. Yatak odasında ışık var.
5: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
6: Allah, nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
0: Ayıp, ayıp! Allah kahretsin seni!
7: Niye kaçtın, gelsene!
0: Senin kadar yabani insan görmedim!
7: Yabani senin sülalendir!
0: Ağzın da bozuk!
7: Sen kendi ağzına bak!
0: Yahu niyetim seni korumaktı!
7: Ben kendimi korumasını bilirim!
0: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
7: O başka!
0: İster misin gene senin odandan çıksın?
7: Hadi be, git işine!
0: Önce elektrikler sönsün, etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın, gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne geliyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
7: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
6: Çıkan oldu mu dışarı?
5: Kimse çıkmadı abi.
6: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
5: Daha yatmamışlar abi, ışık yanıyor.
6: Olsun, elektrikleri keseriz.
0: Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
7: Ne yapalım, böyleyim işte. Beğenmiyorsan çeker gidersin.
0: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki, hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya.
7: Olmaz olaydı keşke.
0: Hücremin önünde seni gördüğüm an, içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim, ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydım.

0: olsaydı.
1: Sonra?
2: Sonra?
1: Hiç. Gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan. Nasılsa günün birinde...
2: Gene başlama!
1: Ne diyorsun, geleyim mi?
2: Vururum vallahi.
1: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
2: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
1: Leyla! Leyla!
2: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı.
1: Vallahi ben kapatmadım. Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var. Ben aşağıya iniyorum.
2: Kemal gitme! Ne olursun gitme! Anneciğim, korkuyorum.

0: sen de be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: Beceriksiz hayvanlar!
1: Pusuya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
2: Telaşlanmada git elektriklere bak sen!
0: Yürü! Hadi yürüyün!
2: Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan! Konuş!
3: Abla,
1: sen kurtar bari!
2: Tanıyor musun?
4: Bilmem. Nihat'ın adamlarından birine benziyor.
2: Tam tahmin ettiğim gibi! Konuş diyorum sana! Konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
1: Şey abi, şey vurdu! Şey...
2: Kim vurdu? Söyle! Saçma abi! İleri!
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
2: Kaçtı!
4: Kimdi?
2: Göremedim ki! Şimdi anladın mı masum olduğumu?
4: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
2: Onu da başkaları vurdu!
5: Acaba kim? Kim?
4: Ne bileyim, ben bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
2: Yardım et bana!
5: Aa, o amca ne yapıyor orada?
2: Elinin körünü!
4: Elinin körünü! Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
2: Nereye götürebilirim ki?
5: Mayolarını alalım, denize götürelim!
2: Hadi be sen de!
5: Yüzdürürüz onları!
2: Deniz! Deniz! Yaşa be ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
5: Büyük reis, büyük laf eder!
4: Gidelim!
2: Hadi!
5: Aa, ben de geleceğim, ben de geleceğim!
2: Sen arslansın büyük reis! Evi kime emanet edeceğiz sonra? Bana. Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin, tamam mı?
5: Nöbet bekleyeceğim, tamam!
2: Hadi!
5: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap!
2: Sola! Hazır ol! Sola dön!
5: Hadi! Sola! Nöbete! Sola! Rap rap!

0: Sen etrafı kontrol et.
1: Araba geliyor.
0: Gitti, kimse yok.

0: Bulduk işte. Gidelim hemen, belki birileri gelir.
1: Gelsinler. İki aşık zannederler bizi.
0: Peki gitsek ne olur?
1: Nereye gideceğiz?
0: Nereye olacak? Evimize.
1: Ha, bak sevdim işte. Evimize dedim mi oldu? Hadi gidelim.
2: Nöbetçi geliyor. Sola dön. Döndüm komutanım.
0: Aa, bu da ne? Su.
1: Su mu?
0: Su.
1: Ne var, ne oluyor? Cesetler!
0: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım!
1: Peki ama nasıl olur biz?
2: Ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de!
2: Vururum ha! Canım. Bu amcalar gene gelmişler!
1: Allah kahretsin!
2: Ama uyuyorlar mı onlar? Yuu, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişini yapmışlar! Aç kalk amca! Çişli amca!
0: Alo! Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar! Allah aşkına kurtar! Ceset birken iki oldu! Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik!
3: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i! Evet! Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene!
0: Ne kurtulması, gene geldiler!
3: Kim? Kim? Kimler gelmiş?
0: Hortlaklar! Denize attık, kurtulduk dedik, eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda. Uf, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana!
3: Korkma, ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım. Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani, biz mahvolduk.
4: Ne yapacağız şef?
3: Gidip mektubu alacağız.
4: Mektubu mu alacağız?
3: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar. Gidip mektubu alacağız. Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım.
5: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emrim!
3: Kemal nerede?
5: Yukarıda!
3: Geç öyle.
0: Bıktım artık, bıktım bu ölülerden! Gidip her şeyi polise anlatacağım!
3: Yahu delirdin mi sen? Bak bak!
0: Bırak, rahat bırak beni, her şeyi gidip polise anlatacağım!
3: Ya nasıl korkma sevgilim, kurtulduk artık! Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi.
2: Hayır!
3: Ölüler nerede?
0: İçeride!
3: Yürü!
1: Gitme diyorum!
3: Yürü dedim!
2: Büyük şef takip ediyor!
5: Tıkı tık tıkı! Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı! İn!
2: Tıkı tık tıkı tık!
5: Hadi çekil yanımdan!
0: Olamaz! Olamaz!
3: Gene mi kayboldular?
0: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni!
1: İyi ama nereye giderler?
3: Artık oyun bitti Kemal efendi! Nerede ölüler?
1: Cebimde!
2: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada, burada mı?
1: Doğru be!
2: Bulamadım
3: sen! Sen sus, gerizekalı sen de!
2: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
3: Yatartacağım şimdi!
2: Ben seni!
3: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin! Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik, tam katilin adını söylerken öldürüldü? Orasını polis bulsun artık! Sen öldürdün onu! Şimdi de suçu bana atıyorsun ki, Leyla sana kalsın! Az para değil, 50 milyon bu! Kaçırılır mı 50 milyon? Ama kimseyi inandıramaz, Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş. Ama cinayet gecesi ben buradaydım.
2: Ne malum?
3: Ona sor. Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor. Konuşsana sevgilim. Uyuyordu Leyla. Sen de dışarı çıkın,
1: bırak bu masalları. Senin gözünü para hırsı bürümüş. Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun.
3: Küstah!
1: Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz. Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile.
0: Eyvah polisler!
2: Polis?

0: açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
1: Duymadık da.
0: Ne var içeride?
2: Hiçbir şey yok.
3: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
0: Ne oluyor burada?
3: Oo, hoş geldiniz. Beylerle iş konuşuyorduk da.
0: Arayın etrafı hadi. Sen gel gel buraya. Beyler beklesinler biraz.
3: Kusura bakmayın beyler. Şimdi geliyorum.
0: Hadi.
2: Aa, amcalar!

0: Söyle bakayım, Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
1: Ha, Sami öldürüldü mü?
0: Ha, bilmiyor musun?
1: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
0: Peki, nasıl ispat edersin?
1: Vallahi çıkmadım ya, Allah Allah! Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Seninle oynamaya geldim.
0: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be.
1: Ama sana ne cici oyuncaklar alacağım.
0: Al da görelim.
1: Ver bakayım bak bana o kağıdı. Ver o kağıdı bana.
0: Ver.
1: Bak verirsen sana bisiklet alırım. Kamyon alırım. Otomobil alırım.
0: Tayyare de alır mısın?
1: Alırım tabii ya, almaz
0: bakkaldan mi? Alırsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
0: Yoo enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcalar.
1: Ver onu bana! Bak sana ne diyeceğim. Sen bana mektubu ver, ha. Ben de sana bunu vereyim.
0: Aaa ne mı? Cici!
1: Ya ver bakayım mektubu bana.
0: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Ne cici, anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
2: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
3: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
1: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
2: Nerede?
1: O delinin odasında.
2: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi.
3: Ama ben bir şey yapmadım ki.
1: Yalan söylüyor. Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
2: Gördün mü?
1: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
3: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
4: Olamaz.
1: Ama sevgilim...
4: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
1: Fakat... Ben...
4: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
2: Ne diyorsun bu işe?
1: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım.
5: Düdüt! Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim. Bak, doğrusu burada.
1: Kimsin sen?
5: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarınız.
4: Aa, nasıl olur? Siz benim akraban...
5: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettik, üst tarafını biliyoruz.
1: İspat edemezsiniz.
5: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayın. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.
6: İmdat! Kurtarın beni!

0: Gazino'da şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
1: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
2: Çocukların zamanı geldi de geçin.

0: yaşıyor.
1: Ismarlama evlilik olur mu? Higel'den ben olacağım.
2: Sözleri ne güzel.
3: Neden kızlar aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum.
0: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
1: Müstakbel kocam benim.
4: İnsan bülbül olup kanat çırparak...

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: Of.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
10: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo doğuş siyah çay %11 indirimle 289 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Seçili içecekler %25 indirimle 59 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis tam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: fiyatları gören herkes şokta. Bilicin kilosu %33 indirimle 89 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
9: Abacus.
12: Kasa.
9: Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
16: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
15: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Dede ne yapıyorsun?
11: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun o büyüğüm tükedimi.
10: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
11: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
10: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanya.

0: kampanyalara katılın.
1: Siz de biçim esnafsınız, buraya adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu? Siz nerede?
2: Al hediyeni.
3: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
4: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
5: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
4: Gelirim vallahi, gelirim.
3: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
6: Tamam hanımefendi.
7: Canlandı hatıralar.
8: Sinir yorgunluğu.
9: Böyle olacağı belliydi.
3: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
9: Benden başkası asla bilmeyecek.
3: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün provaları yeniden yapacağız.
10: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
11: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
12: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
2: Biz sana mahallece hayranız.
11: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
3: Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
13: Şenlik var. Yarın 16.15'te TV4'te.
6: Silahın yoksa girebilir miyim?
4: Katiyen, hele bir gir de gör.
6: Kız bak, vallahi kafam kızıyor, fena dövüşem ha.
4: Yok canım, kolaydı.
6: Bak kıracağım camı çerçeveyi şimdi.
4: Ateş ederim.
6: Bu kadar bekledikten sonra ölsem de fark etmez. Kilidinin de...

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
1: Hüsnü abi gidiyor artık.
0: İlk defa ne söylediğini anladım.
1: Ne diyor?
0: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.

0: Anacığım, benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver, nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
2: Alo?
0: Dişenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii, yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Döşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
3: Uy anasını, yatır daha yatır.
0: Ne oluyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
3: Ne ulan neşeler, Ayşeler, gari koleksiyonu mu yapıyorsun?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen, arkadaşım onlar benim.
3: Uy, senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik, hala aklın fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
3: İndir lan ayağını ehlaksız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani tam serseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.
3: Sus sen, başlama.
1: Bey, nesi var?
3: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
0: Ben gidiyorum.
3: Ne? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım bu. Daha bitmedi. Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
0: Şimdi bir bu eksikti. Evlenme işini falan düşünemem ben.
3: Evet ama onu ben düşünüyorum.
0: Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
3: Dur oğlum dur, düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
0: Yok baba, evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
3: Oy sıçan kafalı garı. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemiymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
0: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
0: Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
4: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
0: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

tüter. Mecnun da...

0: Risalet.
1: Şey müdür hanım, çocuklara biraz moral eğitimi yaptırıyordum da.
0: Ya.
1: Hep ders olmaz değil mi?
0: Ahmet Bey, burası ciddi bir okuldur. Sizin vazifeniz de talebelerinize şarkı söylemek değil, kimya öğretmektir.
1: Ben de onu öğretiyordum zaten.
0: Hiç böyle gürültülü müzikli kimya dersi de görmedim. Bu size son ihtarım.
1: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Paşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim artık. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii be. Ben de oğluma çıtlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena zihnimi mesculadıydı. Kazımcığım, şu bana çocuğun kredi işini diyorum. Hani
2: aman Avniciğim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmaz. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Tabii Avniciğim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: Herif doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin ya kahve içersin ya mecbaları okursun. Kimin parasıyla mı alıyorsun mecbalarını? Benim paramla. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım. Yalnız fotoğraflarına bakacağım.
0: Acık da bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
1: Hiçbir farkı yok. Büyük ada gibisin.
0: Sus lan. Yırtarım ağzını yılık. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi? Konuştun mu Avni Bey'le?
1: Evet hanım. Yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
0: Ses! Öküseri! Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Senin kızın işte.
1: Senin değil mi?
0: Kız ne oldu bardaklara?
2: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım kendi kendilerine şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
0: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle. Seninle konuşacaklarım var.
2: Geliyorum. Anneciğim. Merhaba babacığım.
3: Merhaba kızım.
0: Şey şöyle. Hadi anlatsana.
3: Ne cimbaracığım anlatacağım.
0: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğluyla evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
2: Aman anne. Bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
0: Abo. Lafa bak sen. Her iki çifte laf sen etsene.
3: Bak kızım be.
0: Sus. Çok konuşma sen. Bak kızım. Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmut bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
2: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
0: Verilir tabii. Neden verilmezmiş?
1: Tabii verilir. Biz ananı gördük de ne oldu sen kimsin?
0: Sus! Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza.
1: Ha, fotoğraf vereyim ver.
0: Evese.
1: Al kızım.
2: Hiç de fena çocuk değilmiş.
1: Bana benzer biraz.
2: Ben de kalabilir mi bu kız?
0: Nasıl kızım nasıl ama cevabını fazla geciktirme.
2: Ben artık gideyim. Güle bahçede güle arkadaşlarım bekliyor.
1: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol. Üşütme kızım.
0: Koruyon mu herif? Eve yeni bir damat geliyor.
1: Zavallı oğlan.
0: Ne? Ne diyor sen ayı? Bana bak. Bana cevap verme. Sus. Hala konuşuyorum ben. Gene sus diyorum sana sus. Sus bana cevap verme. Senin bana bak dilini kökünden koparırım ha. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
4: Ahmet nerede kaldı?
5: Ben de onu bekliyorum zaten. Ay. Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz fırça.
4: Kah. İşte geliyor.
6: Ne haber üstün? Ne haber kızlar?
4: Ah Ahmet sayın. Merhaba. Nerede
6: nasılsın? İyisin ya.
1: Durun ya. Canım, durun ya. Sahne bu oğlum.
6: Aman. Öğretmenler benzemez. Sahne lafından. Giyindik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
1: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak olsun bitsin bu iş.
6: Oğlum bizim peder. Evet. Böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam bam bam.
1: Peki sen hazırlan bakalım.
6: Hadi bakalım. Hadi, kızlar,
1: hadi
6: görüşürüz.
1: Hadi. Güle güle.

0: söyleyin. Bu sizin kimya hocanız sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsunuz?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım. Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
0: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
2: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum. Bu kötü bir şey mi?
0: Kötü değil ama çocukcağızın aklı gazinoda.
2: Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
0: Ayol bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
2: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
1: Tabii sahneye çıkıyor ya. Senin o mazmut öğretmenin kadınların sevgilisi.
2: Yoksa bir de üstelik çapkın mı Ahmet Bey?
1: Vallahi bu kadar yakışıklı, güzel sesli bir şarkıcıyı kadınlar boş bırakmaz değil mi?
2: Bana bakın siz, benimle şaka mı ediyorsunuz?
1: Yok, istersen gidip onu sahnede görebilirim.
0: İstersen okula da gelebilirsin.
2: Hayır, gazinoya gidelim. Kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
3: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
4: Tabii ki hocam. Çalışın.

0: dururken ne kadar da güzel. Evkalade güzel.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey!
2: Ha, ne var? Müdür hanım.
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma yeri değil, çalışma yeri. Lütfen sınıfı terk edin.
2: Gürültü ediyoruz, kızıyorsunuz. Sessiz sessiz oturuyoruz, gene kızıyorsunuz.
1: Çıkın dışarı diyorum.

0: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
1: Çık dışarı!
2: Oy anasını, lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus bu kovulduğun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovuyorlar seni okuldan da?
0: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
2: Ya bak bak, anlamıyorlarmış. Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim? Şahmeteni mi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasını. Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok yok yok da. Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
0: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim
2: sana? Uy uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet oraya mı ver? Uy anasını.
3: Ne? Ben gel.
4: Kazım Kazım.
2: Şey Kazım Bey. Şey beyefendi, özür dilerim. Bir sefer Usta'dan bir telefonu da o zannettim. Kusura bakmayın.
4: Avni Bey, şu bizim meselesi ne?
5: İster be evlilik.
4: İster be evlilik.
5: Bu iş uzadı artık.
4: Bu iş uzadı artık.
5: Yan evvel bitsin.
4: Yan evvel bitsin.
5: Yoksa fena olacak.
4: Yoksa fena olacak.
0: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii be efendi, hürmetler ederim efendim.
5: İşte o kadar.
4: O kadar.
5: Kapa.
4: Kapa. Oh be. Herifin dersi giverdin.
5: Sen mi verdin?
4: Yok canım, sen verdin, ben vasıta oldum
5: Allah
4: ona.
5: Allah canası simsik.
0: Bak bak Kazım Bey, evlilik işini sordu. Bilirsin kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
6: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
4: Ahmet, Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik. Pardon,
0: ne oldu lan?
2: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
6: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
4: Ya bırak gırgırı be. Bizim salçılar gazonuyu bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay, ne vuruyorsun be?
6: Sus.
2: Ne oluyor da? Gazinolar, sazlar... Siz bir şeyler karıştırırsınız veletler. Ha benden bir şeyler saklıyorsunuz gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
6: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi Üstü? Öp ulan amcanın elini.
4: Öpeyim amca. Kusura bakmayın. Sazcılar gazinodan kaçtı da onun için telaşlıyım.
2: Ne sazcısı da?
6: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da. Ya, onu
2: kimyager sazcı? Gazino neyin nasıl peki?
6: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino deriz ya. Öyle değil mi Üstü?
4: Öyle öyle.
6: Hadi biz gidelim baba.
2: Üstü, nereye gidiyorsun gene?
6: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
2: Yürü, bir çuval içirip berbat edin. Yürü, hayır.

Saçları Gonca Gül.

心这两滴

Saçına tel örmüşler, seni kırda görmüşler. Saçına tel örmüşler, 7 yıl düşünmüşler, bana layık görmüşler. 7 yıl düşünmüşler, bana layık görmüşler. Kaşların

0: Çünkü anlıyor musun acaba neden kızlar aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün Ahmetciğim. Harikaydın.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop, ağır ol bakalım.
4: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa. Hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa. Biz de rahat
4: evlenmesin
2: edelim ya.
4: Oğlum evlenmesin.
3: Aman. Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Ha. Anladın mı?
2: Evleneceğin kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize hiç düşünsene?
2: Doğru be. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
3: Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir.
2: Ha. Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya. Gerisini boş ver.
0: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
0: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.
0: Salak şey. Hı?
3: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
0: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey.
3: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
3: Sen de be. O ajanla niye tokat attı acaba?
5: Ona kötü bir şey söylemedim ki.
3: Ver ulan bana bir oradan.
2: İşte formdan düşme.
6: Küstah adama bak.
1: Ben acuze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
0: Ama şekerim ben sana çok çapkındır demedim mi?
4: Helal olsun sana hayatım. Allah ne tokattı. Muhammed Ali Kılay gibiydin vallahi.
1: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
0: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
1: Yo, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
4: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
1: Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar bana yardım eder misin?
4: Ederiz tabii.
1: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
4: Anlamadım.
1: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.
4: Laflara bak laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif anlatsana.
2: Hayır.
4: Anlatsana be. Ben Gonca Dirgül'üken nasıl da beni dalından kopardın.
2: Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da.
4: Ne düşünüyordun?
2: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptım?
4: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim zannettim. Utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
1: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
4: Aman deli edecek bu kız beni. Peki peki ama bir an evvel de bu iş bitmeli.
6: Salak herif.
4: Karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
2: Peki karıcığım.
4: Hadi.
2: Peki peki. Peki şimdi ha. Peki karıcığım ne diyeceğim?
4: Karşıma geçmiş ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
0: Öf anneciğim birkaç kere söyledim ya sana. Hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
4: Aptal herif karanfil takacaklardı ya.
2: Peki karıcığım ben ne takacağım?
4: Ne takacağını sen düşün artık.
2: Biraz da sen düşün.
4: Senin bana bak sen numarayı çevir de alo de alo.
2: Alo. Alo.
7: Tabii Kazım Bey tabii. Evet en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet hürmet bizden efendim.
8: anasuni. Ulan yeter be yeter. Gazinoya döndürdün burasını. Nedir o tantana ditong?
5: Babacığım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
9: Ruhuna şimdi ha?
8: Bırak bunları be.
10: Gel hadi bak gidin hadi. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel galinle.
5: Baba ben bu işi biraz yaş görüyorum.
8: Ben sana yaş bir gurumu gösteririm. Otur oraya da.
10: Ha bu kızla evleneceksin dedim.
5: Yo baba su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık.
10: Oğlum,
5: mutlaka evleneceğim diye değil.
10: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
5: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızları bu kadar güzel ne diye parayla yemiyorlar sanki?
8: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden? Hıyar.
10: Peki, peki, peki. Uyuy anasını dol. Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın.
5: Ha? Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
8: Dur canım dur, daha iki kelime
5: anladık
8: konuşalım.
5: Anladık baba ya, anladık.
8: Teferruatı var da, dur nereye tamam, ciddiysin tamam. Dur. Ay anasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari.
11: Ben ne yaptım bey?
8: Daha ne ödeyeceksin be? Seni doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydın.
11: Ferdi!
12: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
11: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
12: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
11: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
12: Fakat karıcığım...
11: Hiç mazeret dinlemem.
12: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
11: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
13: Severek ayrılalım. Yarın 13.30'da TV4'te.
14: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
15: Okay.

0: Bire. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo doğuş siyah çay %11 indirimle 289 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusu.

0: Reklamlar temizlik sponsoru.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 16'lı Selpak tuvalet kağıdı %40 indirimle 149 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
4: Tam bir boş.
3: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
4: Tam bir boş.
5: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
12: Kasa.
10: Marul. Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?

0: Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Garanti bebele
7: Oğlum bırak şu telefonu.
8: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
9: Okullar açılıyor.
8: Evet. Okul masrafları da gelecek.
10: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
8: Tabii ya.
11: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

Hadi o. Bakalım damat namzede seni görünce ne yapacak? Ne yapacak acaba, çok merak ediyorum.

0: Tamam, unutmayalım, karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya, birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
1: Karanfili ne hacet canım, ben kendim karanfilim ayol. Skudur Ahmet, geliyorum canım.
2: Ne o peki, heyecan mısın?
3: Sus be aptal, ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
2: İster misin Hülya denen bu kız? İlah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
3: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be? Bizim dalgamız başka oğlum. Ha. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım, kız neredeyse gelir hadi.
2: Peki peki, ben şuradaki masaya geçiyorum. Yürü.

0: olamaz bu.
1: Siz Ahmet teyzesiniz değil mi?
0: Ben mi? Şey evet. Şey yani hayır.
1: İşlerim ya. Beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var. Ha?
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun oturun.
0: Şey bakın hanımefendi ben Ahmet'im de. Belki de değilimdir yani.
1: Anladım hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor. Ay.
0: Yahu ben senin kocan falan değilim. Çık.
1: Lokum gibi çocuksun. Yerim seni.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma. Çünkü ben acıyım acı.
1: Daha iyi ya. Ben Adanalıyım. Acıyı severim. Gel gel.
0: Hay Allah'tan yapma. Evlilik acısı senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyanı yok. Evliliğin acı tarafı da var. Tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be. Ulan karı yiyor beni.
2: Ben gelemem. Gelemem ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
2: Geliyorum geldim.
0: Şey, bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım git. Nasıl olsa ölünceye kadar tefendiyim.
0: Tabii tabii bulursan olursun. Üstü sen hanımefendi idare et ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
2: Oldu.
0: Anlaşıldı tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
3: Hadi gel benimle hadi.
1: Kollarım açık bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
2: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Hıyar. Gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya.
5: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum akıllı oğlum. Uslu oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
4: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
5: Uy Allah Allah.
4: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
5: Tövbe tövbe. Ay Allah deli edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara. İflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
0: Ne yani sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
5: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir?
0: Gelir gelmez bana ne ben gidiyorum.
5: Defol git diyorum sana. Defol! Bunu eşkılak! Defol oraya! Sıçan suratlı gari!
6: Ben ne yaptım bey?
5: Daha ne yapacaksın? Süt verdim p***yını!

0: inşallah kız bağrında zorlar.
1: Babacığım.
2: Yavrum benim.
1: Anneciğim.
2: Bana da saçımı sen.
3: Dur kız, ne oluyor be?
1: Hiç anne, çok mutluyum.
3: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Ha? Hadi sıkılma da söyle.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse... evet anneciğim, çok beğendim.
3: Esah mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat.
2: Anlat yavrum.
1: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki. Tıpkı babam gibi.
2: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş bana benzedi.
3: Sus sen Allah canına, nasıl karışma her şeye.
2: Yok, otur elini oraya.
3: Anlat yavrum.
1: Şimdi bırakın kavgayı da, benim bir derdim var değil mi?
3: Neymiş o?
1: Galiba o beni beğenmedi.
3: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım, aklıma geldi. Herif, yoksa sen de mi beni beğenmemiştin he?
2: Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım.
3: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
2: Nöbete geç.
3: Aman ben kültüre oturayım.
1: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
4: Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım, ziyan yok. Hülya Hanım beğenmediyse kalsın.
5: Alo Avni Bey, bizim kız sizin oğlanı beğendi.
3: Çok beğendi de.
5: Çok beğendi de. Çok beğendi de diyorum.
6: Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
4: Allah kahretsin. Yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
7: Konuşayım.
4: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
5: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
3: Çok çabuk olsun desene.
5: Çok çabuk olsun desene. Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezelden, istiyorum.
3: Tezelden olsun.
5: Tezelden gel, tezelden.
3: Allah
5: canını alsın.
3: Ne?
5: Sana söylemedim.
4: Duy anasını. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

Koşa koşa yoruldum.

şirk bilmez.

0: Nasıl?
1: Bravo, gerçekten güzel söylüyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
2: Abicim, dinle beni kardeşim, şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
0: Dur şimdi oğlum, mühim işim var benim.
2: Ya boşver mühim işi falan, aa, dinle beni kardeşim, beni.
0: Aga digi ha?
3: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
4: Aga digi sak, aga digi bak, aga digi.
3: Hadi yürü lan. Yürü.
0: Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
1: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
0: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
1: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
0: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
1: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
0: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
1: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayın.
0: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
1: İsmin mi? Figen.
0: Peki nerede bulabilirim sizi?
1: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
2: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganici maganici ha?
0: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
2: Sen hiç merak etme abi. En doğru haberi benden al. Tamam mı? Eyvallah.
0: Kimmiş?
2: En doğrusunu öğrendim abi. Bana yutturamazlar. Ha. Kız gömlek fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
0: Güzel. Aferin ulan sana.
2: Aferin lan bana.
0: Aferin ulan sana. Aferin ulan sana. Aferin.
2: Yeter ulan aferin.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zartları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: musunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
0: Ama burası iş yeri.
1: Hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
1: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim. Mükafat olarak bir şey vermeyecek misiniz?
0: Nasıl yani?
1: İşte böyle.
2: Oluyor burada.
1: Şey efendim, hanımefendinin hatırını soruyordum da.
2: Hanımefendinin hatırını başka yerde soramaz mıydınız?
1: Vallahi başka bir yer bulamadım. Ne yaparsınız? Yersizlik.
2: Yersizlik değil, densizlik. Çık dışarı. Derhal. Sen gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
0: Peki efendim.
2: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
0: Sizin yüzünüzden işimden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben?
1: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
0: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
1: İzin verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
0: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
1: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
0: Nasıl inanayım? Ahmet! Anne! Ah, yakışıklı sözlüm benim.
1: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
0: Ahmet, kim bu kız?
1: Teyzemin kızı. Ulan tam zamanını buldum be.
0: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
1: Ya gitsene kızım, hasta mısın sen ne be?
0: Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
1: Bir dakika.
0: Yalancı.
1: Bir dakika, bak anlatayım sana.
0: Ahmet, gitme canım.
1: Ah ulan baba, ah.
3: Allah canı alsın herif. Benim kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
4: Hayır kardeşim, bilmiyorsun. Ben keyfimden değil, bunu kahrımdan içiyorum.
3: Bana karışma, ver onu bakayım.
4: Al kardeşim, al bakayım. O terkoz suyu değil, kaynak içme o kadar. Mideni bozarsın. Yapma.
3: Ben kederimden
4: ağlamam, içiyorum. Ağlama, ben de ağlatacaksın. Ben ağlamam, biraz kahrımdan çekeyim.
3: Sen de ağla, ver acıkta ben ağlayayım.
4: Al kardeşim, ağla. İç karıcığım, biraz da bana ver, kahrımdan biraz daha içeyim.
3: Bana bak herif, bir gelin bana. Sakla şişeyim.
4: Sakla şişeyim.
3: Üzerine otur.
4: Oturamam üstüme.

0: anneciğim. Ahmet'ten bir haber var mı?
1: Şimdilik yok. Ama olacak.
2: Ya olacak kızım.
1: Yok. Ağlamam ben.
0: Anne.
2: Yavuşum ağlama yavuşum. Ağlama ağlama.
1: Herif ağlasana ne duruyor?
2: Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
1: O zaman sus be.
2: Sustum.
1: Burada ağlayacağına gitti erkekçe hallet şu işi.
2: Ben mi?
1: Yok ben. Ha. Bana bak sen gitmezsen kız elden gidiyor.
2: Karıcığım kalkayım mı?
1: Kalk.
2: Gideyim mi?
1: Git Allah canı alsın.
2: Allah korusun
1: Allah
2: beni.
1: Allah yarabbim. Nereden geldi başıma bu işte sen?
2: Bak abni. Arkadaşlık bir yana, evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak. O senin sümsük oğlun çok ileri yetti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
2: Evet sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlum kızını beğenmemiş. Zorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza. Başka koca bulun.
2: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy benim oğlana kurban olsun.
2: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm süründürürüm.
3: Aşkım sana da, çadomoz karına da, verdiğim borçlara da, ben eşek oğlumu da Allah kahretsin.
2: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah ben şimdi karıma ne diyeceğim. Alo karıcığım. Bütün işleri ettim.
4: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
0: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
4: Öyleyse iş tamam. Bendeniz şu andan itibaren açlık grevine başlıyoruz.
1: Kız içkidir ağza lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyor orada yalı kazıkları gibi. Bir şeyler yapsana.
2: Hanım ne yapayım bir saattir kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş benimle konuşmuyor bilem.
1: Amanın dostlar kız açlıktan ölecek.
2: Aç kuruna.
1: Sen yardım et Allah'ım.
5: Çok teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin az sonra içeri gelir tamam mı? Çabuk olun.
1: Kızım. Yavrum. Aç kapıyı. Ne isterse yapacağım.
5: Hadi gidin.
1: Gideceğim. Kapıyı aç bir lokma ye. Gözün gözün gidelim. Hadi yavrum de.
5: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
1: Ağzına yönelsin kız, sen öleceğin ya ben öleyim. Yok babanız. Bak yavrum. Peki kızım, peki yavrucuğum, darılma gidiyorum. Herim, herim.
2: Ver karıcığım.
1: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ yerim.
2: Aman
1: yerim,
2: yapma.
1: Yerim.
2: Kafama vurma karıcığım.
1: Ne olmuş kalın kafana?
2: Kafama acı bağıyorum, fincanlar kırılacak onu acıyorum.
1: Allah kahretsin.
0: Ah teyzeciğim bizim arkadaşımıza neler oldu?
5: Çok mu hasta Hülya?
1: Ah sormayın kızlar sormayın ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
0: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
5: Ya?
1: Sağ

0: çıkardım beni başıma. Şimdi git ne yapacaksın? Paramı vereceksin, pulumu vereceksin, namusunu vereceksin. Her gün buraya getir, seni parçalarıma aldatır mı?
1: Baş üstüne
0: bak. Anlatacağım mahsuzet inşallah.
2: Ay,
3: katiyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
1: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
3: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
1: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsem babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon

0: vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
1: Bir buçuk milyon mu?
0: 1,5 milyon.
1: Fena para değil.
0: Değildir ya.
1: Demek beni satın almak istiyorsunuz.
0: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet Bey.
1: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız, bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum, bu da üç.
0: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
2: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
3: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum. Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
2: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
3: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
4: Ben mahvoldum artık.
1: Üzme kendini. Bir çare bulur.
4: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
1: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
4: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
1: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
4: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
1: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
0: Gel bakalım şerefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
1: Doğrasını Allah bilir.
0: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da kalktı demektir. Bu para da senin düğüne diyen olacak.
1: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
0: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum, bak çekim de hazır. Buyur yavrum.
1: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
0: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
1: Hülya sevgilim, çok az vaktimiz kaldı. Al parayı, koş, yetiş kendini kurtar.
4: Ama olmaz ki.
1: Hadi al.
4: Sevgilim, bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
1: Bak Figen, belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
4: Veda mı? Niçin o?
1: Çünkü evleniyorum.
4: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
4: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
1: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
4: Ama Ahmet.
1: Hadi çabuk dedim.

0: kurban olayım sen. Garibinin acı akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktınız. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bilir. Elzandı zaten. Öyle değil mi? Aferin sen.
1: Habibi benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da. Şu bizim Veled'in beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım. O kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle. Çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şimdi. Ay vadi. Hadi hoşça kalın. Eyvallah Dümür, eyvallah.
3: Aman amcacığım ne olursun Ahmet'e nikah kadar bir şey belli etmeyin. Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
0: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok gelin, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
1: Hadi bakalım bu işte. Aman kız aman çabuk. Kız. Nikaha bekliyorlar. Ne duruyor? Hadi çabuk. Hadi git. Hadi bu iş bitti işte.
2: İş bitti. Sen de kayınvalide oldun.
1: Öst ayı. Ben daha gelinliğimi unutmadım.
2: Kayın var.
1: Yaman.
2: İş beni var.
1: Ayı.
2: Kimleli var. Seksi var.
1: Erkiz yapma.
4: Sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere ithaf ediyorum.

0: baksana. Evladım bak ne diyeceğim.
1: Dur vurma baba yapma.
0: İşin, dur evladım dur bak.
1: Vurma beni ne olur.
0: Hadi dur.
1: Yapma. Her şeyi anlatacağım sana.
0: Oğlum ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?
0: Zıptın oğlum zıptın.
1: Çek ne olur çek şunu. Çek.
0: Beğendim şarkını iftihar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kızmadın öyle mi?
2: Yok.
1: Öyleyse koş şu silahını yerine.
2: Haklısın koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım seni bir öpeceğim. İftihar ettim seninle benim aslan oğlum benim canım.
1: Baba.
2: Ya söyle.
1: O zaman senden bir ricam var.
2: Söyle bakalım neymiş?
1: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olur.
2: Gene saçmalamaya başlayacaksın olur mu? Hadi yürü gidiyoruz. Bütün İstanbul bizi bekliyor oraya.
1: Sana da baba dedik bağrımıza bastık.
2: Kaçlar baba.
3: Kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
4: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
3: Elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
4: Emredersiniz sultanım.
5: Baba ben Malatya'ya gidiyorum.
3: Malatya mı? Şimdi sırası değil. Ortalık karışık.
6: Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
3: Peki sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
5: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
4: Kimsin sen onu söyle.
5: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım.
3: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim.
4: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
3: Kimsin sen?
4: Fatih'in fedaisi Kara Murat.
3: Yakalayın!
7: Kara Murat Şeyh Gaffar'a karşı yarın 18'de TV4'te.
8: Çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
9: Ucuz, ucuz. Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
9: Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
0: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Seçili içecekler %25 indirimle 59 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis dam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: eden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Garanti
5: bedeli
4: ağır.
5: Ne oluyor?
6: Oğlum bırak şu telefonu.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: kadar heyecanlıyım. Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecandan düşüp bayılacak.
1: Kızlar, saçlarım güzel mi? Baksana.
2: Çok güzel. Kız, bu ne heyecan böyle?
0: Tabii heyecanlanacak. Onun yerinde sen olsan sen de heyecanlanırsın.
1: Ay, nerede kaldı, yoksa bir şey mi oldu?
3: Yok canım, çocuk kafasını kullanıp kaçmıştır nikahtan.
4: Sus, benden habersiz konuşma demedim ben sana.
3: Baş üstüne karışıyorum.
5: Esmerlerim.
1: Geldi, geldi.
4: Otur bakayım.
1: Sen de saklan, saklan.
0: Ahmet.
5: Ay.
0: Haşin kocacığım, geldin mi?
5: Ay, senin Haşin kocan Basri mi?
6: Terbiyeli konuş, aman rezil edeceğim. Gel otur hele.
5: Baba be, bana bir iyilik yapar mısın?
7: Söyle bakayım.
5: Madem söz verdik, benim yerime onunla sen evlenir misin? Hadi, ben gidiyorum.
7: Sıçan suratlı anan gari ne olacak sonra? Otur oraya, otur oraya. Ya gel.
1: Sus!
8: Siz Hülya Hanım, Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Ettim.
8: Siz Ahmet Bey, Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
5: Başka ne alt edebilirim ki?
8: Yani?
5: Yani evet memur bey, verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
8: Buyurun imzalayın.
5: Tamam.
8: Siz?
5: Buyurun.
8: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
6: Şimdi memnun musun Ahmet?
5: Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba, ben içmeye gidiyorum. Sen ne halin varsa gör.
6: Beni mi gidiyorsun?
1: Ahmet! Beni de anlıyor musun sevgilim?
5: Ne?
6: Hülya, gözlerime inanamıyorum.
1: Sevgilim.
6: Öpüşelim. Alkışlayın hadi.
5: Canım benim.
6: Baba, bu bizim ürün ya.
9: Ben sana demedim. Şey.

açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer. Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Kaşların

0: Biz Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murat Han'ız. Ömrümüz savaş meydanlarında zaferle, devlet hizmetinde ise şan ve şerefle geçmiştir. Yalnız bu fani dünya hiç kimseye baki kalmamıştır. Bize de kalmaz. Elbet er geç bir gün göçüp gideceğiz. Ancak gözümüz arkada kalmayacaktır. Şehzademiz II. Mehmet yerimize geçince bizi aratmayacak, eserlerimize yeni eserler katacaktır. Ona sonsuz güvenimiz vardır.
1: Değerli şehzademize güvenmekte haklısınız sultanım. Şehzade II. Mehmet Hazretleri, bir hükümdara gerekli olan bütün fazilet ve meziyetleri kendinde toplamış, eşsiz bir kumandandır.
2: Yalnız Mehmet Paşa şehzadenize karşı teveccühlerini çok güzel ifade buyurdular. Ancak devlet idaresi çocuk oyuncağı değildir. Şehzade II. Mehmet Hazretleri bundan önce iki kez tahta çıktılar, iki kez de hezimete düçar olup siz sultanınızı da hüsrana uğrattılar.
1: O zaman daha çocuk yaştaydılar. Aradan ta ki 8 yıl geçti, yavru aslan büyüdü artık, güçlendi, yetişti, bilendi. Şehzade II. Mehmet Hazretleri şimdi yalnız Osmanlı memalikine değil, dünyaya hükmedecek güçtedirler.
2: İstedikleri kadar güçlensinler. İhtiraslarını gemlemezlerse sonları yine hüsrandır. Bizans'a karşı besledikleri niyetler, korkarım ileride devletin başına nice dertler açar.
1: İleride bu devletin başına en büyük derdi, Bizans'ın elinde rehin bulunan Şehzade Orhan açar. Zira Osmanlı tahtında gözü vardır sultanım.
2: Yalnız Mehmet Paşa yanılıyorlar sultanım. Şehzade Orhan Hazretleri, zat-ı devletinize karşı sadece minnettarlık besleyen sadık bir kulunuzdur. Kendileri üstün vasıf ve hasletleriyle temayüz etmiş, örnek bir Osmanlı şehzadesidir.
0: Sen ne demek istersin candarlı? Biraz önce benim şehzademi yererken, şimdi de amcam Süleyman Çelebi'nin oğlunu övmeye kalkarsın.
2: Ben sadece devletin selametini düşünürüm sultanım.
0: Devletin teminatı ve tahtının tek varisi Şehzade II. Mehmet'tir. Bugünün Manisa Sancak Bey'i yakın bir gelecekte yeryüzünün en kudretli hükümdarı olacaktır.
3: Tahta Bizans bir fesat kumkuması. Şehzade Orhan ise İmparator Konstantin'in elinde bir oyuncak. Bizans bize ne oyunlar hazırlar. İmparator ne şeytanlık düşünür. Şehzade Orhan'ın kara emelleri nereye kadar varır? Kimleri kışkırtırlar? Kimlerle dostluk kurarlar? Git, bir bir öğren, tez bize haber getir karama.
4: Baş üstüne şehzadem. Canım yolunuza feda olsun.

0: Allah'ın acayip Bizanslı bir savaşçan.
1: Hem de iyi cinsten.
2: Yanılıyorsunuz arkadaşlar, ben Bizanslı değilim.
0: Kime yutturuyorsun?
2: Kolla kendini! Sizin canınız kavga istiyorsa şu gelenlerle yapın.
0: Onlarla hesaplaştıktan sonra sıra sana da gelir.
3: Yakalayın şunları!
0: Gelin bakalım köpek sürmeli!

0: gelsin diyorum size!
1: Arkadaş.

0: Şunlarla.
1: Sen olmasaydın çoktan öteki dünyayı boylamıştık. Bir Türk kadar iyi dövüşüyorsun.
2: Türk ve Müslümanım. Adım Kara Murat. Bir iş için Bizans'a gidiyorum.
0: Kara Murat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz.
2: Pekala yiğitler, hadi atlara.

0: Ne içersiniz beyler? Barbayani sen misin? Evet beyim. Bizans'ta en iyisini satan meyhaneciler kralı Barbayani benim.
1: Memnun olduk meyhaneciler kralı. Konstantinopolis var mı?

0: Ne istiyorsunuz bizden?
1: Sizi prensesim.
0: Bırak! Bırak beni pis haydut! Bırak!
1: Bırakın! Bırakın kızları! Aman ağamızla vurma, merak etmeyin. Kusura bakmayın arkadaşlar, başka adam kalmadı.

0: Emrini sürün prenses hazretleri.
1: Hayatımızı kurtardınız. Mertliğinize ve yiğitliğinize hayran kaldım. Lütfen şu küçük hediyeyi kabul ediniz.
0: Teşekkür ederim prenses hazretleri. İzin verirseniz size yardım etmenin şeref ve zevkiyle yetineyim.
1: O halde adınızı bağışlayın. Kahraman kurtarıcımın kim olduğunu bilmek isterim.
0: Adım Kosta Kanelli, yoksul bir silahşörüm. Kılıcıma iş aramak için Bizans'a geldim.
1: Böyle usta bir kılıç hiçbir zaman işsiz kalmaz. Yarın arenada saraya muhafız seçmek için bir yarışma yapılacak. Orada kendinizi gösterin. Ondan sonra size parlak bir mevki temin etmek benim için kolay olacaktır.
0: Yarın arenada sizin için dövüşeceğim.

사람이 벌써 굉장하더니 멋지니 멋지니 하디. 멋지 굉장한데 동시에 비상성 애민류 멋지 굉장하더니.

Oh, God.

0: nasıl haşör?
1: İyi değişti değil mi? Hı-hı. Flaşör Costa Canelli. Bugünden itibaren Şehzade Orhan Hazretlerine muhafız tayin edildiniz. Yeni efendimiz aynı zamanda yakın geleceğin Osmanlı hükümdarıdır.
0: Geleceğin Osmanlı hükümdarını saygıyla selamlarım. Mahiyetinizde bulunmak benim için büyük şereftir.
2: Ben de sizin gibi yiğit ve usta bir silahşörü muhafız olarak kazandığım için memnunum. Buyurun.

0: Teşekkürler ederim Şehzade Hazretleri. Çok lütufkarsınız.
1: Tebrik ederim sizi. Kısa bir zamanda önemli bir mevki sahibi oldum.
0: Bana siz uğur getirdiniz. Size rastladıktan sonra talihim açıldı.
1: Prenses Olimpia'ya dua edin. O buldu size bu işi.
0: Siz de prensesin yanında mı çalışıyorsunuz?
1: Hem onun hem de Şehzade Orhan'ın oda hizmetlerine bakıyorum.
0: İsminizi öğrenebilir miyim?
1: Adım Zeynep.
0: Zeynep mi? Demek Türksün. Çoktan beri mi buradasınız?
1: Yıllardan beri. Edirne'den geldiğim zaman daha çocuktum.
0: Öyleyse Şehzade Hazretlerine bağlı olmalısın.
1: Tabii, ne de olsa yanlarında ekmek yiyorum.
0: Edirne'yi özlemiyor musun?
1: Özlemez olur muyum?
0: Gerçekten Osmanlı hükümdarı olacak mı?
1: Eğer Şehzade Mehmet tahtı bırakırsa.
0: Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim.
1: Sahi mi? Buna inanmak isterdim.
2: Macar kralı Hünyadiyanus kocaman bir ordu topladı. Yeni bir Haçlı seferine hazırlanıyor Osmanlılara karşı.
0: Ya, demek nihayet şu barbar Türklerden kurtulacağız.
2: He? Merak etmeyin, çok yakında.
3: Bu Haçlı ordusuna hangi ülkeler katılıyor?
2: Venedik'le anlaştı.
4: Bir Venedik'le ne olur.
5: Zavallı Bizans, bu gidişle Türklere yem olacak.
2: Yok arkadaş, o kadar uzun boylu değil. Hiç kimse durdurmasa bile Venedik tek başına durdurur onları. Biz denizde aslan, karada kaplanız. Korkma Barbayani, Bizans'ı biz kurtaracağız, biz!
0: Yaşa kaptan, yanmasan da gürle.
6: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe! Sana güveniyorum Zeynep.
1: Ben de sana inanıyorum.
0: Benim Hristiyan olduğumu biliyorsun.
1: Biliyorum. Beni haydutların elinden kurtardın. Teşekkür ederim.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
7: Kosta nerede?
1: Odasında efendim.
7: Güzel. Bu gece ona eşsiz bir hediye vereceğim.

0: beklemiyordun değil mi?
1: İtiraf edeyim ki beklemiyordum Prenses Hazretleri.
0: Gel Costa, seninle baş başa konuşacaklarım var. Otur yanıma.
1: Emredersiniz Prenses Hazretleri.
0: Söyle bana Costa, şimdiye kadar hiç sevdin mi?
1: Dövüşmekten sevişmeye hiç vakit bulamadım. Bugüne kadar tek sevgilim kılıcım oldu.

0: Şimdiye kadar topladığım bilgiler bu mektubun içindedir. Tez hareket ederek Manisa'ya varın. Şehzade Mehmet Hazretlerine teslim edin bu mektubu.
1: Sen merak etme yiğidim.
2: Evvelallah mektup yerine varacaktır.
0: Size güveniyorum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Hiç.
0: Bir derdin olduğu belli.
1: Prenses Olimpia ile iyi vakit geçirdiniz mi bari?
0: Kıskanıyor musun yoksa?
1: Bir Türk olsaydım belki.

0: Kapılar boş mu?
1: Evet, Barbayani'nin meyhanesine boşalttık.
0: O kibar efendimiz nerede?
2: Efendim mi? Metresinin evinde kaldı.
0: Desene, efendinizin keyfi yerinde.

Tutto là!

0: Avrupalılar Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak üzere teşebbüse geçmişlerdir. İmparator Konstantin kargaşa yaratmak için Anadolu beyliklerini devletimize karşı kışkırtmaktadır. Bizans muhterem pederiniz Sultan II. Murat Hazretlerinin ölümünden sonra Şehzade Orhan'ı Osmanlı hükümdarı olarak ilan etmeye hazırlanmaktadır. İmparator Konstantin Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın bu konuda zorluk çıkarmayacağını ummaktadır. Düşmanlarınız uğursuz emellerine nail olmak için siz efendimin canı azizlerine kastetmeyi dahi düşünürler. Fedainiz Kara Murat.
1: Söyleyin, kimdir bu Kara Murat?
2: Kara Murat mı dediniz?
3: Adını hiç duymadık.
1: Sefiller! Götürün onları, atın zindana! Konuşturuncaya kadar işkence yapılsın.
4: Hadi konuşun, konuşun artık, konuşun!
5: Yoksa derilerinizi yüzdürteceğim.
4: Serse merifler, başlayın!
6: Eğer Kara Murat'ı ele verirseniz kurtulacak ve yaşayacaksınız.
2: Biz kurtulmak istemiyoruz ki, burasını çok sevdik.
5: Yaşamak da istemiyoruz, hadi öldürün bizi!
4: Görüyorsunuz ya Şehzade Hazretleri, amma da yine çerifler! Eğer arzu ederseniz bir de muhafızınız Kosta denesin, ne dersiniz?
6: Onları belki de sen konuşturabilirsin Kosta.
7: Ben şehzadenin huzurunda dindaşlarına el kaldırmaktan çekinirim.
6: Çekinme Kosta, ben Türk'ten çok Bizanslı sayılırım. Hadi başla! Hadi başla!

0: öldürdünüz mü siz? Ne yapıyorsunuz? Bayılttınız onları.
1: Şimdi konuşturmak için tekrar ayırtmak gerekecek.
2: O kadar vaktimiz yok. İmparatorun emriyle asılacaklar.
3: Özürler. Bizim bu dünyadaki misafirliğimiz sona ermek üzeredir. Oğlumuz Manisa Sancak Bey'i Şehzade II. Mehmet benim yerime Osmanlı tahtına geçecektir. Bugüne kadar bize sadakat ve liyakatle hizmet ettiniz. Yeni hükümdarınıza da aynı şekilde hizmet etmenizi vasiyet eyleriz. Varın gidin gayrı.
4: Sultan II. Murat Han ahirete intikal etti. Haşalar, ağlamak gerekmez. Ömrü insan baki değildir. Daim ve baki olan Allah-u Azimüşşan'dır.
5: İçimiz yanar Fahrettin Efendi.
4: Allah Şehriyar-ı Cedid, Sultan II. Mehmet Han'a uzun ömürler.

0: derhal acele tedbir almak gerekir. Bu ölüm hadiseyi yeni hükümdar gelip tahta çıkıncaya kadar gizli tutmalıyız.
1: Sultan II. Mehmet Han bir an önce gelip tahta çıkmalıdır. Kendisine hemen haber uçurmalıyız.
0: Haklısınız Zahanos Paşa. Bu işi sen üzerine alasın. Tez haberi çıkar Manisa'ya.
1: Bak İlyas, kulluk nasıl olur göstermelisin. Manisa'ya bir an önce ulaşmalısınız. Osman da seninle beraber gelecektir.
2: Merak etmeyin paşam.
3: İcab eylerse kuş olup uçarız.
1: Hadi, yolunuz açık olsun.

0: Sultan II. Murat ölmüş.
1: Nihayet rüyalarımız gerçek olacak.
0: Manisa'ya iki haberci çıkarmışlar.
1: Merak etme. Nasıl olsa varamazlar oraya.
0: Şehzade II. Mehmet yaşadıkça taht nasip olmaz bana.
1: Üzülme, yaşamayacak. Yarın sabah bir iyi niyetiyle Manisa'ya hareket ediyorum. Onu önce güzelliğimle büyüleyecek, sonra da zehirleyeceğim.

0: müthiş bir şey oldu. Sultan II. Murat ölmüş.
1: Sen nereden biliyorsun bunları?
0: Ben Zanos Paşa tarafından görevlendirildim. Prensesle Şehzade Orhan konuşurlarken dinledim. Prenses Olimpiya Şehzade Mehmet'i zehirlemek için Manisa'ya gidiyor.
1: Peki bütün bunları bana niye soruyorsun?
0: Çünkü senin Türk olduğunu, adının Karan...

0: size son bir fırsat veriyorum. Eğer Kara Murad'ın kim olduğunu söylerseniz hayatınızı bağışlar, Bizans'tan serbestçe çıkıp gidersiniz. Ayrıca her birinize mükafat olarak 1000'er altın verilecek.
1: Parada pulda gözümüz yok, biz adam satmayız. Köpek gibi yaşamaktansa yiğitçe ölürüz.
0: İnfaz başlasın.

0: Aradığın Kara Murat benim. Osmanlı hükümdarı Sultan II. Mehmet Han'ın fedaisi Kara Murat'ım.
1: Yakalayın onları!
2: Yakalayın, gelesin!

पानी कब चलती।

Ben Barbayani değil, Türk takımcısı Sinan Bey'im. Bizans'a Zanos Mehmet Paşa tarafından görevle gönderilmiştim. Artık üç değil, dört arkadaş olduk. Bana güvenebilirsiniz.

Üçlü yüzyıl birimiz sağ kalıp Manisa'ya varabilse. Eğer burada kalıp ölürsek, Osmanlı Devleti de tehlikeye girer, sultanımızın hayatı da. Çıkacağımız yeri biliyorum. Takip edin beni.

0: Konstantinopolis içer misiniz? Ha? Ha gel, gel sen de gel. Evet bakalım. Ha. Hadi. Aslanım benim be. Yürüt. Hadi.
1: Çizmelerimi çıkarın.
2: Al bakalım.

Hadi şimdi şu tarafa doğru yürüyün bakalım. Hadi.

Biraz da karpuz yiyin. Al bu da senin. Gel gel gel gel. Al bakalım. Sen niye geç kaldın? Bunlar da sizin. Ne duruyorsun, keseni de. Dur kardeşim, sana bir iyilik yapayım. Şunu çıkaralım. Vah zavallı, iyice üşütmüş. Beni takip edin!

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
5: Hadi planı ver.
4: Sendeydi plan, sendeydi.
5: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
4: Aynen, plan oturulur mu ya?
5: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
4: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
6: Abi ben Kibrit'im.
4: Kibrit, tamam sen?
5: Az Kibrit, çakmak var.
4: Kibrit, o Kibrit
5: ben,
4: sen?
5: Ben çok zor seçerim ya.
4: Hayır hayır, seçmen lazım.
6: Abi hızlı olalım, sen söyle.
4: Tamam, sen Nolan'sın.
5: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
4: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
5: Tamam, kuru sova.
4: Kuru?
5: Akırer kuru sova.
4: Kuru soğan.
6: Tamam abi.
4: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
5: Aa.
4: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi.
5: Acele,
4: tamam.
5: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
4: Bir dakika.
6: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
4: Babamın dedin.
6: Yok abi, dayımın
7: oğlu. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
4: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
5: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
8: O hal ne ya?
4: Sen kimsin birader?
8: Ben benim abi.
4: Parola.
8: Elma.
4: Ha.
6: Osman ya.
4: Evet Osman.
8: Abi kısalan hisse yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
5: Çok yanlış anladın ya.
4: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
8: Hani film çekmek için soygun falan.
4: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
5: Damacana mı bunlar ya?
4: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
8: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
6: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
4: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
8: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
4: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
9: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
4: İkinci kestiği ben duymadım.
5: Kesmedi daha çünkü.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut fiş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Neydi ya?
7: Ay, dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben!
9: Botanik!
8: Abacus!
6: Kasa!
8: Marul!
6: Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: oksijen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Meyhanede sarıldığınızı duyunca buradan kaçacağınızı tahmin ettim. Atlara ihtiyacınız olur diye düşündüm.
0: Arkadaşlar, Zeynep kız kardeşimdir.
1: Bizans heyeti az önce Manisa'ya hareket etti. Prenses Olimpia Sultanımızı zehirlemeye gidiyor. Zehri parmağındaki yüzükte taşıyor.
0: Onlardan önce Manisa'ya varıp sultanımızın hayatını kurtarmalıyız.
1: Ben de sizinle beraber geliyorum abi.
0: Hayır Zeynep, sana göre bir iş değil bu. Ya!

0: sizleri en derin saygılarımla selamlarım prenses hazretleri.
1: Hayrola kumandan Laskaridis, yeni bir haber mi var?
0: Maalesef kötü bir haber. Kara Murat ve arkadaşlarını elimizden kaçırdık.
1: Bu çok fena bir havadis.
0: Merak buyurmayın prenses hazretleri. Yollarda onlara bir sürü tuzaklar kuruldu. Bu engelleri aşarak Manisa'ya varmalarına imkan ve ihtimal yoktu. Edirne'den yola çıkan iki haberci yakalanarak öldürüldü.

0: Yazık olmuş yiğitlere, çok yazık.
1: Tanıdın mı onları?
0: Dağınız Paşa'nın fedaileri Osman'la İlyas.
2: Edirne'den çıkarılan iki haberci bunlar olmalı.
0: Evet, arkadaşlar bir an önce Manisa'ya yetişelim.
1: Önce gömelim.

0: Hadi Sinan, gidelim. Onlar bize yetişirler.
1: Cafer! Cafer, kardeşim! Git yetiş onlara.
2: Bir an önce Manisa'ya varın.
1: Bırakamam seni.
2: Git dedim sana.

Hey!

0: Ömer gecikti. Sen bekle ben gideyim. Bana yeşil vadide yetişirsiniz.
1: Yolun açık olsun.

0: Yaran çok ağır.
1: Allah rızası için oyalanma. Kara Murat'ın hayatı tehlikede. Beni düşünme.

0: Cafer nerede?
1: Yaralandı.

0: Önce karşıdakileri temizleyelim.
1: Tavuk!
2: Gel! Yağlısı olduğunu bilmiyorlar, ateşli.

I got it.

0: Ah!
1: Ah!

senden Allah'ın adına bir şey isteyeceğim Karamurat. Beni burada bırak. Padişahımızı kurtar. Bu yaradan kurtulamayacağım. Biliyorum. Git Karamurat. Git.

0: Evet öyle. Fakat Allah büyük.
1: Ben memnunum bundan. Özlemiştim seni. Ama buraya gelmemeliydin. Tehlikedesin. Nöbetçiler! Öldürün onu!

0: Prenses Hazretleri, Manisa'ya yaklaştık.
1: Tedbirli olmak zorundayız kumandan Laskaridis. Siz müfrezenizle geride artçı olarak kalın.
0: Emredersiniz efendim, derhal.

0: Buyurun şehzadem, bu Bizans'ın özel...
1: Güzel elçi, senin ve senden çok önce gönül verdiğim Bizans'ın şerefine.
2: Durun, itmeyin!
3: Bağışlayın sultanım, size haber vermek için başka çarem yoktu. Kadehinizdeki içki zehirlidir, sakın içmeyin onu. Sen neler söylersin? Bunlar bize dostluktan bahsedip dururlar. Dostlukları sahtedir sultanım. Yüzünüze karşı gülüp arkanızdan kuyunuzu kazarlar.
0: Ona inanmayın şehzadem, yalan söylüyor.
3: Kara Murat yalan söylemez. Ama sen bu kadehteki içkinin zehirli olmadığını ispat etmek istiyorsan... al iç. Ya cellat, ya kendi zehrin. İkisinden birini seç.

0: Sağ ol Kara Murat. Bize büyük hizmette bulundun.
1: Siz sağ olun sultanım. Yolunuza canım fedadır.
0: Neler söylersin? Sultanlığımız da nereden çıktı?
1: Şu anda Osmanlı hükümdarısınız. Babanız Sultan II. Murat Han ahirete intikal etmiş bulunuyor.
0: Bundan böyle tarihin akışını değiştirecek Bizans denen fesat yuvasını dünya haritasından sileceğiz. Yakında Bizans'ın kapılarını kılıçlarımızla açacağız.

0: Ortaçağ'ın karanlık ufuklarından yeni bir güneş doğuyor. Genç hükümdar, tarihin akışını değiştirmek üzere başkent Edirne'ye gidiyordu. O, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şeriflerinde müjdeledikleri yüce kumandandır. O, ölümsüz Mehmetçik efsanesini yaratan kahraman Mehmetlerin kutsal atasıdır. O, muhteşem fütühatıyla tarihe şeref veren Fatih'tir. Mutlu askerleriyle Bizans'a saldıracak, bin yıllık köhne imparatorluğu yıkacak, güzel İstanbul'u Türklere hediye edecektir. Eski hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han, başında zaferlerden zaferlere koşacak, Türk'ün gücü karşısında bütün dünya saygıyla eğilecektir.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: tasarruf eder çok. Tambir boş. Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet. Tambir boş. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ferdi.
8: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
7: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
8: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
7: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
8: Fakat karıcığım...
7: Hiç mazeret dinlemem.

0: da bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Bugün 13.30'da TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu? Siz nerede?
11: Al hediyeni.
12: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
13: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
14: Bir gün gazinoya gel. Benim adımı söyle, para almazlar.
13: Gelirim vallahi, gelirim.
14: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
15: Tamam hanımefendi.
16: Canlandı hatıralar.
17: Sinir yorgunluğu.
14: Böyle olacağı belliydi.
12: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
14: Benden başkası asla bilmeyecek.
12: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün buraları yeniden yapacağız.
18: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
14: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
19: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
20: Biz sana mahallece hayranız.
14: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
12: Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
2: Şenlik var. Bugün 16.15'te TV4'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
17: Üzüm.
22: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
17: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
22: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
17: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
17: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Şef Rafet İnce hafta içi yepyeni bir yemek yarışmasıyla karşınızdayız. Benim yemeğim nasıl bir yarışma hemen anlatıyorum. Benim yemeğimde her hafta 4 kişi yarışıyor. 4 kişiye benim belirlemiş olduğum süre zarfında ve benim belirlemiş olduğum yemekleri her gün birbirinden lezzetli hem ekonomik hem pratik yemekleri yarışmacılarımız yapacak. İşte esas final burada başlıyor. Nasıl burada başlıyor? Yaptıkları yemekleri kendileri gözleri kapalı olarak tadım yapıyorlar. Tadımı yaptıktan sonra 0 ile 5 arasında bir puan verecekler. Gözleri kapalı oldukları için kendi yapmış oldukları yemeklere hem 0 puan verebilirler hem 5 puan verebilirler. Rakiplerine iyi puan verebilirler, rakiplerine kötü puan verebilirler. Buradaki amaç en iyi yemeği, en lezzetli yemeği gözünüz kapalı olarak tadarak ve puan vermeniz. Sonrasında Rafet Şef'in de tabii ki vermiş olduğu bir puan var. 0 ile 5 puan arasında sizlere puan vereceğim. Benim için önemli olan benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmanız. Sonrasında en önemli konuya geliyoruz. Evet. Cuma günü haftanın şampiyonunu belirliyoruz.
1: Oh.
0: Haftanın şampiyonunu bu set ne yapıyoruz? 0'dan 10'a kadar bir puanlamamız var. Finali belirleyecek 10.000 TL ödülü alan şampiyonu haftanın son günü belirliyoruz ve evine yolcu ediyoruz. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı
1: evet.
2: Şefim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika. O tabağı silme. Hayır. O tabağı yıka yıka. Siz ne yapıyorsunuz ya?
2: Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
3: Bunları nereye koyacağız ya?
0: Cebime koy. Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ay, ben bu yemeği tatmam. Ya yandı. Son 3, 2, 1. Geriz, o kadar büyük bir hatam var ki. Gözler kapatılarak.
1: Hazırım.
0: Puanlama zamanı.
3: Sosu biraz az.
1: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
4: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
1: Bence bu yemek...
2: Efendim bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
1: Seninkini tattığım için çok pişman.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
1: Neden şefim?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Benim yemeğim. İlk önce Hasan abi senden başlayalım.
3: Ben 1971 doğumluyum. Evliyim, 2 çocuğum var. Mutluyum, seviyorum onları. Onlar için de yarışıyorum.
0: Süper. Fatma ablacığım?
1: Ben de evliyim, bir oğlum var. Güzel giden bir evliliğim var. Böyle.
0: Muhteşem.
1: Muhteşem bir evliliğim var, evet.
0: Süper. Hemen Can?
2: Şefim 34 yaşındayım. Can Ekerik, İstanbul'da yaşıyorum ailemle beraber. Yemek yapmaya ve kazanmaya geldik.
0: Yeliz Hanım.
5: Yeliz Odabaş, İstanbul'dan katılıyorum. Esas Artvinliyim. Oğlum ve kızımla yaşıyorum. Hırslıyım, kazanmaya geldim. İnatçıyım.
1: Vay. Vay vay.
0: Yarışma daha başlamadan heyecan var. Peki, hazırsak Rafet evet. Şef sepetlere ne koymuş? Şöyle aynı anda ben söylediğim an aynı anda kaldırıyorsunuz. Bakalım Rafet Şef'in sürprizine 3, 2, 1 ve kaldıralım. Hasan abi ne olabilir sence?
3: Burada ne olabilir? Enginar.
0: Enginar zaten sepette var.
3: Enginar dolması yapacağız.
0: Fatma ablacığım?
1: Ben de enginar dolması diyeceğim ama burada şey de var. Zeytinyağlı desem olmaz. Un da var. Yumurta da var.
0: Sen biraz daha düşün. Can?
2: Şefim iki çeşit yemek var büyük ihtimalle. Islama köfte gibi duruyor yani sulu köfte gibi duruyor. Enginarı da bilemiyorum.
0: Geliz?
5: Evet burada iki çeşit yemek gibi duruyor şefim. Bana da sulu köfte ve ekşili çorba gibi geldi yani ya da enginarlı yemek gibi geldi.
0: Yavaş yavaş tahminler geldi. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. Bakayım ben sizlere ne yapmışım, nasıl yemekler yapmışım bir görelim. Benim yemeğim. Günün yemeği ekşili köfte ve enginar püresi için malzemelerimiz. 250-300 gram dana kıyması kullanıyoruz. Yarım su bardağı pirinç daha önceden ıslatılmış. 2 adet yumurta, yumurtanın bir tanesini köftenin içerisi için kullanacağım. Bir tanesini meyanesi için kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon, 5-6 yaprak nane, 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı yeni bahar, kıymanın ana harcı için 1 adet orta boy soğan, enginar püresi için 3 adet orta boy enginar. Birazcık tuz, biraz karabiber, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi sıra yemeğin yapılışında. 3 adet enginarımız var. 3 adet enginarımızı daha önceden kaynamış suyun içerisine ilave ettim. Yarım limon, enginarımıza limonu sıktım. Ve kabuğuyla birlikte pişiriyorum. Geri kalan yarım limonu ise çorbasının mayonesinde kullanmak için ayırıyorum. Burada enginarlar haşlanırken bir taraftan hemen ekşili köftenin kıymasını yoğurmaya başlayacağım. Birazcık tuz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, şu şekilde yarım çay kaşığı yeni bahar, 1 adet soğanım var, kıymanın içerisine rendeleyeceğim. 1 adet yumurta, pirincimi ilave ettim. Biraz alaşağı ettikten sonra 3 yemek kaşığı unumu ilave edeceğim. Unu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayacağım. Yarım çay bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı un. Burada kaynayan suyun içerisine de yarım limonumu sıkıyorum. Elimi içerisine ıslatıp yağlı suyla köfteden bir parça alacağım. Küçük küçük misketler hazırlayacağım, bırakacağım. Şimdi bunları üzerinde gezdireceğim. Şimdi köftelerimizi kaynayan suyumun içerisine şu şekilde tek tek atın ki köftenin şekli bozulmasın. Şimdi bunu bu şekilde bıraktım ve kapağını kapatıyorum. Enginarlarımı hemen sudan çıkartacağım. Tel süzgeç, enginarlarımı aldım. Enginarları püre haline getirmeden önce burada görmüş olduğum taze nanelerim var. Taze nanemin üzerine zeytinyağı, tuz, çok az bir şey, karabiber, bir blenderla püre haline getirmemiz lazım. Püremiz hazır. Şimdi burada unumuz, yoğurdumuz var. Meyhanede en önemli unsur ilk önce yoğurtla birlikte yumurtayı çırpmak. Öncelikle bunun güzelce bir kıvam almasını sağlayacağım. Unumu ilave ediyorum. Şu an bu harcımız da hazır. Çorbamızdan bir kepçe et suyu alacağım ve aynı anda karıştırmaya başlayacağım. Şu şekilde ekledim, karıştırdım. Şimdi bu karışımı köfteme yedireceğim. Yavaş bir şekilde. Şöyle karıştırdım ve bıraktım. Şimdi bir tereyağı kaldı. Güzel üzerine tereyağı yakacağım. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Burada tereyağını erittikten sonra direkt çorbanın üzerine boşaltacağım. Altını kapattım. Yapmamız gereken şu. Ocağımın altını kapattım, köftemin altını açtım. Bir 5 dakika kaynamasını bekleyeceğiz.

0: köftemizden alacağım. Enginlerimin üstüne köftelerimi yerleştireceğim. Suyundan alacağım. Şu şekilde biraz kekik gezdireceğim. Üzerine ilavesini yaptıktan sonra sunumumuz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Muhteşem bir sunum. Aynı sunumu sizden bekliyorum. Tarifleri görmüş olduğunuz gibi her noktasını gösterdim. Not aldınız. Hazırsak bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Ben başlattım mı?
1: Hayır.
0: Ben zile dokunmadığım sürece, üçten geriye saymadığım sürece yarışmaya başlamıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: Ne yarışma başladı? Süreniz 45 dakika. 45 dakika içerisinde muhteşem bir enginar püresi bekliyorum. Lezzetli, tertemiz, güzel bir sunumla ekşili köfteyi sizden yapmanızı rica edeceğim. Sepetleri alta alıyorsunuz ve hızlı hareket ediyorsunuz. Yapmanız gereken hızlı bir şekilde yemeği yapmanız. Sepetleri arkaya tezgahınıza alabilirsiniz. Sepetlerin içerisinde torşon var. El bezi olarak kullanmanızı rica edeceğim. Hasan ne yaptın daha? Dakika bir, gol bir. İnşallah onu kullanmasın. Yere düşürdüğün peçeteyle de elini yıkamadan yemek yapacağını düşünmüyorsun herhalde.
1: Hasan Bey kendini bu yarışmada hiç yormasın. Bence bu yarışmada hiç işi yok.
0: Şapkayı şöyle... Oğlum burası yemek yarışı, kovboy yarışması değil burası.
2: Şefim ben hep şapkayla geleceğim buraya. Seviyorum şapkaları. Oo. Şapkalı adam diyebilirsiniz bana
0: direkt. Kaldır da kamera görsün.
2: Tamam.
0: Ne yapıyorsun şimdi?
2: Enginarlarımı koydum şeyim. Onu mu koyacağım şimdi?
0: Suyu yarım... kaynatmadan enginarı ben atmadım orada.
2: Sıcaktı kettle'daki suyum.
0: He.
2: Çok az kaynayacak şimdi.
0: Peki. Ben sizin yeriniz olsam güzel bir hazırlık. İlk önce yapmanız gereken izlediyseniz güzel bir hazırlık. Fatma Hanım.
1: Efendim.
0: Bak hazırlığını güzel yapmış. Streçleri bir açsanız, malzemeleri izleyicilerimiz bir görse, malzemelerde neler var, ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz, değil mi? Görsünler. Evet. Hasan abi, evet. Elini yıkadın mı?
3: Yıkadım.
0: Ha, iyi. Sence o stoğu enginar pişer mi?
3: Suyumu az koydum.
0: Hızlı. Ama beni yakma.
2: Şefim bu yemek Türk usulü bir yemek mi? Yani yoksa hani...
0: Evet, Türk usulü. Bu bir İngiliz yemeği falan değil. Hani... Annemizin evde yapmış olduğu ekşili köfte.
2: Enginar
0: püresi var.
2: Artistik peşinde değilim. Biraz ters köşe yapmaya çalışıyorum aslında. Bu çocuk böyle güzel müzel diye karamel sepeti zannediyorlar ama öyle olmadım, görecekler. Bir dahaki programda rapçi olacağım.
0: Neydi olacaksın?
2: Rapçi olacağım. Her program başka bir konseptle, konsept şapkasıyla.
0: Bunun bir hikayesi var mı?
2: Aslında yok. Hem eğlenmeye geldim hem birinci olmaya geldim. Birinci olduğumda şaşıracak arkadaşlar.
0: İddialı bir cümle geldi. Birinci olmaya geldim. Hayırdır, ne yapıyorsun? Kolay gelsin.
3: Sağ olasın.
0: Sizin evde eldiven falan yok mu?
3: Ellerimi yıkadım ama.
0: Elini istediğin kadar yıka. Ben bu yemeği tatmam. Sana söyleyeyim.
1: Hasan abi bir felaket. Onun buraya gelmesi bile bir hata.
0: Kıyma, hamur, köfte, bu tarz her ne yaparsanız yapın, mutlaka eldiven kullanmak zorundasınız.
2: Tamam şefim.
0: Evde dahi olsanız tırnaklarınızın arasına kıyma, hamur girmemesi için eldiven taktırıyoruz. El lezzeti evet var. El lezzetine inanıyoruz. Evet. Hasan abicim, bir saniye. Şimdi bunu çıkartıyoruz.
3: Evet.
0: Bu böyle olmaz. Gidiyorsun, elini sabunluyorsun ve geliyorsun. Elini suya tut, gel. Olmaz. Tamam, okeydir. Geçebilirsin yerine. Evet, Fatma Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Çok var.
0: Bir şey soracağım.
1: Efendim şefim.
0: Hem çalışalım hem sohbet edelim.
1: Buyur.
0: Can orada soğanı doğruyor, sen rendeliyorsun.
1: Şefim ben sizi izledim. Rendelemiştiniz.
0: Can.
2: Soğanları doğruyorduk şefim, rendelemiyorduk.
1: Ama şefim rendelemişti Can.
2: Göreceğiz.
0: Hanginiz doğru yaptınız? Bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. Tadımda görüşeceğiz. Tadımda görüşeceğiz. Ay, bırak. Hepiniz bir bırakın. Süreyi durduralım. Temizlik

0: en hassas konu. Yere bir şey düşüyorsa, eldivenle yerden bir şey alıyorsanız eldiveni çıkar at. Onunla yemek yapılmaz arkadaş. Hijyen en önemli hassas noktamız. Elinizde kolye, alyans, oje gibi şeyleri ben istemiyorum.
1: Tamam şefim.
0: Temizlik istiyorum.
2: Tamam şefim.
0: Elinizi sürekli eldiveni tutacaksınız diye bir kaydı yok. Bir daha söylüyorum. Eldiven sadece kıymayı yoğurmak için. Devam ediyorsunuz. Haydi.
1: Hasan Bey çok hijyenik çalışmıyor açıkçası. Çünkü eldivenleriyle yere değdi, ellerini yıkamadı ilk başta. O yüzden aslında tadarken birazcık tereddüt edeceğim yemeklerini.
0: 10 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Çocuklarımın...
0: Eğitim. Hem çalışalım hem
3: çocuklarımın de. Eğitimi için.
0: Çocuklar kaç yaşında?
3: Çocuklarım birisi 23, birisi 20. 23, gastronomi okuyor.
0: 20. Gastronomi okuyorlar. Evet. Çok güzel. Kızından taktik aldın mı?
3: Efendim?
0: Kızından taktik aldın mı?
3: Kızımdan taktik aldık ama...
0: Hasan abi, heyecandan mı unutuyorsun?
3: Heyecandan unuttum. Heyecan.
0: Benim dediğimi mi yapmak
3: tek
0: istiyorsun?
3: Tek rakibim heyecanım yani.
0: Abi, az önce dedim ki eldivenle yoğur.
3: Evet, evet.
0: Üçüncü eldiven tamam. Takışın. Tamam. Bak, üçüncü eldiven... Ben şimdi böyle iyiyimdir ama... Sona doğru heyheyler gelir. Yani heyheyler gelir.
2: İstemiyorum. Yan gözümle bir baktım, o kadar pisti ki masası size anlatamam. İnanılmaz pisti.
0: Can niye büyük doğruyu herkes rendeliyordu? Can niye büyük doğruyu Eliz?
4: Yani sanırım tarz kovboy olmuş ya, onda da bir iddiası var sanırım ama ben sizde rendelediğinizi şey gördüm.
0: Süper.
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim. Ben siz ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışıyorum.
0: Taktik yapıyorsa burada diyor ki iri iri doğrardım soğanı. Hani bunu ben tattığım zaman iri soğanlı olan benim diye uyanıklık yapıyor olabilir mi Fatma abla?
2: Olabilir.
1: Soğanları rendelemem taktik değildi aslında bakarsanız. Öyle olmasını düşündüğüm için öyle yaptım.
4: Hasan Bey, bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
3: Vallahi.
2: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
3: Çalışmama gerek duymadım.
2: Biraz çalışsaydınız.
4: Oo, o kadar da iddialıyız yani Hasan Bey.
3: Evet.
0: Anam.
1: Aa. Ben Hasan Bey'i rakip görüyorum bu arada.
0: Niye hepiniz böyle üçünüz birden Hasan Bey'e yüklendiniz?
1: Ben rakip görüyorum. Dağlı görüyorum şefim Hasan Bey'i. Rakip görüyorum ben. Ben bayanları rakip görmüyorum.
2: Can beni rakip görse ne olur, görmese ne olur.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen evde böyle yenge hanım seni kovalamıyor mu mutfakta?
3: Kovalıyor.
0: He? Bir daha söyle.
3: Kovalıyor tabii.
0: Kovalıyor mu?
3: Ay. Allah Allah Allah.
0: Gitti. Hasan abi, ben senin yanına ne zaman gelsem ya peçete düşüyor,
3: heyecan.
0: Ya bıçak düşüyor, ya tahta düşüyor.
3: Hep heyecan.
0: Abi, heyecanın güzel bir şey. Heyecanla yenik düşme, mantıklı hareket et.
3: Şef bana çok yüklendi. Aslında ben çok iyi gidiyordum da biraz telaş yaptım.
2: Şefim, böyle elimi cebime attım.
0: Evet.
2: İkimize. Arkadaşlarımın gözü değmesin diye nazar boncuğu getirdim.
0: Çok
2: nazar değdirmeyin ne olursunuz.
4: Fatma Hanımcığım, ben nazar boncuğumu gözlerimde getirdim. Hiç gerek yok, size nazar değmez. Merak etmeyin yani. Nazar değecek bir kişi varsa o da benim yani.
1: Üzgünüm.
2: Evet,
1: yani
2: Yeliz'in nazarı değmesin masama,
4: üzgünüm,
2: da boncuğumu
4: Fatma
2: koyuyorum.
4: Fatma Hanımcığım, üzgünüm. İstediğiniz kadar yapın çünkü benim size nazarım değmez.
2: Değer belki.
0: Şey diyeceğim, şu
4: yok,
0: gözlerini...
4: çünkü rakip görmüyorum sizi.
0: Gözlerini şu kameraya bir göstersene bir.
4: Şöyle bir bakayım. Fatma Hanım'ı değil, hiç kimseyi rakip görmüyorum.
2: O Yeliz'in gözlerini gördüm ya, kesinlikle bana nazar değdirecek. İnanıyorum ben ona.
0: Haftanın ilk gününden birbirinize bayağı sallıyorsunuz da... haftanın son günü finalde göreceğim. Birbirinizi yemeyin ama. Bu ne bu? Bu. Bu ne?
1: Şefim, onu dökünce temizlemeye çalıştım.
0: Yani,
1: gelmedi.
0: Kamera görebilir mi şurayı? Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ben sana söyleyeyim, sen yemek yapacak potansiyelin yok senin, sana söyleyeyim. Yani şurayı görür müsünüz? Bu torşonu, ben bir daha... Bunun ismi bizim mutfak terminolojisinde torşon. Hem yap, hem çalış, hem de beni izle. Bu torşonu alırsın, bak böyledir. Hanımlar siz de görün. Bu... Alnımızı silme falan değildir. Bir yer batarsa, tencerenin kenarı sıcaksa onu alıp bir yere koymak için kullanmış olduğumuz torşon. Torşonunuz da bu şekilde kenarda dursun. Anlaşıldı mı? Evet. Nasıl gidiyor burası?
2: Güzel gidiyor şefim.
0: Abi bir şey öğreneceğim senden, bir şey soracağım.
3: Efendim?
0: Pazarda ne iş yapıyorsun abi sen?
3: Pazarda sebze meyve satıyoruz.
0: Mesela pazarda meyve sebze satıyorsun ya. Evet. Benim en çok hoşuma giden bir nokta vardır. Böyle pazarcıların kendine has böyle bir ses tonu vardır. Hani şarkıyla, türküyle o sebze, meyve hani orada giyim, kuşam bir şeyler satılıyor.
3: Şeyine göre.
0: Sen yapıyor musun bunu?
3: Fazla bağırmam da mesela.
0: Mesela ben geldim. Mesela
3: patlıcan geldi. Patlıcan kara kömür verir.
0: Bir bağırsene. Bir
3: patlıcan
0: bir
3: kara kömür yene verir ömür.
0: Patlıcan kara kömür
3: yene verir ömür.
4: Hasan Bey zaten yemeğe başlar başlamaz yere bir şeyler düşürdü, onu aldı. Şef sürekli onu uyardı. Yani hiçbir şekilde bu yarışmada olmasına anlam veremiyorum. Gülüyorum yani, gülüyorum ona.
0: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz?
1: Evet şefim.
0: Ve son 30 dakika. Son 30 dakika. Enginar püreniz var. Köfteler daha haşlanmadı. Arkadaşlar. Haydi. 30 dakika.
2: Şefim malzeme attıramıyoruz değil mi?
0: Ben bilmiyorum. Ben burada verdim yemeği. Tarifini not alsaydınız ki aldığınızda. Ben ortaya 30 dakika sonra enginar püresi ve güzel bir ekşili köfte bekliyorum. Yeliz Hanım.
4: Buyurun efendim.
0: Bu köfteler... Niye böyle? Orada biri büyük.
4: Ayarlayacağım ama onu şefim.
0: Biri küçük.
4: Şefim ayarlayacağım onu.
0: Nasıl orada elinde şöyle yuvarlak yuvarlak yapsana. Hani ben ekranda bir şey gösterdim. Hadi bu tiyoyu da vermezdim de vereyim. Köfteyi yuvarlak yuvarlak elinize yapışmasını istemiyorsanız dedim. Bir sıvı yağ karışımı yaptım. Onu elimi ya ıslatıp hiç sıvı yağ yok onun içerisinde. Yapışır. Daha çok köfteyi ıslatırsınız. Son 29 dakika. Hasan abi sakin.
3: Korkuttun beni.
0: Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Can. Efendim? Hasan abi senden önde gidiyor bu arada, söyleyeyim.
1: Daha şeyin suyunu koymamış, köftenin suyunu. Nerede?
0: Ama enginarı pişmek üzere.
1: Benim de pişmek üzere hocam şefim.
2: Can buraya yemek yapmaya gelmemiş bence. Bir mankenlik havası sezdim.
1: Şefim hepsini yapmak zorunda mıyım? Yapmayayım, siz edecek kadar yapayım.
0: Çöpe attığınız an, çöpe gördüğüm an, bak hepiniz için geçerli. Çöpe bir şey attığınızı gördüğüm an, dilediğiniz kadar yetiştirin, muhteşem yemek yapın, hiçbir önemi yok. İsraf yaptığınız an, direkt puan, 5 puan silerim.
1: Tamam şef.
2: Tamam.
0: 5 puan. Yeliz, hayırdır bir panikledin?
1: Ne oldu, iddialıydın?
4: İddialıyım gene.
1: Söyleniyorsun.
4: Gene iddialıyım yani, problem yok ki onda.
1: Söyleniyorsun burada ya, başımın etini yedin.
3: Yeliz Hanım, ısındın mı?
4: Isındım.
3: Üşüyordun.
4: Az önce şefim size dedi ya hani pazarlama uzmanı diye. Ben pazarlama uzmanıyım bu arada.
3: Üşüyordun biraz önce, dedim sen orada ısıtacaksın.
4: Isındım.
0: Geliz Hanım, siz ne işle meşgulsünüz?
4: Ben pazarlama.
0: Bizim bugün ilk bölümden daha pazarlamacı profesörleri, ordinaristleri doldu. Umarım bu yemekleri tadımında da bir pazarlama stratejisi geliştirirsiniz diye düşünüyorum.
4: Umarım şefim.
2: O konuda hiç üstüme yoktur şefim.
1: Pazarlama da mı?
2: İyi bir satıcıyımdır ben.
0: Herkes satıcı, pazarlamacı. İyi bir insan sarrafı mısındır Fatma Hanım?
2: Hayır değilim. Çok yanıldığım olmuştur hayatta.
0: Herkes yanılıyor.
2: Bu çok iyi diyorum, bakıyorum çıkmıyor. Yani çok yanıldığım zamanlar oldu. Ama uzun süreli iş hayatımda pansiyonculuk yaptığım için çok çok iyi bir satarım yani. O yüzden iyi pazarlarım şimdi yemeğimi.
0: Sen evde de bu ekşili köfteyi böyle mi yapıyorsun?
2: Hayır şefim, böyle yapmıyorum.
0: Biri küçük, biri büyük.
2: Onları şimdi ayarlıyorum sizi.
0: Soğanları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Alacağım.
0: Dur.
2: Bir dakika. Gösterin, tabii.
0: Bu soğanı çok merak ettim. Soğan nedir böyle?
2: Kaçmış şefim rendenin içinden.
0: O kaçmış, şuna ne demeli?
2: O mu kaçmış? Rendeledim o yüzden.
0: Siz izlememişsiniz beni. Haftanın ilk bölümü ve ilk gününde biraz salladınız. Tabii Rafet Şef'in tatlı yüzünü gördünüz. Tadımda o sert yüzü göreceksiniz. Ben tadımda babamın oğlunu tanımam. Hele yemek konusunda, israf konusunda. Yemin ederim hiç.
2: Evet.
0: Evde de lütfen hiçbir şeyi çöpe atmayın. Abi sana zahmet.
1: Şefim.
0: Sen bir uluslararası bir yarışmada falan olsa kapıdan içeri sokmazlar seni. Sana söyleyeyim. Yarın evlenmeye kalksan kız seni kapıdan kovar. Haberin olsun. Ben senin yerinde olsam bir toparlarım,
1: tamam,
0: temizlerim.
1: Tamam, hemen toparlıyorum.
0: Hızlı.
2: Eğer kız arkadaşı falan varsa, zaten izlerse Can gitti. Sen bittin Can.
1: Bu kadar detaylı girmiyorum ama yaptığım her şeyi beğenir kız arkadaşım.
2: Gerçekten bitti kız arkadaşın varsa, bittin sen.
0: Ona laf yetiştirirken aynı zamanda yemeği diyorum, yetiştirsen.
2: Hemen şefim.
0: Hasan abiyi beğenmiyorsunuz ama Hasan abi enginarı yaptı
2: uçtu
0: bile vallahi, püreyi.
2: Uçtu Hasan abi.
0: şey söyleyeceğim.
2: Efendim?
0: Az önce kız arkadaşı görse şöyle olsaydı, böyle olsaydı, kızın olsaydı verir miydin?
2: Hayır.
0: Can'a gerçekten kızını vermez miydin?
2: Vermezdim.
1: Allah bir daha bak.
2: Bir daha düşünürüm ama yok.
0: Can, böyle bir kaynanan olmasını ister miydin?
2: Hiç istemem.
1: Tabii isterdim ama biraz şey böyle, korkuları var. İşte nazar boncuklarıdır falandır, fişmandır.
0: Niye, nazara biraz inanmaz mısın ya?
1: Ya yok, bizim nazarımız değmez. Şimdi neyini gördük de nazarını diyeceğiz Fatma Hanım'ın?
2: Olsun.
1: Bir yemeklerini tadalım bakalım, iyiyse. Zaten nazarı değecek, değdirecek olan kişinin belli, Yeliz Hanım.
0: Wow.
1: Çünkü ben renkli gözlerin nazarı değer. Kahverengi gözün nazar değmez
2: olsun,
1: yani.
2: Olsun, herkesin değer.
4: Şimdi benim nazarım gözüme böyle çok kestirdiğim birini. Mesela ben Hasan Bey'i kendime rakip görüyorum. Belki ona değer nazarım.
0: Sen bir şey söyleyeceksin. Hasan Bey niye bu
3: kadar? Yemek yapmaya mı geldi, nazara mı geldi yani?
4: Yok ama o kadar pratik çalışıyor, o kadar temiz çalışıyor ki
2: sohbet şefim. Sohbet ediyor.
4: Gözüm değiyor.
0: Sen niye mesela Can yanında çalışıyor, rakip olarak?
4: Can'ı hiç görmüyorum, bakma bile bakmıyorum.
0: Direkt göze Hasan abiyi kestirdin yani.
1: Ya sen bana soruyordun biraz önce nasıl yapılacak diye. Nasıl gözüm kesti?
4: Şuraya bakma bile bakamıyorum şefim.
0: Hakikat bak orada.
4: Bak bakamıyorum.
0: Allah haklısın.
4: Gerçekten bak, bak gözümün orada bütün şeyi bozuluyor.
0: Şimdi orada kart var, kağıt var, kalem var. Ben sana bir şey söyleyeyim, benim otelde Allah'tan yanımda falan çalışmıyorsun. Bu ne bu?
1: Ah, un mahvetti beni şefim. Un mahvetti beni.
4: Çok pis çalışıyor. Midemi bulandırıyor yani çalışma hali.
0: Apo, Hasan abi bu ne?
3: Bu şey.
0: Abi bir dakika sen. Nane. Herkes devam etsin. Sen iki dakika bence bırak. Harbiden diyorum. Şurayı bir temizle. Benim pişme mutfağımda böyle bir yemek yapma stili yok.
3: Pişme.
0: Ya, pişme tamam de pişir devam. Et de yani. Son 10 saniye veriyorum sana.
3: Tamam.
0: 10 saniye. Bak bir ciddi söylüyorum. 10 saniye veriyorum ve 10 saniye içerisinde koşar mısın? Burayı temizler misin bilmiyorum. Başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sen devam et. Benden sen gol yiyeceksin, sana söyleyeyim. Ben böyle şu enginarı mesela tatmak istemem. Abi altında çiğ kıyma falan var ya. Haydi Hasan abi, haydi. Dakikanızı söylüyorum. Son 20 dakika. Can,
1: şefim.
0: Son 10 saniye orayı temizle.
1: Tamam şefim.
0: 10, 9, hızlı, hızlı, hızlı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasan abi, Fatma Hanım'dan şey çekiyorsun, kopya
3: yok,
0: çekiyorsun.
3: Çekmiyorum, farklı
0: yapıyorum. Bu ne?
3: Farklı yapıyorum.
0: Nasıl farklı yapıyorsun?
3: Evet.
0: Abi.
3: Her ikisinin üstüne.
0: Abi bu ne bu? Allah aşkına. Ya abi. Arkadaşlar bu ne böyle, görüyor musunuz?
3: Ya şaşırdım, döktüm.
0: Ne olacak peki?
3: Alamayız mı?
0: He?
3: Alabilirim. Baya baya basit.
1: Sen bana bakıyorsun, bakma.
4: Ya ben sana ne bakacağım ya?
1: Filinden yoğurdumu döktüm ya.
4: Ya işte Allah, ilahi adalet. İlahi adalet. Allah o kadar büyük ki.
0: Ne oldu? Yeliz.
1: Şefim bana
4: İlahi
1: bakıyor.
4: İlahi adalet. Kalkmış kendini böyle yapıyor. Zaten
1: bana bakıyor şefim.
4: Benden diyor şey tiy oluyorsun diyor. İlahi adalet şefim.
0: Şöyle düz durursak arkamızı dönmeyelim. Ayıp.
1: Şefim bana bakıyor hep.
0: Ne baksın sen de ona bakıyorsun.
4: Ya,
1: tarif şey yapıyor annen.
4: Tarif?
0: Az önce temizlemedin mi bunu?
1: Ya o bakmasın diye döndüm bu tarafa. Döktüm. Onun yüzünden oldu. Şefim Yeliz'i alın yanımdan lütfen.
4: Yeliz kadar tertipli çalışsan ya. Vallahi Yeliz başına taş düşecek.
1: Buraya da el atsana Yeliz lütfen.
4: Hepiniz böyle. Oğlum, hepiniz beni görmüşsünüz.
0: Bir şey söyleyeyim. Bunları eve gönderirim. Ben sizin yerinizde olsam bu iki arkadaşı eve gönderirim yani.
1: Ya Yeliz çok fena. Yani sürekli bir şeyler söylüyor. Sürekli kafamı karıştırıyor. Bana bakıyor yaparken. Ne yaptığını anlayamadım Yeliz'in.
4: Ben Can'dan kopya, yani bakmıyorum bile kopya çekmek bir yana. Bakmıyorum bile çünkü çok pis çalışıyor.
0: Ah! Ne oldu?
2: Parmağımı kestim
0: ben. Kıyamam ben sana. Gel, gel, ver, ver.
2: Yok, halledecektim ama sen, devam etti.
0: Ama elini kestim burada ya.
2: Evet. Şey, bıçaklarımız güzel kesiyor.
0: Ben çok mu geriyorum ortamı? Ne yapayım?
2: Yok, yok, hayır.
0: Benden dolayı bir sıkıntı var.
2: Hayır, hayır, asla yok şefim. Benden dolayı. Ben biraz şapşal çalışırım. Kesmeden gitseydim şaşırırdım. Eşim de dedi, bir yerini kesmeden gel dedi.
0: Haydi, hızlı bir şekilde.

0: De parmakları kesmeyelim.
1: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksizim ama benim... ben sana yarın buraya
2: bir geçmiş başka olsun bir şey de. Bir geçmiş
3: ama
2: olsun
3: ben de. Şöyle söyledim geçmiş başta zaten. Geçmiş olsun
1: bana benim üzerime bırakıyor.
2: Vicdansız.
1: Vicdansız.
3: Doğru söylüyor.
1: Sabah beri oraya nazar boncuğu değiyor. Yok Yeliz Hanım'ın gözü değecek. Yok Yeliz Hanım'ın ne olacak? Demiyor ki ben beceriksiz birisiyim.
3: Hayır.
1: Bana burada muhabire bana laf gönderiyor.
3: Hayır ye.
0: Bir saniye. Burada birbirimize evet... Meydan okuyabiliriz, kavga edemeyiz. Birbirimize hakaret edemeyiz. Böyle ağır ithamlar benim hiç sevmediğim bir şey. Benim mutfağımda ve benim yemeğimde böyle bir şey izin vermem.
3: Ben size ne demiştim? Nazar değer demiştim ve Yeliz'in gözü değdi. Parmağımı kestim ilk günden.
1: Benim gözüm ona değme gibi bir şansı mı var? Beceriksizliğinin suçunu üstüme atıyor. Yapacak başka bir şey yok yani.
0: Bu ne bu bu?
4: Tabağa servis yapıyorum.
0: Nane nerede bunun?
4: Nane içinde üzerine de kekik koyacağım.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu beyazlar ne? Şu beyazlar ne?
4: Enginar.
0: Bunlar ne? Şu. Abi yoğurt mu koydun bunun içerisine?
4: Yok yoğurt koymadım.
0: Peki bunlar ne beyaz?
4: Enginar.
0: Abi enginar olamaz bu.
4: Gerçekten.
0: İçinde beyaz bir şey var. Onun içinde bak bu olmamış. Bunu boz. Böyle naneleri böyle
4: üzerine.
0: Bak abicim güzel abicim.
4: Verdin mi?
0: Bırak bana bir bırak. Bu naneler böyle ben böyle bir şekilde bütün bir şekilde atmadım.
4: Üzerine süs şey
0: bunu düzgün yap. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yumurtayla yoğurt burada kesildi. Fark ettiysen ben tahta kaşıkla karıştırdım. Kepçeyle yemek karıştırmadım. Sen hiç annenden bir şey öğrenmedin hiç? Annenle mutfağa girmiyor musun?
2: Bunu bu şekilde meyhaneyle yapmıyor annem.
0: Direkt neyle yapmıyor?
2: Meyhaneli bir şekilde yap.
0: Meyhane değil, meyhane.
2: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor. Normal suda pişiriyor. Pirinç falan aynı şekilde. O şekilde biz yiyoruz. Çorba gibi oluyor bizimki birazcık.
0: Bu da çorba gibi olacak zaten.
2: Bu da çorba gibi olacak ama ben ilk defa bunu şu an deneyimliyorum.
0: Sen annen izliyorsa şuradan bir el sallasana bir annen.
2: Anne, neredesin?
0: Sen bundan sonra birazcık...
2: Çabuk öğrenmiş oldum. Yani plastik olduğu için mi kesildi?
0: O bir keresinde bak bu bir tahta kaşık tamam. Küçücük. Tut bunu. Bununla bu şekilde karıştırdığından köfteler dağılır. Ve bak kesildi bu çorba. Anladın? Bununla karıştırdığın için tam karışmadı. Tamam. Karışmadığı için de yumurta omlet gibi içerisinde durdu. Hiçbir şey bilmiyorsan Yeliz'e laf yetiştiriyorsun. Yeliz'den bir şeyler öğren. Anladın? Haydi.
1: Can Bey,
2: İyi övgüyü de aldınız
1: görüyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyorum efendim. Can Bey bir kere şov yapmaya gelmiş, kafasına bir kovboy şapkası takmış. Kendine bir takipçi çıkartma derdinde herhalde. Zaten çalışma hali belli, kafamı çeviremiyorum bile. O kadar pis çalışıyor ki, beni benden alıyor yani.
0: Fatma abla. Biraz modun mu düştü? Ne oldu?
3: Yok düşmedi. Hemen toparlıyorum kendimi.
1: Nazarlara geldi Fatma Hanımcığım. Nazarlara diyoruz ya.
3: Evet nazar.
0: Değil mi? Çorba kesildi burada. Fatma abla.
3: Evet tam verdim.
0: Parmak kesildikten sonra ne oldu sana?
3: Yok şefim kesilmedi çok.
0: Sunumda göreceğiz. Son 10 dakika.
1: Bak benim tavam nerede? Minik tava.
0: Fatma abla bir taktik mi uyguluyorsun acaba?
3: Ya şefim bir de ben bunu koymayı unuttum.
0: Başka şey de unuttun. Ben onu öyle mi sunmuştum? Ben bir kalıba koymuştum onu hatırlarsan.
4: Ben doğrusunu yapmıştım.
0: Koydun
4: daha,
0: artık.
4: Bir daha
0: artık koydun. Koydum. Sen ne yaptın? Düzelttin mi?
4: Kalıba koydum bir daha çıkardım ya.
0: İster değiştirin, ister değiştirmeyin. Size kalmış bir şey. Sadece benim burada sunumda ve lezzette puanlarım etki edecek. Hasan abi tam pazarcı işi yaptın ha.
4: Yanlış yaptık ya.
0: Yanlış yaptıysan düzeltme şansın hala var.
4: Nereye düzeldin bunu?
0: Fatma abla!
3: Efendim?
0: Yağ yandı, yağ yandı. Bu yağ yandı. Yağ yandı ya. Of.
4: Doğrusunu yapmıştım da aslında.
0: Hasan abi. Efendim? Bir dakika bırakır mısın? Abi ne yapıyorsun? Ha, bu nedir abi yani bak. Böyle bir yemek sunumu var mı arkadaşlar? Sen git mutfakta, bak görüyorsun değil mi? Yenge Hanım'dan bir yemek yapmayı öğren. Anladın? Sence doğru mu yaptın bunu?
4: İlk önce doğrusunu yap.

0: Yapmıştım.
1: He.
0: Şimdi sonra
1: yani. Ben inanmıyorum yenge hanımın seni evinin mutfağında yemek yaptırdığına falan inanasım gelmiyor yani. Fatma abla yanmış yağ niye döküyorsun?
2: Yok, şu ay yanmamış kısmını azıcık döktüm şefim. Çok yanmamıştı. Azıcık kaldım.
1: Allah'ım, Allah'ım. Oradan güzel. Yeliz.
3: Buyurun şefim.
1: Nasıl gidiyor?
3: 10 numara gidiyor şefim. İddialıyım demiştim ya.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir de şu ortalığı falan toparlasan diyorum hani.
3: Tabii ki toparlayacağım şefim.
1: Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum.
3: Tamam, ben anladım sizi. Okey şefim. Özür diliyorum. Ben o anda tamam.
1: Hele şükür.
3: Tamam. Hemen, hemen şefim, hemen.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun ya?
4: Tabağımı değiştiriyorum şefim.
3: Benden gördü şefim.
4: Sana da şef söyledi. Allah'ım.
1: Son 5 dakika. Son 5 dakika.
4: Hata yaptım tabağı dizerken. İlk başta büyüğe koydum. Halbuki küçüğe konulması gerekiyor. Sonra telafi ettim bunu.
1: Bu tabağı Allah aşkına bir sil ya. Abi 5 dakikam var. 5 dakika içinde bu tabağın hali falan nedir ya? Sen nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun?
0: Peçete kalmadı ya.
1: Peçete mi kalmadı? Peçete. Stüdyodaki bütün poçeteleri sen bitirdin zaten. Evet, ben senin yerinde olsam o tabağı silmem. Hayır. O tabağı yıka, yıka. O tabağı yıka. İşte erkekler mutfağa girmediği için maalesef böyle şeyler oluyor. Artık hanımlar, ablalarım, kardeşlerim, evinizde eşiniz, erkek arkadaşınız, her kim varsa mutlaka yemeği artık hanımlar yapmasın. Hanımlar sadece erkeklere yemek yapmayı öğretsinler. Hasan abi gibi ve Can gibi olmayın. Ne olur yemek yapma işi bir terapidir. Terapi. Son 3 dakika. Son 3. Çok hızlı. Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki ama 3 dakikam var. Yeliz, bir hatam var. Ve 3 dakikam var. O hatayı düzeltmen lazım. Son 3. Bitti mi?
0: Ederim servis.
1: Fatma abla.
2: Efendim. Şey...
1: Sende de inanılmaz büyük bir hata var. Zamanın var, değerlendir.
2: Acaba nedir?
3: Ben hatamı anladım şimdi.
1: Masalar tertemiz olacak, pırıl pırıl. Tabaklar tertemiz.
2: Acaba
1: tezgahlar temiz. Fatma Hanım'la Yeliz Hanım'ın büyük bir hatası var. Bu hatayı telafi etmeleri için son 2 dakika.
2: Acaba nedir?
1: Son 2.
2: Nedir?
1: Bilmem. Ben bilmem.
2: Acaba
1: benim yemeğim yarışmasında güzel bir lezzetli yemek bekliyorum. Şu an kötü de yapsa doğruyu şu an Hasan Bey yaptı, bilginiz olsun. Gidiyor da. Son 2 dakikanız var. Yeliz Hanım, Fatma Hanım'da büyük bir hata var. İnşallah telafi ederler. Bir şeyde eksik yapıyorlar.
4: Ben ne yapıyorum?
1: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
4: Şefim eksik mi yapıyorum, doğru mu yapıyorum?
1: Ben bilmem.
4: Ama Hasan'a söylediğiniz doğru yapıyorsun.
1: Bak abi Hasan'ın yemeği orada duruyor arkadaşlar.
4: Hepsini mi koyacağız? Aa gitti artık tabağa.
1: Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Evet, hatalar telafi edildi. Evet, Fatma'nın hatayı telafi etti. Yeliz Hanım bol kepçe, tabağın kenarları falan hak getire. Yeliz, son 1 dakika. Hata püreyi koydu, köfteyi koydu. Köftenin, ekşili köftenin suyu yoksa ben ona ekşili köfte demem. Bir kişinin yemek yiyebileceği gramaj, 180 gram yarım kilo yemek var. 1 kilo yemek var. Yeliz, son saniyelerde bozdun. Son 1 dakika. Tezgahlar tertemiz olsun. Ocaklar leş olmasın. Orada un var. Lütfen tabaklarınızın kenarı pis. Hanımlar siz evde falan böyle yemek mi yapıyorsunuz? Bu nedir böyle? Ben böyle bir yemek sunmadım. Hızlı. Haydi. Son 30. Bu yemeği hala düzeltme şansın var. Hatam var orada.
0: Bunları nereye koyacağız ya?
1: Cebime koy. Nereye koyacağım diyorsun? Kaldırsana abi, buralar falan leş gibi. Bunları ben mi temizleyeceğim? Burayı ben mi temizleyeceğim? Olmaz. Ben size tertemiz bir mutfak teslim ettim ve temiz bir mutfak istiyorum. Son 10. Son 10 saniye. Tamam. 3, 2, 1. Elleri kaldıralım. Kaldırın. Bırak. Bırak. Yemekler bittiğine göre şimdi tadım zamanı. Tadıma geçelim lütfen.
5: Benim yemeğim.
1: Gözler kapatılarak.
2: Hazırım.
1: Bu anlama zamanı.
0: Sosu biraz az.
2: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
3: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
2: Bence bu yemek...
4: Efendim bu benim yemeğim.
1: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: Seninkini tattığım için çok pişmanım.
1: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
3: Neden şefi?
1: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders.
5: Benim yemeğim.
1: Yemekler yapıldı. Şimdi puanlama için gözler kapatılarak puanlama zamanı. Hasan abicim, hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: İlk sen alabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu gözlüğü kapatmanı isteyeceğim gözlerini. Hasan abicim hazırsan.
0: Hazırım.
1: Şimdi kendi yaptığın yemeğin lezzetini bulmaya çalışacaksın. Ve 0 ile 5 arası puan vereceksin. Hazırsan başlıyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Eti pişmemiş.
0: Öyle mi? Başka?
1: Ya sosu biraz az. Pirinçler de pişmemiş.
0: Pirinç de pişmemiş?
1: Evet.
0: He. Peki kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Vallahi bu yemek... Bu yemek benim yemeğim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun kendi yemeğine?
1: Buna 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun. Evet. Peki. Bu yemeğe Hasan Bey 5 puan veriyor. Peki geçelim tadında ikinci yemeğe.

0: Evet. Yemeği nasıl bulduk? Konuşmayı düşünüyor musun?
1: Bu da bunun biraz ötekine göre bu daha bana şey geldi. Çiğ geldi.
0: Çiğ geldi.
1: Evet.
0: Neyi çiğ geldi? Soğanı mı, sarımsak?
1: Soğanlar ağzımda yani şey yapıyor. Ya. Gidi duruyor. Hırçırlıyor.
0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu yemek... Yeliz Hanım'ın yemeği. O biraz yağlı yapmıştı. Yağ var ama şeyi az pişmiş ama. Eti de az pişmiş.
0: Onun kaç da... puan veriyorsun?
1: Vallahi bu yemek beni şaşırttı. Bayağı bir şaşırttı yemek beni ama. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun?
1: Evet, bu yemeğe 5 veriyorum.
0: Pişmemiş, çiğ dediğin yemeğe 5 veriyorsun.
1: Bu yemeğe 5 veriyorum çünkü ben yanıldım sanki.
0: Bu yemeği de 5 verdin. Şimdi diğer yemeğe geçeceğim. Açalım. Yorum alalım.
1: Yemeğe... Sıfır.
0: Neden?
1: Sulu geldi. Hiç tadı yok. Sadece su içtim sanırım.
0: Peki sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu yemek Can Bey'in olabilir. Can sulu yapmıştı baya.
0: Peki Can'ın yemeği dediğin 0 puan verdin. Hemen diğer yemeğe geçeceğiz. Buyurun bakalım. Açalım.
1: Bunda hiç pirinç atmamış ya sen.
0: Ne olmuş?
1: Bunun içinde pirinci yok. Eti güzel pişmiş ama bunun da tuzu az. Yağın herhalde bol attı herhalde. Bu da şeyin yemeğidir. Onlar da diri duruyor. Bu da Fatma Hanım'ın yemeğine benziyor galiba.
0: Peki puanın kaç?
1: Buna da 0 veriyorum.
0: 0. Peki. Hasan abicim. Bakalım şimdi senin yerini alacağım. Kime ne puan vermişsin? Gözlüğü çıkartabiliriz. Alayım gözlüğü. Teşekkür ederim. Senin yerini alalım ve bak bakayım kime ne puan vermişsin.
2: Aşk olsun Hasan abi ya. 0 verdin bana.
1: Sen pirinç atmadın mı içine?
2: Pirinç atmasam uyarılır, o canındı. Pirinç atmayan.
0: Bir baksam mı diyorum puan, kime ne puan vermişsin?
2: Kendine iyi yaptın, buldun.
3: Hasan abi de kötülere iyi verdi, işin ilginç tarafı. Yok,
1: yani pirinç yoktu, pirinçler de pişmemiş.
3: Kötü dedi, seninkine çok kötü dedi. Çok kötü dedi.
2: Evet çok kötü dedi.
1: Kötü demedi.
2: Yorumunda kötü dedi. Kötü dedi. Yorumunda kötü dedi.
3: Pişmemiş dedi, suyu çok dedi.
4: Şimdi evet. Sıfır aldın çok... diye yani Can Bey gerçekten geldi. Çok...
2: Yok yok. Yok. Sıfır aldın ya.
1: Hepimizin tuzunda bir sorunu.
0: Arkadaşlar tek tek konuşup üst üste konuşuyorsunuz.
3: Kötü olduğu halde 5 mi veriyorsun dedi. Evet dedi.
4: İki bana
3: dedi.
4: Mı öyle dedi?
1: En çok neye pişmanım biliyor musun? Yeliz'e 5 verdiğime.
4: Hasan bana 5 puan verdi. Ağzının tadını biliyormuş. Hakkını yedim yani. Damak tadı yoktur diye.
0: Tadım sırası şimdi Can'da. Can, gel. Gel. Buyur. Hazırsın galiba.
3: Şefim, şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
3: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
3: Çıkarmayalım ya. Yani.
0: Niye?
3: Saçlarım kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine hala varamadın galiba. Şimdi sana bir gözlük vereceğim. Gözlüğü tak. Sen evde yemek yerken şapkayla mı yiyorsun yemeği?
3: Şefim saçım kötüyse zaten hep bana bakıyorlar. Onlar i̇şte, da yemek yiyemiyor.
0: Burası kuaför yarışması değil.
3: Tamam.
0: Hadi. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.

0: Hoppa. Açalım. Peçete vereyim mi, ister misin?
1: Alayım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, bu benim yemeğim değil. Bu bence öbürünün yemeği olarak adlandırılabilir. Bu öbür da bence ki? Yani isim koyuyorum. Benim yemeğim değil de öbürünün yemeği gibi düşünün. Bu da bence Yeliz. Çünkü çok tatsız tuzsuz olmuş. Çok çiğ olmuş. Dişe yapışıyor, ağza yapışıyor. O yüzden bence Yeliz'in.
0: Yeliz'in yemeği?
1: Evet.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Hak ediyor, sıfır hak ediyor.
0: Hak ediyor?
1: Bu yemek hak ediyor.
0: Hadi ya. Sıfır puan verdin. Peki. Diğer yemeğe geçelim. Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsan ikinci yemeğe geçelim.
1: Hazırım şefim.

0: bu yemek de benim değil. Benim yemeğim değil asla. Güzel pişmiş aslında şeyi, köftesi falan. Hı hı. Sanırım Fatma ablanın bu yemek. O yüzden buna da sıfır vereceğim.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Fatma ablaya da sıfır puan geldi. Şimdi geçelim üçüncü yemeği. Bakalım üçüncü yemek senin için ne ifade ediyor?

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim Hasan Bey'in dediği gibi pişmemiş bu yemek. Pişmediği halde kendisininkine ve Yıldız Hanım'kine 0-5 verdi. Bu da bence Hasan abinin yemeği. 0.
0: Bol keseden 0'la gidiyorsun.
1: Sana kaldı bakalım onu.
0: 0 yemek dedin.
1: Evet.
0: Ve 0 puan dedin. Gelelim son yemeğe.

0: Açalım ağzımızı.
1: Bu benim yemeğim bence.
0: Evet, yorum alalım.
1: Yoğurdu kesilmiş diyebilirim biraz. Biraz da soğan geliyor ağza sanki. Hı hı. Taktik olarak gerçekten yapmadım. Bunu doğralması gerektiğini düşündüm o an. O yüzden bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Eminsin yani?
1: Evet. 5.
0: 2. Kaç puan?
1: 5.
0: 5. Teşekkür ederim. Şimdi gözlüğü çıkartabilirsin. Ve seni yerine alacağım. Bak bakalım kime ne puan vermiş.
1: Bakayım, hiç kimsenin yüzü gülmediğine göre kendi puanımı, yemeğimi bulmuşum.
2: Taktiği uygulamışsın, soğanı kesmişsin. Tabii ki bulacaksın.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Tabii ki bulacaksın.
3: Benim yemeği nasıl bildin öyle?
2: Tabii ki bulacaksınız.
1: Bildi mi seninkine?
3: Evet, direkt Fatma abla dedi.
2: Böyle bir şey yok yani.
1: Abla senin yemeğinin de bir... Müsaade edin lütfen. Senin yemeğini de şu an göremiyorum, siz bulanıksınız. Senin yemeğinin bir eksiği var, onu söylemeyeceğim tabii ki burada. En sona söyleyeceğim. Ama yemin ediyorum... Son dakika ağzıma bir tane soğan geldi. Bak sen bulamayacaksın, gör bak. Son dakika bir tane soğan geldi ve bildim ki senin tabağında bilmek zorunda değilim. Sen de yapsaydın, sen de yapsaydın.
2: Bilerek yaptınız.
0: Peki.
3: Can kendi kendine taktik falan yaptı ama Rafet şefimden hiç kaçmaz.
0: Tadım sırası şimdi 3 numaralı yarışmacımız Fatma ablacığım, buyur.
4: Teşekkür ederim.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Çok heyecanlıyım. Rafet Şef'ten tadım alacağım.
0: Evet.
4: Aşırı heyecanlıyım.
0: Gözlüklerimizi takalım. Fatma abla, hazır mıyız?
4: Hazırım.
0: İyi hissediyor musun kendini?
4: İyi hissediyorum.
0: Ama bir heyecan var değil mi?
4: Evet. Çok heyecanlıyım. 2-0'dan sonra iyi heyecanlıyım.
0: Bayağı bir puan verdiler.
4: Evet, çok iyi verdiler.

0: açalım.
1: Biraz tuzlu olmuş bu. Biraz da sert sanki. Yani köfte sert. O şeyin enginarını, püre tadını hiç alamadım. Enginar püresini buramda kaldı.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bence bu yemek şeyin olabilir, canın olabilir.
0: Peki, puan alacağım.

0: senden şimdi. Kaç puan verelim?
1: Aslında bir saniye düşüneyim. Ağzımda da o kadar kötü bir tat da bırakmadı aslında. Ama bence buna... sıfır verelim. Bir şey var. Anlamadım. Geçti artık, verdim. Sanki kendi yemeğimmiş gibi geldi sonradan.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi işine.
0: Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi. Peki, evet. İkinci yemek için hazır mısın?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Bunda tuz hiç yok. Tuz yok. Bir de iç kısma doğru köftenin pişmemiş.
0: Pişmemiş. Kaç puan veriyorsunuz?
1: Buna da sıfır. Hasan Bey bana sıfır verdi.
0: Gelelim buradan. Bakalım hangi yemeği şöyle

0: Yeah.
1: Bu benim tabağım. 5.
0: 5. Nereden anladın kendi tabağın olduğunu?
1: Bilmiyorum ama böyle içimden gelerekten 5 kendi tabağım diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir.
0: Peki son tadımda son yemeğimiz geliyor sizin için. Küçük parça istemiştiniz.
1: Evet, evet şefim.
0: Buyurun.
1: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte. İyi yunurulmuş yani. Ama bu kendi tabağıma da benziyor. Yani ikisi arasında gidip geliyorum şefim. Sanki kendi tabağıma da benziyor bu.
0: Az önceki de kendi tabağım demiştiniz.
1: Evet ama sanki bu da biraz benimkini andırıyor işin açığı. Acaba hangisi? Bu da iyi sıkı yunurulmuş bir köfte. Bunda hani puanlı şey yapmayayım ama Yelisan'ın böyle yunurabilir diye düşünüyorum. Sıkı bir köfte çünkü. Ay bilemedim. Kendimkiyle neredeyse eşdeğer. Yani kendi tadımla diyeyim.
0: Evet.
1: O zaman buna da 0. Bugün böyle ilk günün.
0: Fatma ablacığım çok teşekkür ederim. Ben gözlükleri çıkartabilirsin. Senin yerini alalım. Bak bakalım. Kime ne puan vermişsin?
1: Hasan abi.
2: Ama tadın çok süper ya. Beğendim.
3: Müthiş bir damak tadı.
1: Evet Hasan abiye nasıl 5 verdim ya?
0: Kendine kaç verdin?
1: 0.
0: Bir gittin geldin.
1: Evet.
2: Gittin geldin.
1: En sondu değil mi benimki? Evet. Gidip geldiğimdi.
0: Bilmem.
1: Öyle miydi
0: evet.
1: ya?
0: Evet, son tabak evet. sizin tabağınızda.
1: Çok da aslında geldin. Biliyor musunuz 4 vereyim diye düşündüm.
0: Peki 4. niye 0 verdin?
1: Bilmiyorum ya dedim ki bugün böyle aslında son tabakta tere gittim geldim. Söyledim de hatta.
2: Benim dedin. Hatta söyledim bu benim tabağım.
1: Hayır ben söyledim kendime sonun tattığımda da kendimin çok şey yapıyor dedim.
3: Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki kendinize 0 vermenize. Yani neredeyse alay çekip oynayacağım.
2: Direkten döndü yani.
3: O kadar mutlu oldum ki.
4: Sana da 0 verdiği için ben oynayacağım.
3: Sıkıntı yok oyna.
2: Bize kızıyordun bak kendini attın.
1: Hayır ben kendimkini bulduğum halde 0 verdim. Son dedim yani damak tadım tam benim. Benim bak gidip geldim sıkı yunurulmuş. Seninkini tattığım için çok pişmanım. İnan çok pişmanım Hasan abi.
4: Beğendin mi Hasan abi?
1: Hem pis yaptın hem şey yaptın çok pişmanım.
3: Fatma bir de gitti kendine 0 verdi. Oh canıma değsin. İçimin yağları eridi vallahi.
1: Yeliz benim moralimi falan bozamaz. Kimse havalara girmesin. Daha son gol atılmadı ki.
0: Benim yemeğimde son, bugünün son yarışmacısı Yeliz Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Gözlüklerimizi takalım lütfen. Hazırsak başlayalım.

0: lokmalı büyük lokma.
1: Çok küçük, rica ediyorum.
0: Çok küçük.
1: Rahat edeceğim, evet.
0: Bak, sonra niye küçük verdin deme.
1: Size bırakın.
0: Buyurun. Küçük dediğiniz için küçük.

0: Nasıl olmuş?
1: Yani...
0: Tad alabildiniz mi?
1: Ekşiliğini sadece aldım ama kıymasından çok fazla vermeyin gene de
0: istemiyorum. Çünkü dersen Rafet Şef'i çok küçük istiyorum. Bırakın Rafet Şef nasıl kesecek, ne kadar porsiyon ikram edecek beklemiyorsunuz.
1: Haklısınız.
0: Yorum alalım.
1: Ekşisi çok güzel olmuş. Tam benim istediğim ekşilikte olmuş. Etini pek fazla anlayamadım ama ekşisi tam benlik bir ekşi olmuş. Etini algılayamadım. Ben ekşi limonu biraz fazla sıktım, onu biliyorum.
0: Hepsi ekşi bu arada. Çünkü köftenin ismi ekşili köfte. Benim... Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Yani gene söylüyorum, ne pirinci geldi ağzıma ne de kıymasını fazla algılayamadım. Ama ekşisinden yola çıkarak konuşuyorum. Riske de atmak istemiyorum. Ekşisinden yola çıkarak belki benim yemeğimdir diye çok büyük de oynamak istemiyorum. Kumar da oynamak istemiyorum. Buna 2 vermek istiyorum.
0: Verdiniz.
1: Evet şef.
0: Peki, diğer yemeğe geçelim. Yine küçük mü büyük mü?
1: Hayır, küçük istiyorum.
0: Az önceki gibi olmasın mı?
1: Olsun, sıkıntı yok. Bu saatten sonra vereceğim puanlar belli.
0: Açalım.
1: Can Bey'in yemeği kesinlikle. Peçete alabilir miyim?
0: Tabii ki, buyur. Hayırdır?
1: Buyur. 0. Bu Can Bey'in yemeği. Soğan geldi ağzıma.
0: Soğan hepsinde var ama.
1: Böyle bir tuhaf eti mi ne bir şey geldi böyle kıtır kıtır ağzıma. Yok, 0.
0: Puanınızı söyler misiniz?
1: 0.
0: 0.
1: Su yok.
0: 0 dediniz, doğru mu?
1: 0 dedim, doğru.
0: 0'ı şöyle alalım buradan.

0: Nasıl buldunuz?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.
0: Sebebi? Sence kim olabilir?
1: Ağzıma geliyor.

Bunun köftesi çok fazla sıkılmış. Bu da Fatma Hanım'ın tabağı olabilir. 0. Tadı da tuzda yok şefim.

0: Peki, gözlüklerimizi çıkartalım. Şimdi yerimize geçelim. Buyurun.
1: Ben o yemeğin benim olduğunu ekşiliğinden anladım ama riske atamadım. Acaba diye. Diğerlerini de tutturdun mu diye düşünüyorum.
2: Tutturdum.
1: Söylediklerimi. Hepsini tutturdun değil mi?
3: Hepsini yemeğini işte. Tuttum.
1: Onun başta köftesini kendi köftemi kendim almış. Yani bir tık daha fazla verseydiniz. Çünkü ekşisini ben çok fazla attım. Ama yine kendi yemeğimi buldum.
4: Yedek mi yaptın ekşiyi
1: fazla
4: attın?
1: Hepinize de sıfırı bastım. Çok iyi yaptım.
4: Yedek mi ekşiyi fazla attın?
1: Ne alaka? Öyle ben ekşiyi çok seviyorum. Normalde de edemezsiniz de baksınız.
4: Strateji yaptım.
1: Sizin gibi en azından soğanları büyük büyük doğramadım.
4: Tamam diyorsun.
1: Niye rahatsız oldunuz ki?
4: Rahatsız olmadım. Bana mesela dedin ya strateji yapmışsın. Sen de strateji mesela yapmışsın. Yani. İki verdin neyse ki. Beş veremedin. Cesaret edemedin.
1: Keşke evet
4: cesaret
1: etmedim.
4: Etseydin. Çünkü hepsini etmedim, bildin. Demek ki damak tadın güzel.
1: Etmedim.
4: Ama doğru. Veremedin kendine.
1: Orada benim hatam şurada şu oldu. Rafet hocama diye yani ondan bir parça daha istemeye çekindim. Eğer o köfteyi yeseydim. Çünkü ben ekşisinden kendim bir tek ve bana göre de en lezzetli de o yemekti. Hiçbirinizin güzel değildi.
0: Peki. Şimdi tadım sırası bende. İlk Fatma Hanım'la başlamak istiyorum.

0: Fatma ablacığım.
1: Buyur şefim.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Her şey muhteşem. Ekşili köftedeki en büyük unsurlardan bir tanesi ismiyle ekşili olması lazım.
1: Evet.
0: Sadece bir puan kırdım. 4 puan. O da eksinin az olması. Sana puanım 4.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rafet Şef bana 4 verdi. Hadi Yeliz Hanım oyna da şimdi görelim. Kimmiş en başarılı?
0: Şimdi sıra Can'da. Bakalım.

0: Can, sana puanım. 0. Neden?
1: Neden şefim?
0: Ben başta ne dedim? Benim göstermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum sürede benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmak zorundasınız dedim. Sen uyanıklık olsun diye soğanları diri diri doğradın.

0: ve kendi yemeğini bulmaya çalıştık da buldum. Doğru mu?
1: Doğru şef.
0: Ve hijyen zaten sıfırdı, hak getire. Uyanıklık yaptığın için

0: kuzenim. Sana puanım. İki.
1: Neden şefim?
0: Neden?
1: Neden?
0: Pirinçleri neden haşlamadım? Pirinçler niye çiğ? Diş kıracak derecede. Pirinçlerin çiğ. İki, sosun muhallebi kıvamında olmuş. Biz ekşili köfte istedik. Köfte üzerinde muhallebi istemedik. İki, maalesef.
1: Ama hijyen konusundan takılıp yani iki çok düşük verdiniz bana göre.
0: Az önce bir yorum yaptım.
1: Ama ben şimdi hijyen konusunda kusura bakmayın ama şefim özür dileyerek konuşuyorum. Can Bey ve Hasan Bey'e göre yani iki olmamalıydı.
0: Pirincin çiğse...
1: Tamam, ona saygı duyuyorum. Haklısınız.
0: Pirinç, ben bir şey söyleyeceğim. Sen restoranta gittiğin zaman önüne çiğ bir yemek koysalar ne dersin? Ben buna para veriyorum ve yemeği çiğ yemek istemem dersin. Doğru mu? Ben sosuyla ilgili yorum yaptım mı? Sadece muhallebi gibi olmuş dedim. Ben yerim. Ben yiyeceğim. Ama eğer ki yemeğin içerisinde pirinç çiğse, sosu da olması gereken gibi olmayıp muhallebi ise iki.
1: Yani İstediğin sadece yiyeceğine mi ikiyi verdiniz? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Ben yemeği yetiştirmen, genel çalışman, denge, ha, eksiye bakarsak enginar püresi fazla. Pirinç çiğ, köfte taş gibi, sert çok yoğurduğun için de pirinç pişmemiş. Ve yoğunluk bir sos yoğunluğu var. Dur, daha yeni başladık daha. Var. Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Doğru mu?
2: Yeliz Hanım bence çok oynuyor, rol yapıyor. Yani bu kadar da abartmasının bir anlamı yok. Şefe bile karşı çıktı neredeyse.
1: Şefe sitem ettim ama tabii sonuçta şefimiz vermesi gereken kararı, en doğru şeyi yine şefimiz bilir.
0: Şimdi gelelim Hasan Bey'in tabağına.

0: Oh. Hasan Bey, aramıza hoş geldiniz. Bitmiş yemeğin üzerine bolca bir baharat gezdirilmiş. Uyanıklık, enginarı bol, suyu bol, hijyeni hak getire zaten. Sana kocaman bir 0. Hasan abi, ben senin yerinde olsam eve giderim. Yengeden yemek yapmayı öğren. Benim yemeğim. Şimdi geçelim, puanları söyleyeceğim şimdi. Bakalım kim kimden ne kadar puan almış. Fatma Hanım.
1: Buyur şefim.
0: 4 puan.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Can. 5 puan. Yeliz Hanım. 9 puan. Hasan Bey. 10. Toplam bugün almış olduğunuz puan.
2: En yüksek puanı ben aldım. Çünkü beni kayla almıyordular. Bundan sonra daha iyi kayla alacaklarından eminim.
3: Bence şansını aldı. Bu saatten sonra alacağını zannetmiyorum öyle yüksek puanlar.
4: Hasan Bey'in 10 almasının tek sorumlusu Fatma Hanım'ın damak tadının olmayışı.
0: Arkadaşlar hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
4: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika.
2: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
3: Arkadaş şov yapıyor bence.
4: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf büyük olmuşsunuz.
4: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
3: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
4: Bir şey mi?
0: Söylemem. Son 3.

0: 2, 1. Kaldır elleri. Of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
1: Yemekte hiçbir tat yok.
2: Hanım buna 0.
0: 0.
3: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
1: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
1: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
1: Evet, konu siz.
0: Yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de işte ben bunu lezzetli buldum, 0 puan veriyorum demek bir adaletsizlik.

0: sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Bugün 13.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan, hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona, atlara fısıldayan adam dedi. Ama o, atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu, şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan, uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişki kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırlarının temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği, bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımla olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Mesela yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun, en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir gösteri, atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve
O zaman ata ihtiyacım vardı. Bir at çiftliğim vardı. Ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi. Satılık at oldu. Hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire, bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın, at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti yani. Orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip böyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben adım Burak İnal, yazılım danışmanlığı yapıyorum. Hı-hı. 58 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Hemen rakibinizi geçiyorum ben efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Behiç sözü doğru. Ben de 69. Behiç sözü doğru. Hı-hı. 69 yaşındayım.
0: 69 yaşındasınız.
1: Evet, Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz diyelim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki, rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor. Sizce kim kazanır?
2: Valla ben kazanmayı istiyorum ama Behiç Bey'e de güveniyorum.
0: Güveniyorsunuz. Evet. Başarılar diliyorsunuz.
2: Hem de başarılar diliyorum.
0: Peki bakalım. Peki Behiç Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi geçmiş tecrübeme dayanarak ve yaşıma dayanarak çok iddialı olması ama acizane benim kazanacağımı tahmin ediyorum. Ama yarışma bu. Futbolda olduğu gibi
0: her şey olabilir.
1: Her şey olabilir efendim.
0: O zaman başarılı. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk sorusu geliyor diye.